أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi karşılarında toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman etmezlerdi. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Onlar aldatmak için birbirlerine cazip sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları iftiralarıyla baş başa bırak.

bu şeytanlar ahirete inanmayanların kalplerinin o sözlere yönelmesi, ondan hoşnut olması ve kendilerinin işledikleri suçları onların da işlemeleri için böyle yaparlar.

0: رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ.
1: الله kitabı size apaçık bir şekilde indirdiği halde ben ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onun gerçekten senin Rabbin tarafından indirildiğini bilirler. Öyleyse sakın şüphe edenlerden olma.
0: وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O her şeyi işitir ve bilir.

Eğer yeryüzünde bulunanların çoğuna uyarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyarlar ve ancak tahmin yürütürler.

Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir. Doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilen O'dur.

0: بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
1: Size ne oluyor da Allah'ın adı anılarak kesilenlerden yemiyorsunuz? Oysa Allah daralıp yemek zorunda kaldıklarınızın dışında size haram kıldığı şeyleri genişçe açıklamıştır. Fakat birçokları bilmeden keyiflerine uyup insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Şüphesiz ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir.

Günahların açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah kazananlar kazandıkları günah yüzünden ceza göreceklerdir.

Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanları yemeyin. Çünkü bu fasıklıktır. Şeytanlar sizinle tartışmaları için dostlarına fısıldarlar. Eğer onlara itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz.

kendisini ölüyken diriltip insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp oradan hiç çıkmayan kimse gibi midir? Durum böyle olmakla beraber kafirlere de yaptıkları işler güzel görünür.

Böylece biz her kentte ileri gelenleri orada hile yaptıkları için oranın suçluları kıldık. Onlar sadece kendilerine hile yaparlar ama bunu anlayamazlar.

Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın peygamberlerine verilenin aynısı bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah peygamberliğini vereceği kimseyi daha iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yaptıkları hileler yüzünden şiddetli bir azap erişecektir.

0: Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse sanki göğe çıkıyormuş gibi onun kalbini daraltır, sıkıntıya sokar. Allah iman etmeyenlerin üzerine işte böyle musibet indirir.
1: وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
0: İşte Rabbinin doğru yolu budur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıkladık.

Allah hepsini bir araya toplayacağı gün, "Ey cinler topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız," der. Onların insanlardan olan dostları da, "Ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize tayin ettiğin sürenin sonuna ulaştık," derler. Allah buyuruyor ki, "Allah'ın diledikleri hariç içinde ebedi olarak kalacak yeriniz cehennemdir. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilendir."

0: in.
1: O gün Allah der ki: Ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağınızdan sizi korkutan peygamberler gelmedi mi? Onlar da kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. İşte dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde yine kendileri şahitlik ettiler.

0: her birinin yaptıkları amele göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.
1: وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ

Rabbin müstagni olup hiçbir şeye muhtaç değildir ve merhamet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan yarattığı gibi dilerse sizi de yok eder ve sizden sonra yerinize dilediğini getirir.

0: Size vaat edilen şeyler mutlaka gelecektir. Siz ona engel olamazsınız.
1: قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ

Sen de ki, ey kavmim, kendi halinize göre yapacağınızı yapın, ben de yapacağımı yapıyorum. Yakında o yurdun sonunun kime ait olduğunu anlayacaksınız. Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa eremezler.

Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdılar. İddialarına göre bu Allah'ın, şu da ortak koştuğumuz putlarındır dediler. Putları için ayrılan Allah için verilmezdi. Fakat Allah için ayrılan putlarına verilirdi. Ne kötü hüküm veriyorlardı.

0: لهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
1: Böylece şirk ortakları müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi güzel gösterdiler. Bunu hem onları mahvetmek hem de dinlerini karıştırıp bozmak için yaptılar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları yaptıkları iftira ile baş başa bırak.

Müşrikler batıl zanlarınca, bu hayvanları ve ekinleri bizim dilediğimiz kimselerden başkasının yemesi yasaktır. Şu hayvanların da sırtlarına yük vurmak haramdır dediler. Bir kısım hayvanlar daha vardır ki onları keserken Allah'ın adını anmazlar ve böyle emrediyor diyerek Allah'a iftira ederler. Yaptıkları iftira yüzünden Allah onları cezalandıracaktır.

erkeklerimiz ve kadınlarımız onu yemekte ortaktır. Allah bu vasıflamalarından dolayı onların cezasını verecektir. Çünkü o hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilir.

Bilgisizlikleri sebebiyle akılsızca çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar şüphesiz zarara uğramışlardır. Onlar haktan sapmışlardır ve doğru yolu bulacak değillerdir.

0: Çardaklı ve çardaksız bağları, ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Bunların her biri meyve verince meyvelerinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkı olan sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا

Hayvanlardan yük taşıyanları ve eti için kesilecek olanları yaratan da odur. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Allah 8 çift hayvan yaratmıştır. Şöyle ki, bunların ikisi koyundan, ikisi keçidendir. Ey Muhammed, de ki, Allah iki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa o iki dişinin karınlarında bulunan yavruları mı? Eğer doğru sözlü kimselerseniz bana bilerek haber verin.

Allah iki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa o iki dişinin karınlarında bulunan yavruları mı? Yoksa Allah size böyle tavsiye ederken siz de huzurunda mıydınız? Öyle bilmeden insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez.

0: Sen de ki, bana vahyedilen Kur'an'da sizin haram dediklerinizi yiyen bir kimsenin yediğinin kendisine haram kılındığına dair bir hüküm bulamıyorum. Ancak leş veya akıtılmış kan yahut bir pislik olan domuz eti ya da Allah'tan başkası adına kesilen bir hayvan olursa bunlar haramdır. Fakat kim darda kalırsa başkasının hakkına saldırmamak ve zaruret sınırını aşmamak şartıyla bunlardan da yiyebilir. Şüphesiz ki Rabbin çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذ۪ي ظُفُرُ

0: أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
1: Biz Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Onlara sığır ve koyunun sırt, bağırsak ve kemik yağlarının dışında kalan iç yağlarını da haram kıldık. Onları saldırganlıkları yüzünden bu şekilde cezalandırdık. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz.

Eğer seni yalancı sayarlarsa de ki, Rabbinizin rahmeti geniştir, azabı ise suçlu kavimden geri çevrilmez.

Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık babalarımızla ve hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de bizim azabımızı tadıncaya kadar böyle demişlerdi. Sen onlara de ki, yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir bilgi var mı? Siz sadece zanna tabi oluyorsunuz ve sadece tahmin yürütüyorsunuz.

De ki, üstün delil Allah'ındır. Eğer Allah dileseydi, elbette hepinizi doğru yola iletirdi.

De ki, hadi Allah'ın bunu yasak ettiğine dair şahitlik edecek olan şahitlerinizi getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse sen de onlarla beraber olup şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların keyiflerine uyma. Çünkü onlar Rablerine başkalarını eş tutuyorlar.

0: ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
1: De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve haksız yere Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Allah düşünesiniz diye bunları size emretti.
0: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ إِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهِ

Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak ergenlik çağına ulaşıncaya kadar en güzel tarzda sarf edebilirsiniz. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Bir şey söylediğiniz zaman yakınınız bile olsa adaleti gözetin. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah düşünüp öğüt alasınız diye size bunları emretti.

0: تَهْتَدُونَ
1: Benim doğru yolum işte budur. Ona uyun, başka yollara uymayın ki sizi Allah'ın yolundan ayırmasın. İşte kötülükten sakınasınız diye Allah size bunları emretti.

Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi geniş bir şekilde açıklamak, doğru yolu göstermek ve bir rahmet olmak üzere Musa'ya Tevrat'ı verdik. Umulur ki Rablerine kavuşacaklarına iman ederler.

İşte bu Kur'an da indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin.

Kur'an'ı size indirdik ki kitap sadece bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okumasından habersizdik demeyesiniz.

Yahut eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha doğru bir yolda olurduk demeyesiniz. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayıp onlardan yüz çevirenlerden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmelerinden dolayı kötü bir azapla cezalandıracağız.

Onlar inanmak için kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin gelmesini mi veya Rabbinin bazı mucizelerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı mucizeleri geldiği gün, eğer bir kimse daha önce iman etmemişse veya imanıyla bir iyilik kazanmamışsa, o andaki imanı ona fayda vermez. Onlara, "Bekleyin, şüphesiz ki biz de bekliyoruz." de.

0: Dinlerini parça parça edip grup grup olanlara gelince, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
1: Men ca'a bil hasenati felehu

Kim bir iyilik getirirse ona getirdiğinin 10 katı verilir. Kim de bir kötülük getirirse sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır. Onlara haksızlık yapılmaz.

De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, gerçek dine, Allah'ı bir tanıyan İbrahim'in dinine iletti. O müşriklerden değildi.

De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir.

0: يرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
1: De ki, Allah her şeyin Rabbiyken ben ondan başka bir Rab mi arayayım? Herkesin kazandığı kendisine aittir. Hiç kimse başkasının yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.

sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeyler hakkında sizi denemek için birbirinizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz ki Rabbin azabı çabuk olandır ve yine O çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Araf Suresi. Bu sure Mekke devrinin son yıllarında nazil olmuştur. 206 ayettir. Cennetliklerle cehennemlikler arasında Araf denen yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz ettiği için bu adı almıştır. Surede kıyamet günüyle cennetliklerin ve cehennemliklerin durumu anlatılmaktadır. Hazreti Adem'in kıssası geniş bir şekilde ele alınır, babalarını cennetten çıkaran şeytana karşı insanlar uyarılır. Bazı peygamberlerle ümmetlerinden de söz edilir.

0: لتنذر به وذكرى للمؤمنين.
1: ألف لام ميم صاد. Ey Muhammed, bu sana indirilen bir kitaptır. Bununla insanları Allah'ın azabından korkutman ve iman edenlere öğüt vermen için kalbine bir sıkıntı gelmesin.

Rabbinizden size indirilen kitaba uyun. Ondan başka dostlar edinip peşlerine düşmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz.

Nice kentler var ki biz onları helak ettik. Azabımız onlara gece yatarlarken veya gündüz uyurlarken gelmiştir.

0: andolsun ki onlara yaptıklarını tam bir bilgiyle anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz.
1: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ

Gerçek tartı kıyamet günündedir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

Kimin sevap tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı yaptıkları haksızlık yüzünden kendilerini zarara sokanlardır.

Sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsi de secde ettiler. İblis ise secde edenlerden olmadı.

İblise, sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir diye sordu. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onuysa çamurdan yarattın dedi.

0: Allah, öyleyse cennetten aşağıya in. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık oradan. Çünkü sen aşağılıklardansın dedi.
1: قَالَ اَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, bana insanların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi.
1: قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ
0: Allah, sen mühlet verilenlerdensin dedi.

0: İblis, andolsun ki beni azdırmana karşılık ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerinde oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Sen de onların çoğunu şükredici bulamayacaksın dedi.
1: وَلَا

Allah buyurdu ki, hadi sen horlanmış ve kovulmuş olarak cennetten çık. Andolsun ki onlardan sana uyanlarla birlikte hepinizi cehenneme dolduracağım.

0: الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Allah Adem'e, ey Adem, sen ve eşin cennette kalın. Orada dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz dedi.
0: Fe

0: Şeytan kendilerine örtülü bulunan avret yerlerinin açılması için onlara vesvese verdi ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olmayasınız veya cennette ebedi olarak kalmayasınız diye yasakladı dedi.
1: وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ
0: Bir de onlara ben size öğüt verenlerdenim diye yemin etti.

Böylece onları hileyle aldattı. Ağacın meyvesini tattıkları zaman avret yerleri kendilerine göründü. Onlar cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, "Ben size bu ağaçtan yemeyi yasaklamamış mıydım ve size şeytan sizin için apaçık bir düşmandır dememiş miydim?" diye nida etti.

Onlar dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, biz mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz.

0: Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belirli bir zamana kadar yerleşme yeri ve geçim imkanı vardır.
1: قَالَ ف۪يهَا تَحْيَوْنَ وَف۪يهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ
0: Ve Allah buyurdu ki, orada yaşayıp orada öleceksiniz ve yine oradan diriltilip çıkarılacaksınız.

0: Ey Ademoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek elbise ve süslenecek ziynet eşyası indirdik. Takva elbisesine gelince bu daha hayırlıdır. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar.
1: Ya bani Adem la yeftinennekumuş şeytanu kemâ ehraca ebeveykum kemâ ehraca

Ey Ademoğulları! Şeytan avret yerlerini kendilerine göstermek için ananızı, babanızı, elbiselerini soyup cennetten çıkardığı gibi sizi de şaşırtmasın. Çünkü şeytan ve kabilesi sizin kendilerini göremediğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz ki biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık.

0: Onlar bir kötülük yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize böyle emretti derler. Sen de ki, Allah kötülüğü emretmez. Siz Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطُ

De ki, benim Rabbim adaleti emretti. Her mescitte yüzlerinizi ona doğrultun. Dinde ona karşı samimi olun ve ona yalvarın. İlk defa sizi nasıl yarattıysa yine ona döneceksiniz.''

Allah insanlardan bir kısmını doğru yola iletti. Fakat bir kısmı da sapıklığı hak etti. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişler ve kendilerini doğru yolda sanmışlardı.

Ey Adem oğulları, her mescide gidişinizde güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.

Ey Muhammed, de ki: Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve güzel rızıkları kim haram kıldı? Ve de ki: onlar dünya hayatında ve özellikle kıyamet günü iman edenlerindir. İşte biz ayetleri bilen bir kavim için böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz.

0: De ki, Rabbim sadece açık ve gizli kötülükleri, günahı, haksız yere saldırmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.
1: وَلِكُلِّ اُمَّتٍ اَجَلٍ

Her ümmetin belirli bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir saat geri kalabilirler ne de ileri geçebilirler.

0: وأصلح فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Ey Adem oğulları, içinizden size ayetlerimi anlatacak peygamberler gelir de kim onlara isyan etmekten sakınır, durumunu düzeltirse onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

Allah'a yalan yere iftira edenden ve onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? İşte onların kitapta yazılmış dünya nasipleri kendilerine ulaşır. Sonunda elçilerimiz canlarını almak üzere kendilerine gelince derler ki, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılar nerede? Onlar da bizi bırakıp kayboldular derler ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler.

Allah onlara sizden önce geçmiş olan cin ve insan ümmetleri arasında ateşe girin der. Her bir ümmet ateşe girdikçe tabi olduğu dindaşına lanet eder. Hepsi de birbiri ardından orada toplanınca sonrakiler öncekiler için "Ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver" derler. Allah da "Hepiniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz" der.

0: Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden bir üstünlüğünüz yoktur. Öyleyse siz de kazandıklarınıza karşılık azabı tadın.
1: İnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve istekberû anhâ lâ tufettahu lehum

Ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gök kapıları açılmaz. Deve iğnenin deliğine girinceye kadar onlar cennete giremezler. Biz günahkarları işte böyle cezalandırırız.

Onların altlarında cehennem ateşinden yataklar ve üstlerinde yine cehennem ateşinden örtüler vardır. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız.

0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennetliklerdir. Biz herkesi ancak gücünün yeteceği şeylerle mükellef tutarız. Onlar cennette ebedi olarak kalacaklardır.
1: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا

Altlarından ırmaklar akarken kalplerinden kini çıkarıp atarız. Onlar bizi buraya eriştiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi biz doğru yolu bulamazdık. Andolsun ki Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara işte size cennet. Buna yaptıklarınız karşılığında varis oldunuz diye nida edilir.

0: Cennetlikler cehennemliklere, "Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek olarak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek olarak buldunuz mu?" diye seslenirler. Onlar da "Evet" derler. Ve hemen aralarından seslenen biri, "Allah'ın laneti Allah yolundan alıkoyan, onu eğritmek isteyen ve ahireti inkar eden zalimlerin üzerine olsun" diye seslenir.
1: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ

0: أَنفُسِكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ.
1: İki taraf arasında bir perde vardır. Araf üzerinde de her iki taraftakileri yüzlerinden tanıyan kişiler vardır. Bunlar cennetliklere size selam olsun diye seslenirler. Bunlar henüz cennete girememişlerdir ama gireceklerini ummaktadırlar.
0: وَإِذَا صُرِفَتْ

Araf'takiler yüzlerinden tanıdıkları bir takım kafir kişilere seslenerek, topluluğunuz ve büyüklük taslamanız size hiçbir fayda sağlamadı. Allah onları rahmetine kavuşturmayacak diye yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı derler? Sonra da cennetliklere, girin cennete, artık size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz denir.

Cehennemlikler cennetliklere, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın diye seslenirler. Onlar da Allah dinlerini oyun ve eğlenceye alan, dünya hayatına aldanan kafirlere ikisini de haram kılmıştır derler. İşte bugünlerine kavuşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unutacağız.

0: Andolsun ki biz onlara bilerek açıkladığımız bir kitap getirdik. O kitap iman eden bir kavim için bir rahmet ve hidayet kaynağıdır.
1: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ

Onlar kitabın bildirdiği sonuçtan başka bir şey beklemiyorlar. Sonucun geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar derler ki, Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişlerdi. Şimdi bize şefaat edecek kimse var mıdır ki bize şefaat etsin? Yahut geriye çevirsek de yaptığımız amellerden başka ameller işlesek. Doğrusu onlar kendilerini zarara sokmuşlardır. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolmuşlardır.

0: Yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yaratan O'dur. Bilin ki yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.
1: وَدَعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ
0: Rabbinize gizlice yalvararak dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez.

Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Çünkü Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara çok yakındır.

Rüzgarı rahmetinin önünde bir müjdeci olarak gönderen odur. Nihayet o rüzgarlar yağmur yüklü bulutları yüklenince onu ölü bir memlekete gönderir, bununla oraya su indiririz. O su ile de her çeşit ürünü yetiştiririz. İşte biz ölüleri de böyle diriltip çıkarırız. Belki bundan ibret alırsınız.

0: كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ
1: Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle bol bol çıkar. Kötü olandansa sadece yararsız bitki çıkar. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle çeşitli şekillerde açıklıyoruz.

0: Nuh kavmine şöyle demişti: ey kavmim, bende bir sapıklık yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.
1: Ubelligukum risalati Rabbi ve ensahu lekum ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun.
0: Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah'tan gelen vahiy ile sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum.

0: Allah'tan korkup rahmete kavuşabilmeniz için size Allah'ın azabıyla korkutmak üzere sizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız?
1: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك

Kavmi Nuh'u yalanladı. Biz de onu ve onunla birlikte gemide olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdi.

0: إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ
1: Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Dedi.

kavminden ileri gelen kafirler, biz seni bir beyinsizlik içerisinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan zannediyoruz dediler.

0: Hud şöyle dedi: "Ey kavmim, bende bir beyinsizlik yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.
1: Ubelligukum risalati Rabbi ve ene lekum nasihun emin."
0: Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm.

Sizi Allah'ın azabıyla korkutmak üzere içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine hakimler kıldı ve yaratılış bakımından sizi onlardan güçlü yaptı. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz.

0: Onlar dediler ki, sen bize yalnız Allah'a kulluk yapmamız ve babalarımızın taptığı şeyleri bırakmamız için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı getir.
1: قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ

Hud dedi ki, şüphesiz Rabbinizin gazap ve öfkesini hak ettiniz. Benimle Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği, isimlerini de sizin ve babalarınızın koyduğu putlar hakkında mı tartışıyorsunuz? O halde bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

Biz rahmetimizle Hud'u ve beraberindekileri kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanların ve iman etmeyenlerin kökünü kestik.

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. İşte şu Allah'ın devesi size bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde otlasın. Sakın ona bir kötülük etmeyin, yoksa sizi acı bir azap yakalar.

Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra sizi onların yerine hükümdarlar kıldı. Sizi yeryüzüne yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz. Dağlarında evler yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın, dedi.

Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler aralarında küçümsedikleri iman edenlere dediler ki, Salih'in gerçekten Rabbi tarafından peygamber olarak gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da şüphesiz ki biz onunla gönderilene inanıyoruz dediler.

0: Deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler ve dediler ki: "Ey Salih, eğer sen peygamberlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı getir."
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: Bunun üzerine onları hemen bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında dizüstü dona kaldılar.

Salih de onlardan yüz çevirdi ve "Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ etmiş ve size öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz," dedi.

0: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. O kavmine dedi ki, ey kavmim, sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz?
1: İnnekum letetunerricale şehu.

Kavminin cevabı sadece, Lut'u ve ona inananları memleketinizden çıkarın, çünkü onlar çok temizlenen insanlarmış demek oldu.

Biz de Lut'u ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı hariç. Çünkü o geride kalanlardandı.

Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Şuayb onlara dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyasını eksik vermeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inanıyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır.

0: أكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.
1: İman edenleri tehdit edip Allah yolundan men ederek ve o yolu eğriltmeye çalışarak her yolun başında oturmayın. Azken Allah'ın sizi çoğalttığını düşünün. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

0: وهو خير الحاكمين.
1: Madem ki içinizden bir grup benimle gönderilene inanıyor, bir grup da inanmıyor, öyleyse Allah aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Kayseri FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

الله يا عزيز يا الله يا جبار

حاتم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر

واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا.

آمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا معنا.

0: kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgiyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin Nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin Nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım. Sana tevbe ettim. Senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok. Beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı, senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır, imanımı derinleştir, derecelerimi yücelt, namazımı kabul buyur, hatalarımı bağışla, senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

طه ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
5: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
8: Taberi Tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
5: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
10: يا رحمن.
11: Bir gece kulu Muhammed'e bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

mü'minlerin kapısı, mü'minlerin emiri, Efendimizin sevgilisi Hazreti Ali, başta kendi çocukları olmak üzere yakınlarına, dostları ve arkadaşlarına yeri geldiğinde nasihat eder, onların hatalarını düzeltmek, doğru yola sevk etmek, hayır üzere yaşamalarını sağlamak için elinden geleni yapardı. Oğlu Hasan ve Hüseyin'e şöyle nasihat ettiği rivayet edilmiştir: "Oğlum, sana Allah korkusunu, onun emrinden dışarı çıkmamayı, onun zikriyle kalbini temizleyip korumayı, Kur'an'a sarılmanı öğütlerim. Kalbini öğütle diri tut. Perhize devam ederek onun şımarıklığını gider, gerçek ilimle onu sağlamlaştır. Hikmetle aydınlat, ölümü hatırlayarak yola getir, dünyanın acılarıyla gözünü aç, zamanın tuzaklarına karşı uyanık tut. Senden öncekilerin hallerini kalbine haber ver, uğradıkları bela ve nimetleri anlat. Bilmediğin bir şey hakkında söze girme. Sorumlu olmadığın meseleyi konuşma. Sapa olmasından korktuğun yoldan geri dön. Çünkü isabetini kestiremediğin için baştan geri dönmek, yola çıkıp korkunç musibetlere uğramaktan hayırlıdır. İyi şeylerle emret ve hayırlı işlerde ehil ol. Kötülere ve kötü şeylere meydan verme. Onlara elinle, dilinle mani ol. Nerede olursan ol, hakkı bulmaya çalış. Zor da olsa haktan ayrılma. Bütün işlerinde nefsini kollayıp baskı altında tut ki onu yola getirip emniyet içinde olasın. Oğlum, kendini seninle başkalar arasında ölçü kabul et ve kendin için istediklerini başkaları için de iste. Kendin için arzu etmediğin şeyi başkaları için de isteme. Kimseye haksızlık etme. Bilmiş ol ki kendini büyük görmek sevabın zıddıdır. Gurur aklın afetidir. Talep ve arzularında mütevazı ol. Kazançta kanaati bırakma. Seni hoşuna gidecek şeylere eriştirecek olsa da kendini küçük düşürüp alçaltma. Çünkü feda ettiğin şeye bedel olarak hiçbir karşılık kazanamazsın. Hırs ve tamah bineği seni koşturmasın. Çünkü bunlar insanı felakete sürükler. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir. Buna mukabil, sükut ederek kaybettiğin şeyi tekrar elde etmen, söyleyerek kaybettiğin şeyi elde etmenden daha kolaydır. Çok konuşan dostlarını gücendirir. Kaptaki şeyi korumak, kapağını kapatmakla mümkündür. Ümitsizliğin acılığı, halka yüz suyu dökmekten daha hayırlıdır. İffeti muhafaza ederek çalışmak, iffetsiz zengin olmaktan daha iyidir. İnsanın sırrını yine en iyi kendisi muhafaza eder. Oğlum, hayırlı kimselerle birlikte ol ki onlardan olasın. Hayırsız kimselerden uzak dur ki hayırsızlardan olmayasın. Haram ne kötü yiyecektir. Zayıflara zulüm en çirkin zulümdür. Ümide gönül bağlamaktan sakın. Çünkü o akılsızların sermayesidir. Düşmanına bile iyilikle muamele et. Çünkü bu davranış iki zaferin birisidir. Bir kardeşinle ilişkini kesmek istersen, geri dönülecek bir yol, girilecek bir kapı bırak. Bir gün olur, tekrar ilişki kurmak zorunda kalırsın. Senin hakkında iyi zan besleyen kimselerin olumlu kanaatlerini hal ve hareketlerinle doğrula. Aranızdaki yakınlığa ve iyi niyete güvenerek kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü hakkını zayi ettiğin kişi
hiçbir zaman senin kardeşin olmaz. Oğlum, unutma ki rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. Dünyada sana ait vazife, gideceğin yeri düşünerek işlerini düzenlemendir. Elinden gidene üzülüyorsan, eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla anla. Çünkü işler birbirine benzer. Musibeti gördükten sonra ibret alanlardan olma. Çünkü insan öğütle, hayvan dayakla terbiye olur. Hiçbir zaman Allah korkusu kalbinizden çıkmasın. Allah'a itaat edin. İbadetlerinize dikkat edin. İbadetlerinizi huzur ve huşu üzerine yapın. Bu hal devam ederse mümin ve Müslüman olarak ölürsünüz. Kur'an'a sağlam bir şekilde sarılın. İlimde ve amelde birbirinizden ayrılmayın. Peygamber Efendimiz'den işitmiştim. Buyurdular ki, iki mümin arasında dargınlık meydana gelirse derhal aralarını bulun, birleştirin. Aralarında hiçbir ayrılık kalmasın. Sizin bu ıslah edici tavrınız, hayatınız boyunca kıldığınız birçok namazdan ve tuttuğunuz birçok oruçtan daha üstündür. Akrabalarınıza hürmet ve iltifat ediniz. Ziyaretlerinizi ihmal etmeyiniz. Dünyaya meyil göstermeyiniz. Dünyaya ait bir şey elinizden çıkarsa mahzun olup kederlenmeyiniz. Doğru söyleyin. Yetime şefkat gösterin. Zalimlere daima karşı çıkın. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle amel edin. Komşunuzu incitmeyin, hakkını koruyun. Resulullah'ın bana vasiyeti budur. Kur'an hakkında Allah'tan korkun. Hayırlı işlerde, salih amelde birbirinizle yarışın. Namaz kılın, zira namaz dinin direğidir. Din namazla ayakta durmaktadır. Mümkün oldukça mescide devam edin. Ramazan ayında oruç tutun. Zira oruç, cehennemden kurtulmak için bir kalkandır. Allah yolunda yapılan savaşa canınızla, malınızla katılın. Fakirin hakkı olan zekatı verin. Zira zekat, Allah'ın gazabını rahmete dönüştürür. Evlad-ı Resul'e hürmet edin. Zira müminler, Ehl-i Beyt'e hürmet ve saygı göstermekle sorumludur. Fakirlere ve miskinlere yardımcı olun, onlarla birlikte yiyin, için, giyinin. Oğlum, benden 4 şeyi öğren. Onları işlediğinde sana zarar vermeyecek şu 4 şeyi aklında tut. Zenginliğin en üstünü akıldır. Yoksulluğun en büyüğü ise ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir. Beğenilecek şeylerin en güzeli ise güzel huydur. Oğlum, ahmakla dost olmaktan sakın. Çünkü sana fayda vermek isterken zararı dokunur. Cimriyle dost olmaktan sakın. Ona en fazla muhtaç olduğunda yardımına koşmaz, yerinde oturur. Kötülük sahibiyle dost olma. O pek az bir menfaat karşılığında seni satar. Yalancıyla dost olmaktan sakın, çünkü yalancı seraba benzer. Uzağı yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden. Allah'ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirlerin en güzeli Allah'ı zikretmektir. Peygamberimizin yolundan gidiniz. Çünkü O yolların en doğrusu ve faydalısıdır. Onun sünnetlerine uyun. Çünkü onun sünnetleri yolların en şereflisidir. Allah'ın kitabını öğreniniz. Çünkü Allah'ın kitabı sözlerin en değerlisidir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma. 0507 047 48 43.
2: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
3: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
7: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
8: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
11: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Ozelfm.net.
13: En güzel ezgi

0: en güzel ezgi ve marşlar burada.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM 103.2.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

anı. Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: bekletme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

akşamlarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahad de sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: düşünen insanlar için.
1: Fucuru tercih etmeyin. Allah'ın size vermiş olduğu izzetinize sahip çıkın. İşgal edilen topraklarınızı işgalden kurtarmaya gayret edin. Ama önce bir ümmet olarak, İslam milleti olarak bir araya gelin. Güç birliği yapın. Hep beraber Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılın. Ve kesinlikle Allah'tan başka kanun koyucu, hüküm koyucu bir makam, bir mevki, bir Rab, bir ilah kabul etmeyin. İslam'dan başka hayat düzeni,
2: İslam'dan başka hayat düzeni,
1: Kur'an'dan başka hayat düsturu,
2: Kur'an'dan başka hayat düsturu
1: ve Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önder kabul etmeyin. Müminlere verilen emir bu. Onun için fucuru tercih etmeyin. Siz aciz mi bırakılıyorsunuz? Hayır, kesinlikle aciz değilsiniz. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız, iman ediyorsanız en üstün olan sizsiniz diyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Kesinlikle öyle bir acizlik söz konusu değil. Hasbinallah ve ni'mel vekil diyen, Allah'ı kendisine vekil kılmış, Allah'a tevekkül etmiş olan bir mümin, bir muvahhid şahsiyet aciz olur mu?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41-14 Başakşehir.
5: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
7: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları 0545 812 76 87

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

sarsılmaz bir iradeyle gösterilen şuurlu bir teslimiyetin tatlı semerelerini ve verimli neticelerini bilmek ve görmek istersen şu hadiseye ibret gözüyle bak. Bir rivayete göre Uhud Savaşı'nda İslam ordusuna pek çok kayıplar verdirdiklerinden dolayı çok şımaran Ebu Süfyan ve mağrur arkadaşları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ertesi sene küçük Bedir pazarında karşılaşma tehdidinde bulundular. Diğer bir rivayete göre ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı'ndan sonra düşman tarafından yeniden bir saldırı ihtimalini veya onların hadlerini bildirmeyi ve bellerini kırmayı düşünerek Uhud'un ertesi günü henüz çok yaralı ve çok mahzun olan o vefakar ve cefakar ashabına düşmanı kovalayalım ve hadlerini bildirelim emrini verdi. Ashab efendilerimiz radıyallahu anhum son derece bitkin ve mahzun olmalarına ve durumun gayet kritik olmasına rağmen bu emre tereddütsüz uydular ve dünün düşmanını kovalamak üzere Medine'den yaklaşık olarak 15 kilometre uzaklıkta bulunan Hamraul Esed'e kadar gittiler. 3 gün orada kaldılar. Fakat Kureyş ordusu cesaret edip de Müslümanlara hücum edemediler. İslam ordusu da böylece dünün intikamını almış ve morallerini yükseltmiş olarak Medine'de

İslam ordusu oradan ayrılırken Ebu Sufyan ve arkadaşları ertesi sene Küçük Bedir pazarında karşılaşma tehdidinde bulunmuşlardı. Onların bu tehdidine karşı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de "Peki, gelecek sene orada tekrar karşılaşalım" sözünü verdi. Sözleşme zamanı yaklaştığında Yüce Allah müşriklerin kalbine ciddi bir korku, bir telaş ve bir panik saldı. Cesaretleri kırıldığından ve korktuklarından dolayı da ashab-ı kirama gözdağı vermek suretiyle onların sözleştikleri yer olan Küçük Bedir pazarına gelmelerini engelleme yoluna gittiler. Bunun için de içlerinden bazılarını ashab-ı kiramı sindirme, korkutma ve böylece sefere iştirak etmekten vazgeçirme planını uygulamak üzere Medine'ye gönderdiler. Müşriklerin bu tehditlerine ashab-ı kiramdan hiç kimse kulak asmadı. Tam aksine onların bu tehditleri ve korkutmaları ashab efendilerimizin Yüce Allah'a karşı iman ve teslimiyetlerini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı sadakat ve bağlılıklarını daha da arttırdı. İşte şu ayet, müşriklerin korkutma ve sindirme planları karşısında ashab-ı kiramın kuvvetli imanlarının, tam teslimiyetlerinin, sarsılmaz sadakatlerinin ve dini salabetlerinin ne derece üstün olduğunu ve bunun neticesinde Yüce Mevla'nın onlara nasıl yardım ettiğini ve onları nasıl muvaffak kılıp memnun ettiğini anlatmaktadır. Konuyla ilgili olarak Ali İmran suresinde onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine düşmanlarınız olan insanlar size karşı ordu hazırladılar. Aman onlardan kendinizi koruyun dediklerinde bu tehdit onların imanlarını arttırmış ve hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bize yeter ve o ne güzel vekildir demişlerdi buyurulmaktadır.

ayeti kerimenin de açıkça ifade ettiği gibi başta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere sahabe-i kiram efendilerimizden hiçbiri kefere ve fecerenin bu korkunç planları ve tehditleri karşısında korkmadı, sarsılmadı ve telaşa kapılmadı. Müşriklerin böyle tehditkar ve dehşet dolu

haber göndermeleri karşısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle mukabelede bulundu ve Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben yalnız da kalsam yine çıkacağım buyurdu. Zira o hiçbir zaman yalnız bırakılmayacak ve sahipsiz kalmayacaktı. Çünkü ona her şeyleriyle tam sahip çıkan seçkin ve şerefli ashabı vardı ve onlar onu hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklardı. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beraberinde 70 civarında sahabi olduğu halde küçük Bedir pazarına doğru hareket edecek. Ancak oraya vardıklarında hiçbir müşrikle karşılaşmayacaklardı. Çünkü müşrikler gerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında gerekse ashab efendilerimizde gördükleri sarsılmaz sadakatleri, dini salabetleri ve Yüce Allah'a tam teslimiyet ve tevekkülleri karşısında öyle korkmuşlardı ki korkuları yüzünden sözlerinde duramamış ve sözleşme yerine gelmeye cesaret dahi edememişlerdi. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği gibi ashab-ı kiram efendilerimiz kendilerine hiçbir fenalık ve zarar dokunmadan oradan yanlarında bulunan mallarıyla ticaretlerini yapacak, ganimet ve selametle Medine'ye geri döneceklerdi. İşte ashab efendilerimizin sahip oldukları kamil imanları, sağlam teslimiyetleri ve tam tevekkülleri onlara hasbunallahu ve ni'mel vekil söyletmiş ve en yüksek şuuru, en güzide kanaati ifade eden bu mübarek cümle onlar için bir kurtuluş çaresi ve bir korunma siperi olmuştu. Yine ibretlik bir hadiseyi birlikte dinleyelim. Harise oğlu Zeyd henüz 8 yaşlarında bir çocuktu. Birileri tarafından ailesinden kaçırılmış ve Ukaz panayırına götürülüp orada köle olarak satılmıştı. Ancak Zeyd'i köle olarak satın alan kişi Hazreti Hatice validemizin yeğeni olan Hakim bin Hizam'dı ve onu Hazreti Hatice validemize hediye etmek üzere satın almıştı. Nitekim öyle yaptı ve onu Hazreti Hatice validemize hediye etti. Hazreti Hatice validemiz de onu sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hizmetine verdi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da onu azat ederek hürriyetine kavuşturdu ve ona çok büyük iyiliklerde bulundu. Yıllar sonraydı bir gün anne babası, amcası ve kabilesi Mekke'ye gelip de orada Hazreti Zeyd ile karşılaştıklarında onu beraberlerinde geriye götürmek istediler. Ancak Hazreti Zeyd onlarla gitmeyeceğini, çünkü halinden ve hayatından çok memnun olduğunu, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi onlara tercih ettiğini ve ondan asla ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Onlar çok ısrar edince de onlara, ben insanların en hayırlısının yanında, Kabe'nin civarında ve en mukaddes beldede bulunuyorum ve bundan dolayı da gayet rahat ve son derece mutluyum. Lütfen benim rahatımı bozmayın, huzurumu kaçırmayın dedi.

İşte onun bu sadakatine ve vefasına karşılık olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de ona hep özel muamelede bulunmuş, hatta onu İslam'ın başlangıcında evlat edinmişti ki bu husus ileriki yıllarda yürürlükten kaldırılıyor ve onu sürekli olarak yanında bulunduruyordu. Hem onun bu sadakatine ve vefasına karşılık olarak ilahi davet geldiğinde Hazreti Hatice ile Hazreti Ali'den sonra kendisine hemen iman ve hidayet nasip olmuş ve sahabiler safında üçüncü sahabi, köleler içinde ise birinci sahabi olarak yerini almıştı. Ve artık bundan sonra o, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yüce ahlakının müstesna bir temsilcisi, parlak bir kopyası, ibretli bir örneği olarak yaşayacak ve öylece anılacaktı. Evet, Hazreti Zeyd artık her halükarda şanı ve şerefi çok yüce olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin gölgesi olmuştu. Öyle ki ibadeti ve sohbeti onunla birlikte olduğu gibi yemesi ve içmesi de onunla birlikteydi. Hem hazarda olduğu gibi seferde de onunla birlikteydi. Hem eza ve cefada, kederde ve tasada ve hüzün gözyaşlarında onunla aynı kaderi paylaştığı gibi sevinçte, sürurda ve sevinç gözyaşlarında da onunla aynı kaderi paylaşıyordu. Ancak bu dereceye sürekli olan bir beraberliğin, şeref ve rütbenin elbette bir bedeli olacaktı. Nitekim İslam'ın bidayetinden nihayetine kadar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme yapılan onca eza ve cefalardan o da nasibini almıştı. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte İslam'ı tebliğ etmek üzere değişik kimselere veya kabilelere gittiklerinde bazen birlikte ilgi ve alaka, sevgi ve iltifat görürken bazen de yine birlikte kovuluyor, tartaklanıyor, taşlanıyor ve mahzun ve mukedder bir şekilde geriye gönderiliyorlardı. Nitekim Taif'te başlarına gelenler bunun en çarpıcı örneğiydi.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu azatlı kölesini bazen kendisi yerine vekil bırakıyor ve bu davranışıyla kölelerin de insanlardan bir fert olduklarını, onların küçümsenmemesi gerektiğini, hatta kölelik müessesesinin kaldırılması gerektiği dersini veriyor ve bunu bizzat kendisi fiilen gösteriyordu. Nitekim bir zaman geliyor, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, evvelki günün kölesi ve dünün azatlısı olan Hazreti Zeyd'i Bizans'a doğru Rumlara karşı hazırlanan ordunun başına kumandan olarak tayin ediyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orduyu hazırlayıp gönderirken savaş esnasında olacak olan bazı hadiseleri Allah'ın izniyle ve göstermesiyle görüyor ve yanında bulunan ashabına şöyle diyordu: şayet Zeyd şehit olursa onun yerine Cafer, o da şehit olursa onun yerine Abdullah bin Revaha kumandanlığa gelecek. Bu şerefli komutanların hepsi de gözlerini kırpmadan görevlerini en iyi şekilde yerine getirmiş, sonunda hepsi de şehitlik rütbesine ulaşmış ve cennette kendilerine tahsis edilen yüce makamlara erişmişlerdi. Şerefli ashabından bazılarıyla birlikte Medine-i Münevvere'de bulunan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir ara Mute Savaşı'nda olup bitenleri canlı yayında anlatır gibi anlatmaya başlamış ve bu esnada üç mübarek ve kahraman kumandanın şehit olduklarını, üçünün de şehit olur olmaz birlikte cennete girdiklerini ve orada gıpta edilecek hallere mazhar olduklarını ashabına bildirmişti. Bu müjdeli ama o kadar da hüzünlü olan haber kısa bir zamanda Medine-i Münevvere'de yayılmış ve Mute'de olup bitenlerden herkesin haberi olmuştu.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit olan Hazreti Zeyd'in kızıyla karşılaşmıştı. Şehit evladı olan masum kız çocuğu manalı ve hüzünlü bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzüne bakıyordu. Bu manalı ve hüzünlü bakışlar karşısında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dayanamamış ve bir taraftan Hazreti Zeyd'den yıllarca gördüğü sarsılmaz derecedeki sadakati ve vefayı hatırlamış, bir diğer taraftan da o şehidin geriye bıraktığı boynu bükük o masum yavrucuğu görünce rikkate gelmiş ve gözyaşlarına hakim olamamıştı. Yanında bulunanlar, "Ey Allah'ın Resulü, niçin ağlıyorsunuz?" diye sorduklarında ise onlara dönmüş ve gözyaşları içinde şu mealde mukabelede bulunmuştu: "Bu, sevgilinin sevgiliye olan hasreti ve gösterilen sarsılmaz sadakat için dökülen hasret gözyaşlarıdır. Ey Zeyd, her iki alemde de şeref tacı olarak yetmez mi sana? Ashab-ı kiramdan sadece senin adının geçmiş olması Kur'an'da. Sen efendine yıllarca aralıksız olarak gösterince bunca vefa, sevgiline işte böyle hasret gözyaşları döktürür, yürür."

Öyleyse kalbi, ruhu ve aklı bu dereceye yükselen ve böyle bir imana, teslimiyete ve tevekküle sahip olan bir mümin, bir kısım hadiseler karşısında hasbunallah ve ni'mel vekil demeli, o sarsılmaz derecede muhkem ve sağlam olan kaleye sığınmalı ve sonra da Yüce Allah'tan gelecek maddi ve manevi yardımları beklemeye koyulmalıdır. Hasbunallahu ve ni'mel vekil hakikati, insi ve cinni şeytanlardan gelmesi muhtemel olan maddi ve manevi bütün tehlikelere karşı inananların etrafında çevrilmiş son derece sağlam bir surdur. Çünkü iman ve tevekkül en büyük kuvvettir. Mühim olan ve insana düşen şey bu kuvveti enerjiye dönüştürmektir. Hasılı bu mübarek cümlenin ifade ettiği yüce hakikatleri gereği gibi kavradıktan sonra Yüce Allah'a bilinçli olarak tevekkül edip ona tam teslim olan bir kimse gayet iyi bilir ki Allah'tan başka güvenecek, dayanacak ve işler hakkında kendisine tam vekalet verilecek başka bir zat yoktur. Yoktur zira onun koruduğu kimseye bütün dünya toplansa hiçbir zarar veremeyeceği gibi onun vereceği zarardan da yine bütün dünya toplansa hiç kimseyi koruyamaz.

dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
4: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
8: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
10: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
13: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
14: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
15: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
17: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
18: Göçük Uzmanı, boyasız göçük düzeltme. gocukuzmani.com Telefon 0212 286 0612 Maslak.
2: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lenüziqannahum minel azabil edna dunel azabil ekber leallehum yerciun. Sure Elif Lam Mim Secde ayet 21. Allah fasık kullarını, Müslüman olmayan kullarını uyarır. Bu uyarıyla birlikte şüphesiz ki Müslümanlar da uyarılmış olur. Ve tüm insanlara aklınızı başınıza alın denilir. Ve der ki Allahu Teala: "Ve lenüziqannahum minel azabil edna dunel azabil ekber." Biz onlara o büyük azabı tattırmazdan önce daha yakın bir azap da tattırırız. Leallehum yercun, umulur ki onlar Allahu Teala'ya dönerler, Allahu Teala'nın razı olduğu bir hayatı kabul ederler. Bu dünya hayatı içinde Allahu Teala'nın uyarması, müjdesi, sıkıştırması ve mutlaka kullarının İslam'a dönmesi için uyguladığı yöntemler. İstiyor ki Allahu Teala kulları Müslüman olsun. İstiyor ki Allahu Teala kulları cehenneme gitmesin, cennete gitsin. Peygamber gönderir, elçi gönderir. O peygamber, o elçi onları uyarır. Kabul etmezler. Kabul etmeden eğer ölüp giderlerse o büyük azapla cehennemde karşı karşıya kalacaklar. Ama Allahu Teala o cehenneme gidecek yolculuğa, kesin kes cehennemlik olarak gidecekleri yolculuğa çıkmadan önce onları sıkıştırır. Onlara dünya azapları verir. Kıtlıklar, belalar, musibetler vesaire vesaire. Böylece ister ki Allahu Teala bu bela ve musibetlerden etkilensinler de Allah'a dönsünler, kul köle olsunlar ve Müslüman olsunlar. Buna rağmen Müslüman olmazlarsa bu uyarlardan, bu geçici azaplardan, bu yakın azaplardan da etkilenip Müslüman olmazlar da biz illa büyük azabı istiyoruz derlerse o zaman da kafir olarak ölürler ve büyük azaba, cehenneme giderler. İçinde yaşadığımız dünyada başımıza gelen musibetler ve belalar bizi Allah'a daha da bir yakınlaştırmalı. Bizi daha da Allah'a yönlendirmeli. Öyle ya. Ve biz bir gün dünya azaplarıyla, dünya sıkıntılarıyla kıyaslanmayacak bir ahiret azabıyla karşı karşıya kalacaksak, o zaman şimdiden o ahiret azabına düşmemek için çaba harcamamız gerek. Ve de Allah'ın istediği bir hayatı yaşayıp Allah'a kulluğa yönelip o azaplardan kurtulma yoluna girmeliyiz. Yani ise felaket. Sure Elif Lam Mim Secde ayet 22. Ve men azlemu mimmen zukkira bi ayati rabbihi thumma arada anha. Allah bir zalim portresi çizer, bir zalim anlatır ve hem de der ki şu kimseden daha zalim kim var? Kimdir o zalim? Biz o zalimlerden olmayalım. Allah ondan anlatıyor bunu. Ya değilse yarın vereceği cezayı şimdiden anlatmasının nedeni ne? Ya da yarınki değerlendirmesini şimdiden Kur'an'da gündeme getirmesinin nedeni ne? Kullarım bilsinler ki bu yanlış içinde olmasınlar. Ve men azlemu mimmen. Şu kimseden daha zalim kim var? Zükkira bi ayati Rabbi. O kimseye Rabbinin ayetleri zikredilir. Rabbinin ayetleri gündeme getirilir. Okunur. İşte secde, işte Lokman, işte Rum, işte Ankebut, Kasas, Nemil, Şuara, hepsi. Okunur da o kimse sümme arada anha, o ayetlerden yüz çevirir. Sevineceği yerde, müjdeleneceği yerde, imanı artacağı yerde, teslimiyeti artacağı yerde, Allah'a kul köle olacağı yerde ayetler okundukça, uyarılar, müjdeler geldikçe daha da nefret eder ve uzaklaşır ayetlerden. Yani uzaklaşır Allah'a kulluktan ve uzaklaşır Peygamber aleyhisselama iman etmekten. İşte bunlara karşı da Allahu Teala, bu zalimlere karşı inna minel mücrimine müntakimun, biz mücrimlerden intikam alıcılarız der ve bizim intikamımız kesindir der. Biz mücrimlerden, günahkarlardan intikam alacağız. Demek ki zalim sonunda Allah'ın intikamıyla ceza görecek. Ve zalim, Rabbinin ayetleri kendisine zikredildiği halde, okunduğu halde o ayetlerden yüz çeviren kimsedir. Ve zalim, en büyük zalim, Allah'ın ayetlerine karşı tavrı inkar olan, Allah'ın ayetlerine karşı tavrı yüz çevirme olan kimsedir. Sure Secde, Elif Lam Mim Secde, ayet 23. Ve lekad ateyna Musa'l kitab, biz Musa'ya kitap verdik, Tevrat. Ve la tekun fi miryetin min likay, onunla kavuşmaktan şüpheye düşme. Sen ey Resul, sen Musa ile bir gün karşılaşacaksın, ya Miraç'ta ya da ahirette. Ve lekad ateyna Musa'l kitab, biz Musa'ya kitap verdik. فَلَا تَكُنْ ف۪ي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ, o kitapla kavuşmaktan da şüphen olmasın. İşte o kitaba imanın kesin olsun. Ve o kitabı tasdik eden bir kitap indirdik sana. O kitapla hem Musa'yı, hem Davud'u, hem İsa'yı, hem Tevrat'ı, hem Zebur'u ve hem de İncil'i bilmiş olacaksın. وَجَعَلْنَاهُ هُدًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ, biz o Musa'yı ve ona indirdiğimiz kitabı İsrail oğulları için bir hidayet, bir rehber kıldık. İsrail oğulları o kitapla yol buldular. Özgürlüklerine kavuşmuşlardı. Yıllarca köle konumundaydılar. Acıdı Rabbim onlara. Ve sonra da bir kitap indirdi. Ve yeryüzünde ilk kitabını onlara indirdi Rabbimiz Teala. Daha önce hiçbir topluma ve İsrail oğullarına da dahil, Yusuf Aleyhisselam dönemi ve Musa Aleyhisselam'ın ilk dönemi, Allah bir kitap indirmemişti. Ama insanlık tarihi, işte İsrailoğullarının özgürlüğe kavuşmasıyla, Firavun'un helakiyle yeni bir çağa, yeni bir dünya dönemine başlarken, Allahu Teala bu dünya çağını ve bu dünya dönemini kitaplarla süslemeye başladı. Ve ilk kitap olarak da Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı indirdi. Ve o Tevrat artık Sina çölünde yaşantılarını devam ettirmek zorunda kalan İsrailoğullarına bir rehber oldu. Ve şöyle olacaksınız, böyle olacaksınız dedi. Onların kalplerinden kölelik izlerini sildi. Onlara şahsiyet kazandırdı. Onları eğitti. Onları Müslüman yaptı. Onların Müslümanlıklarını pekiştirdi. Ve sonra onlara hedefler gösterdi. Ve Allah o hedefleri onlara bu kitabın rehberliğiyle ve o kitabı pratik hayata aktaran Musa Aleyhisselam'ın önderliğiyle gerçekleştirdi. Sure Elif Lam Mim Secde, ayet 24. Ve ce'alnâ minhum e'immeten, biz o İsrailoğullarından imamlar kıldık. Yehdûne bi emrine, bizim emrimizle onlar rehberlik ediyorlardı. Lemmâ saberu, Müslüman kalmak ve Müslümanca yaşamak dirençlerinden ve sabırlarından vazgeçmedikleri sürece. Eğer Müslüman kalmaya sabrederlerse, imamlar yani önderler onların önlerine düştüler ve onları dünyada en güzel bir hayata yönlendirdiler. İzzet ve şerefli bir hayat onların oldu. Ve kânû bi âyâtinâ yûkînûn, onlar ayetlerimize kesin kes iman ediyorlardı. Onlar mümin idiler. Onlar Tevrat'a iman etmişlerdi. Onlar Musa'ya, Harun'a iman etmişlerdi. Onlar Müslüman kalmaya direnmişlerdi. Kolay değildi çöl ortamında yaşamak. Her ne kadar o çöl ortamında üzerlerinde bir gölge bulut varsa da ve 12 tane pınarı olan bir taştan sular fışkırsa da, her sabah kudret helvası ve bıldırcın eti onlara indirilmiş olsa da, onlar yaşadıkları bir dünya hayatında, daha önce kölelik dönemi bile olsa, o kölelik dönemindeki o şaşalı dünya toplumu ve dünya devleti nimetlerinden uzaklaşıp görünüşte tek düze bir hayata mahkum olunca buna ısınmaları ve bunu kabullenmeleri kolay olmamıştı. Ama burada özgürlük vardı, burada izzet vardı, burada şeref vardı, burada kadınların ve kızlarının ızları ve namusları telef olmuyordu, burada çocukları öldürülmüyordu, burada ezilmiyorlardı, hiçbir kimse kimseyi ezemiyordu dünya hayatı nedeniyle. İşte bu hayata bunlar sabrettiler, bu hayatta yaşamayı bir şeref bildiler ve bu hayatta Allahu Teala'ya kul köle oldular ve bundan dolayı da biz onların arasından dünya toplumlarına önderlik yapacak, dünya insanlığına hidayet, rehberliği yapacak imamlar kıldık der Rabbimiz Teala. Sure Elif Lam Mim Secde ayet 25. İnne rabbeke ve yafsilu beynehum yevmel kıyame fima kanu fihi yahtelifun. Muhakkak ki Rabbin, muhakkak ki Rabbin kıyamet günü onların arasında ayrılığa düştüğü tüm konularda mutlaka hükmünü verecek. Onları ayrıştıracak. Sen şöyle düşündün, bu doğruydu diyecek. Sen şöyle yaptın, bu yanlıştı diyecek. Doğrusu buydu, yanlışı buydu diyecek. Ve doğru yaşayanlar buyurun diyecek. Yanlış yapanlar karşılığını gördükten sonra siz de buyurun buraya denilecek. İmanları şirksiz olduğu sürece hep kazanacaklar. Ama konular onlar için ayrıntılı bir şekilde doğru ve yanlış olarak da bildirilmiş olacak. Şüphesiz ki Allahu Teala'nın o gün ayrıştıracağı konuları bugün kitabında zikretmesi de bizim için çok önemli. Yani biz şunu düşünmek zorundayız. O gün Allahu Teala nasıl ayırt edecek? Allahu Teala o gün nasıl değerlendirecek? Allahu Teala'nın o günkü değerlendirmesini biz bugün bilelim ki bugün o günkü değerlendirmeye göre bir hayat yaşayalım. Ve gerçekten işte Allahu Teala insanlığı bu konuda da nimetsiz bırakmıyor. O gün nasıl değerlendireceğini bugün bildiriyor. O gün neye hak diyecek bugün belli. O gün neye yanlış diyecek bugün belli. O gün kim cennete gidecek bugünden belli. O gün kim cehenneme gidecek bugünden belli. Yanlış anlaşılmasın. Yani bugün şunlar cennete, bunlar cehenneme diyecek bir özelliğimiz, bir gücümüz yok. Belli olan cennete gidecek kimselerin özelliğidir. Belli olan cehenneme gidecek kimselerin özelliğidir. Ya değilse şu anda dünyada yaşayan hiçbir kimse için şu cennetlik ya da şu cehennemlik diyecek hiçbir gücümüz yok. Sadece işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde ve önceki peygamberler döneminde Allahu Teala'nın işte şunlar cennetlik dediği, müjde verdiği kimseler varsa onlar bunun dışında. Ama şu yaşadığımız hayatta Allahu Teala'nın kimseye bilgi aktarmadığı bu dünyada şunlar cennete gider, şunlar cehenneme gider, bunu biliyoruz. Ama bunlar kim? Onu bilmiyoruz. Sure Secde, Elif Lam Mim Secde ayet 26. Evelem yehdilehum. Onlara yol göstermedi mi? Onların Müslüman olmasına sebep olmadı mı? Onlar İsrailoğulları. Onlar İsmailoğulları. Yani onlar Adem oğulları. Niye önce İsrailoğulları dedim? Çünkü önceki ayetler İsrailoğullarına gönderilen bir elçi ve onlara indirilen bir kitabı gündeme getirmişti. Niye İsmailoğulları dedim? Çünkü bu ayetler İsmailoğullarına, yani Mekkelilere inmişti. Niye Ademoğulları dedim? Çünkü bu ayetler kıyamete kadar tüm Ademoğulları için indirilmiştir. Ve tüm insanlığı bu ayetler karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiştir. Müslümanlara indirilmiştir. Bundan dolayı işte İsrailoğulları dedim, işte İsmailoğulları dedim ve sonra da genelleştirdim, Ademoğulları dedim. Evvelen yehdilehum. Onlara yol göstermedi mi? Onlar doğruyu bulamadılar mı? Kem ehlekna min kablihim minel kurun. Kendilerinden önce belli dönemlerde, belli coğrafyalarda yaşayan nice toplumları biz helak ettik. Yemşune fi mesakinihim. şu Mekkeliler, şu İsmailoğulları, şu Medineliler, şu İsrailoğulları, şu dünyalılar, şu Ademoğulları kendilerinden önce helak olmuş, yok olmuş, ölmüş, gitmiş kimselerin yurtlarında yaşıyorlar. Ve kendilerinden öncekilerin yok olup gitmelerinden ibret almıyorlar mı? Kendilerinden öncekilerin helak olmalarından ibret almıyorlar mı? Ve bir gün kendileri de aynen öncekiler gibi Allah'ın emrine boyun eğip bu dünyadan gideceklerini düşünüp şimdiden Müslüman olmayı hedeflemiyorlar mı? Niye Müslüman olmuyor bu insanlar? Niye, niye? İnne fî zâlike âyât. Muhakkak ki bunda ayetler var. İşte Mekke'den Şam'a, Mekke'den Yemen'e, Medyeniler, Hicr bölgesi, Semutlular, Lut aleyhisselamın kavmi, Ad kavmi, Mısır'daki o eski toplumların hatıraları, hiçbir şey söylemiyor mu bu insanlara? Yahut civarda harabe haline gelmiş yurtlar, şehirler, köyler, viraneler, örenler, her bir köyün, her bir kentin çevresini dolduran bu harap olmuş yurtlar, yok olmuş devletler, milletler, kavimler, kabileler, bu yaşayan insanlara hiç ibret olmuyor mu? Ve bir gün kendi şehirlerinin de, kendi ülkelerinin de bir harabe haline, bir ören haline ve bir hatıra haline dönüşeceğini hiç düşünmüyorlar mı? Kendilerinden önce yaşayanların ama şu anda virane haline gelen şehirlerin de sakinleri vardı, sarayları vardı, prensleri, prensesleri vardı, başkanları vardı, güçlüleri vardı. Ama nerede onlar? Hani neredeler? Onlar gitmişse, onlar Allah'ın bu yasasına boyun eğmek zorunda kalmışlarsa, peki biz mi kalabileceğiz? Biz ölmeyecek miyiz? Bizim şehirlerimiz, bizim dünyamız yıkılmayacak mı? Ve bir gün topyekün dünya yok olmayacak mı? Bunları düşünüp ibret almak gerekmiyor mu? Efela esmeun, işitmezler mi? Duymazlar mı? Bu ayetleri, bu sözleri işitip, bu ayetlere kulak verip de Allah'ın istediği bir hayata dönmek istemezler mi bu insanlar? Sure Elif Lam Mim Secde ayet 27. Evelem yarav, görmezler mi? Enna nesukul ma'e ilel ardıl curuzi. Ölü bir toprağa, ölü bir arza suyu sevk ettik. Çorak bir araziye suyu sevk ettiğimizi, yağmuru indirdiğimizi görmezler mi? Fe nuhricu bihi zer'an. O indirdiğimiz su ile, yağmurla ekinleri çıkartırız. Te'külü minhü en'amuhum ve enfüsühüm. O bizim çıkardığımız ekinlerden, çayırlardan, çimenlerden, ağaçlardan, meyvelerden, sebzelerden, ürünlerden hem kendileri hem de hayvanları yer. Bunu görmüyorlar mı? Efela yubsirun. Evelem yarav, efela yubsirun. Aman ya Rabbi. Önce ayetin ilk cümlesi evelem yarav, görmüyorlar mı? Ayetin son cümlesi efela yubsirun, yine görmüyorlar mı, görmezler mi? İki ayrı kelime ama her ikisi de görmeyi ifade ediyor ve Allah Elif Lam Mim Secde suresinin 27. ayetinde gökten indirdiği su, yerden çıkardığı bitkiler ve bunların görünmesi gerektiğini anlatan işaretler ve hem başında ve hem sonunda görmüyorlar mı uyarısı. Sure Elif Lam Mim Secde ayet 28. Ve yekulun, diyorlar ki meta hazel fethu in kuntum sadikin. Peki fetih ne zaman, hüküm ne zaman, doğruysanız söyleyiniz. Mekkeliler o gün söyledi bu sözü. Bugün dünyalılar söylüyor bu sözleri. Müslümanlara diyorlar, Muhammed Aleyhisselam'a diyorlar. Muhammed Aleyhisselam ve Müslümanlar uyarıyor insanlığı. Aklınızı başınıza alın diyor. Bir gün Allah'ın hükmü geldiği zaman geri dönüşünüz mümkün olmayan bir yola gireceksiniz. Artık o gün pişmanlık fayda vermeyecek diyor. Ama buna karşılık onlar da diyorlar ki, bu hüküm ne zaman? Bu fetih ne zaman? Allah ne zaman bu hükmü verecek? Allah ne zaman bizi helak edecek? Allah ne zaman bizi yok edecek? Buna gücü yeter mi ki? Siz aldatıyorsunuz bizi diyorlar. Ve dünyada biz varken, biz güçlüyken, biz kuvvetliyken nasıl bizim güç ve kuvvetimizi yok edebilirsiniz diyorlar. Ve görmüyorlar kendilerinden önce daha güçlü ve kuvvetli oldukları halde toplumların birer birer bu dünyadan ayrıldıklarını. Görmek istemiyorlar ve bilmiyorlar, bilmek istemiyorlar. Ve tekrar Allah yine cevap veriyor, yine uyarıda bulunuyor onlara. Kul de ki, yevmel fethi, fetih günü, hüküm günü, la yenfeullezine keferu imanuhum, o gün kafirlere imanları fayda vermez. Geliniz, bugün aklınızı başınıza alınız. Bugün iman ediniz ey kafirler diyor Allah-u Teala. Fetih günü artık iman fayda vermeyecek ki. İşte Bedir, işte Mekke'nin fethi ve işte birer birer kafir ülkelerin düşüşü. Ve sonra Allah-u Teala'nın hükmünün gelişi ve kafirlerin kafir olarak birer birer ecellerini tatması. O anda iman etmeleri, o anda imana yönelmeleri. Ama bir fayda yok ki o imanın, bir faydası olmayacak ki o yönelişin. Ama şimdi fetih gelmeden, hüküm gelmeden, Bedir gelmeden ve Allah'ın emri gelmeden, ya Rabbi, ya Rabbi biz iman ettik, biz Müslüman olduk, biz müminiz dedikleri zaman Allah-u Teala bu imanı kabul edecek. Ama bu dünyadan ayrılış vakti gelip Allah'ın azabı onlara ulaştığı zaman şüphesiz ki bütün kafirler iman edecekler. Ölümlerinde hepsi iman edecek. Kabirlerinde hepsi iman edecek. Mahşerde hesapta hepsi iman edecek. Cehennemde hepsi iman edecek. Ama o andaki imanın bir faydası olmaz ki. İsterlerse o gün inkar etsinler. Desinler ki melekler onlara azap uygularken biz melekleri inkar ediyoruz. Cenneti gördükleri zaman cehennemden açılan perdeyle desinler ki biz cenneti inkar ediyoruz. Bu bir anlam ifade etmez ki. Artık o gün her şey gözler önünde. O gün iman ya da inkar söz konusu değil. Ama iman ve inkar bugün söz konusu. Bugün iman ederlerse insanlar ve kafirler bugünkü imanlarıyla kurtulurlar ve cennete giderler. Ama kendilerine Allah'ın azabı, cezası ve ölüm emri gelirken iman ederlerse la yenfeullezine keferu imanuhum, kafirlere imanları fayda vermez ve lahum yunzarun, onlara zaten mühlet de verilmez ve o gün her şey bitmiştir. Sure Elif Lam Mim Secde ayet 30, surenin son ayeti, fe'arid anhum, onlardan yüz çevir ey Resul, ey Müslüman, onlardan yüz çevir, onlar gibi inanma sen, onlar gibi yaşama, sen Rabbine, sen Rabbine teslim ol, Rabbinin istediği bir hayatı yaşa ve Rabbine güven, ona tevekkül et. Ventazır, bekle, innehum muntasirun, onlar da bekliyorlar zaten, sen de bekle, onlar da beklesinler, Allah'ın fethini bekliyor onlar, sen de Allah'ın hükmünü bekliyorsun, Allah hükmünü verecektir ve Allah hükmünü verdiği zaman kazananlar Müslümanlar, kaybedenler kafirler olacaktır ve zaten Allah her zaman hükmünü devam ettirmektedir. İşte Allah'ın verdiği bir hüküm daha. Secde suresi bu ayetlerle biterken Allah'ın verdiği bir hükümle Ahzab suresi başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyüttekillah ve la tudil kafirin evel münafikin. İnnallâhe kâne alîmen hakîme. Ey nebi, ittekillah, Allah'tan ittika et. Hayatını Allah adına yaşa. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyüttekillah ve la tuti'il kafirine vel münafikin. İnnallâhe kâne alîmen hakîme. Vettebi' mâ yuhâ ileyke min rabbik. İnnallâhe kâne bimâ ta'melûne khabîra. Ve tevekkel alallâh. Ve kefa billahi vekile. Sure Ahzab Ayet 1, 2, 3. Şuara, Neml, Kasas, Ankebut, Rum, Lokman ve Secde sureleri, bu sureden önceki sureler Mekke'de inen surelerdi. Ahzab suresi ise Medine'de inen bir sure. Surede Hendek Savaşı ve Kureyza oğullarıyla ilgili savaşlar gündemde ve ismini ondan almaktadır. Ayrıca bu surede Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarıyla ilgili konular, Müslüman hanımlarla ilgili konular var ve yine Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir evliliği de bu surede gündeme gelecek. Ve diğer konularıyla birlikte işte sure Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e hitap ederek başlıyor. Ya eyyühen nebiyyü, ey nebi, ittakillah, Allah'tan ittika et, Allah adına yaşa. Kafirlerin, münafıkların sana verdikleri vesveselere ve tehditlere boyun eğme. Medine, kafirlerin ve münafıkların hala etkisi var Müslüman toplum üzerinde. Peygamber Aleyhisselam'a da geliyorlar, olur olmaz tehditler savuruyorlar, olur olmaz şeyler söylüyorlar. Onu Allah'a kulluktan, onu Allah'a itaatten uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Ve Allah onu uyarıyor ve ona destek veriyor. Ey Nebi, ittakillah. Ey Nebi, sen Rabbin Allah adına yaşa. Müttaki ol. Ve Allah'a karşı gelmekten sakın. Bela tuta il kafirin evvel münafikin. Kafirlere ve münafıklara da itaat etme. Mekke'de Ankebut suresinde münafıklardan bahseden bir ayetle karşı karşıya kalmıştık. Ama esas münafıkların yoğunlaştığı ortam Medine ortamıdır. Ve bu insanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına kadar varlıklarını sürdürecekler. Ve hatta Efendimizin son seferinde bile etkin olacaklar. Yani Tebük seferinde. Onu seferde öldürmek isteyecekler. Önce ve sonra tuzaklar kuracaklar ve akla hayale gelmedik oyunlar çevirecekler Peygamber Aleyhisselam ve Müslümanlar aleyhine. İşte Allahu Teala diyor ki peygamberine, kafirlere de münafıklara da itaat etme. Onlara boyun eğme. Onlardan da çekinme, korkma. Sen Allah'tan kork, Allah'a güven. İnnallâhe kâne alîmen hakîme. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir, bilendir, hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Kafirlere de münafıkları da o bilir. Onların ne yapacaklarını da bilir. Onların sana kurdukları tuzakları da bilir. Korkma. Ben onlara engel olurum diyordu Allahu Teala. Ve sen ey Resul, vettebi ma yuha ileyke min rabbik. Sen Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Rabbin sana ne vahyetmişse, Rabbin sana ne indirmişse sen ona uy, ona tabi ol. Senin yolunu Rabbinin vahyi, Rabbinin bilgisi düzelsin. Senin yoluna Rabbinin ayetleri aydınlık olsun ve sen o yolda yürü. İnnallâhe kâne bimâ tâmelûne habira. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah alimdir, hakimdir ve Allah yaptıklarınızdan da haberdardır. Ve tevekkül alallah, yalnız Allah'a tevekkül et, yalnız Allah'a güven, vekilin Allah olsun. Ey Nebi, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme diyor Allahu Teala. Ve surenin indiği dönem sanki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine hicretinin 5. senesi falan. 18 senedir Allah'a tevekkülden asla vazgeçmeyen, 18 senedir Rabbinden kendisine vahyedilene tabi olmak, uymaktan vazgeçmeyen, 18 senedir Allah için yaşayan ve 18 senedir kafirlere ve münafıklara itaat etmeyen Muhammed Aleyhisselam'a yeni baştan bu ayetlerin gelmesi demek ki ortamın gerçekten tehlikeli olmasından dolayıdır. Yahut bu ayetler şunu söylüyor. Hendek Savaşı bitse, Kureyza oğulları yok edilse, ve yavaş yavaş Mekke'nin fethine doğru yol alınsa da sizin için tehlikeler bitmez.

sizin için tehlike kafirler ve münafıklar olacak. Ve siz hangi konumda olursanız olun, gücünüz, kuvvetiniz nereye ulaşırsa ulaşsın, hayatınızı Allah için yaşayın, Rabbinizden size gelen, indirilen vahye tabi olun, yalnız Allah'ı vekil kabul edin, yalnız Allah'a tevekkül edin, yalnız Allah'a güvenin ve bilin ki ve kefa billahi vekile, vekil olarak Allah yeter. Peygamber Aleyhisselam'a bu uyarılar yapılır da, bu uyarılar kıyamete kadar Müslümanlara yapılmış olmaz mı? Müslümanlar daha tehlikeli konumlarla karşı karşıya kalacaklar. Kafirler ve münafıklar işbirliği karşısında tehlikeli anlar yaşayacaklar. Münafıklar Müslümanların içindeler. Müslüman görünüyorlar ama kafirlerle işbirliği içindeler. Müslümanlara ihanet ediyorlar. Kafirler dışarıdan zaten kuşatmışlar. Böyle ortamlar her zaman olabilir. İşte Hendek'te bu ortam görüldü. Daha sonra görülecek. İşte bütün bu ortamlarda eğer Müslümanlar, ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a emir buydu, yalnız Allah'a tevekkül ederlerse, yalnız Rabbim Allah bizim vekilimizdir, biz ona güveniyoruz, o bize yeter diyebilirlerse, o zaman kazanacaklar. Ve yalnız Allah adına yaşarlarsa ve yalnız Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine uyarlarsa, o zaman kazanacaklar. Ve yalnız Allah adına yaşamak, takva onları kurtaracak. Ve kafirlere, münafıklara itaat etmemeleri ve kafirlere ve münafıklara tavırlarını kesin kes belirlemeleri ve onlardan bir beklenti içine girmemeleri onları her zaman selamete çıkaracak ve her zaman onlara Allah'ın desteği gelecek. Sure Ahzab ayet 4. Ma cealallahu li raculin min kalbeyn fi cevfi. Allah hiçbir adamın karnında, karın boşluğunda, göğüs boşluğunda iki kalp var etmedi. O günkü toplumda farklı değerlendirmeler vardı. Allahu Teala bu farklı gereksiz değerlendirmeleri reddediyor. Diyorlardı ki bir adamın iki kalbi var. Hatta o adam da diyordu ki benim iki kalbim var. Bu ikisiyle birlikte Muhammed'in kalbinden daha iyi düşünürüm diyordu. Böylece peygamberimiz de aşağılamak istiyordu. Yahut birileri de diyorlardı ki Muhammed'in iki kalbi var. Bir işle meşgul olurken bir başka işe de yönelebiliyor filan diyorlardı. Bundan dolayı Allahu Teala dedi ki böyle şeylerden vazgeçin. Ma cealallahu li raculin min kalbeyni fi cefi. Göğüs boşluğunda, karın boşluğunda hiçbir kimsede iki kalp yaratmadı Allahu Teala. Her bir insan için tek bir kalp yarattı. Bu şu anlamlara da gelir. Kalp bir tanedir ve o kalbin tek sahibi olmalı. O da ya Allah ya da başkası. Bir kalpte hem Allah hem de başkası olamaz. Yani bir insan münafık olamaz diyordu bu ayet. Ya Allah'ı seveceksiniz, ya Allah'a bağlanacaksınız, ya Allah'a itaat edeceksiniz, ya Allah'ı Rab ilah kabul edeceksiniz ya da başkasını. Bu ikisi birlikte olamaz diyordu. Ve bir kalpte iki din olamaz diyordu. İki sistem olamaz diyordu. Yahut biraz sonraki cümlelerle ilgili olarak söyleyecek olursak, nasıl ki bir kalp var bir adamda, bir insanda tek bir kalp varsa, ki liracül dediğine göre sanki biraz sonraki ayetle ilgi kuracağız, ki yine o dönemde bazı kimseler hanımlarını analarına benzeterek hanımlarından uzaklaşmayı düşünüyorlardı. Zihar dediğimiz bir olayı gerçekleştiriyorlardı. Allahu Teala diyor ki nasıl ki sizin göğüs boşluğunuzda tek kalbiniz var, ananız da tektir ve hanımlarınız analarınız olamaz diyordu. Yahut yine devam eden ayetlerde evlatlık problemi gündeme gelecek ve Allah şunu diyordu sanki bu ayetle: bir kimsenin tek babası olur, İkinci bir babası olur,

0: olamaz diyordu. Bir karın boşluğunda, bir göğüs boşluğunda bir kalp olduğu gibi. Ve ma ceale ezvacekümül la'i tuzahirune minhünne ümmehatiküm. Şu zihar yaptığınız hanımlarınız var ya, yani senin sırtın bana anamın sırtı gibi geliyor dediğiniz ve böylece kendinize helal olan hanımlarınızı ananıza benzetip kendinize haram kıldığınız hanımlarınız var ya, onlar analarınız değildir. Yani siz hanımlarınızın sırtını, göğsünü ya da başka yerlerini analarınıza benzetseniz de ananız ayrıdır, hanımlarınız ayrıdır. Ve hiçbir zaman hanımlarınız analarınız yerine geçemez. Öyle değerlendirmeyin. Ve ma ceale ed'ayyâeküm ebnâküm. Evlatlıklarınız da sizin öz çocuklarınız değildir. Bu ayeti kerimede Allahu Teala o günkü toplumda ve kıyamete kadar devam edecek iki olaya açıklık getiriyor. Bir, hanımlarını analarına benzeten kimselerin bu benzetmelerinin yanlış olduğu ve böyle bir benzetmeyi haklarının olmadığı. İki, kendilerinin olmayan bir çocuğu, bir kız çocuğunu ya da bir erkek çocuğunu benim evladımdır, benim kızımdır, benim oğlumdur diyen kimselerin bu davranışlarının yanlış olduğu. Demek ki erkekler zihar yapmaya hakları yoktur. Hanımlarını analarına benzetemezler. Ve yine birileri kendilerinin olmayan çocukları kendilerinin çocuklarıymışçasına kendileri üzerinde, malları üzerinde hak sahibi kılmaya da ve onları hak sahibi yapmaya da hakları yoktur. Ve evlatlık diye bir şey de yoktur. Zalikum kavlukum bi efvahikum. Bu sizin ağızlarınızın söylediği bir sözdür. Ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Harise'yi, ki kendisine Hatice anamız hediye etmişti, ona da yeğeni hediye etmişti. Daha önce Zeyd kavmi arasından kaçırılmış, köleleştirilmiş bir kimseydi ve gerçekten çok asil bir çocuktu Zeyd bin Harise, Allah kendisinden razı olsun. Ve sonra işte ilk Müslümanlardan da oldu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu azat etmişti, yanında tutuyordu. Nihayet babası ve amcası onun Mekke'de olduğunu öğrendiler ve geldiler Peygamberimizden istediler. Peygamberimiz de Mekkelileri topladı ve onlar da hazır oldular. Yalnız bu çocuğu ben size teslim ederim ama serbest bırakalım. İsterse sizinle beraber gitsin, isterse benim yanımda kalsın dedi. Zeyd Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tercih edince, ki daha peygamber değildi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Efendimiz o anda ve hem de bütün Mekke halkı arasında ilan etti. Dedi ki bu benim çocuğum, evladım. Kendi çocuklarım gibi hak sahibidir mirasımda ve benimle birlikte olmada dedim. Şimdi Allahu Teala diyor ki sadece bunu peygamberimiz yapmamıştı, başkaları da yapıyordu. Zalikum kavlukum bi efvakum. Bu benim çocuğum dediğiniz kimsesi çocuğunuz değil ki. Siz ağzınızla söylediniz ve bu benim çocuğum dediniz. Bu iş olamaz. Allah o çocuğun babasını başkası kıldı. O çocuğun anası başkasıdır. Sizin çocuğunuz değildir. Vallahu yakulul hak. Allah hakkı söylüyor. Ve huve yehdis sebil. Ve o Allah doğruya ulaştırıyor. Ve Allah diyor ki hanımlarınız analarınız olamaz. Evlatlıklarınız çocuğunuz olamaz. Allah'ın söylediği bu söz haktır ve Allah böylece sizi doğruya ulaştırıyor. Sure Ahzab ayet 5. Üd'uhum li'abahim. Artık bundan sonra şimdiye kadar evlatlık kabul ettiğiniz, evladımız, çocuğumuz, oğlumuz, kızımız dediğiniz ve de kendi adınızla çağırdığınız bu kimseleri, ki Muhammed Aleyhisselam ve Mekkeliler Zeyd bin Muhammed diyorlardı. Muhammed'in oğlu Zeyd. Herkes Zeyd'i Muhammed Aleyhisselam'ın oğlu biliyorlardı. Halbuki herkes de biliyordu ki Zeyd'in babası başkasıydı ve gözleriyle de görmüşlerdi. Zeyd'in babası başkası idi. Ve Allah diyor ki bundan sonra üd'uhum li abahim. Onları babalarının adıyla çağırın. Bundan sonra Zeyd bin Muhammed değil, Zeyd bin Harise'dir. Ve başkaları da vardı. Hüve aksetu indallah. Bu Allah katında daha doğrudur, daha adaletlidir. Allah istiyor ki bundan sonra şimdiye kadarki yaşadığınız bu yanlıştan vazgeçiniz. Evlatlıklarınızı babalarının adıyla çağırınız ve babalarına nispet ediniz. Fe in lem ta'lemu aba'ehum. Şayet onların babalarını bilmezseniz. Zeyd'in babası geldi de işte kardeşiyle, yani Zeyd'in amcasıyla, onun babasının kim olduğu belli oldu. Gelmeseydi, Mekke'ye ulaşmasaydı kimse onun babasının kim olduğunu bilmeyecekti. Ve o günkü dünyada, ki bugünkü dünyada da talanların, kaçırmaların, zulümlerin yaşandığı bir ortamda çoğu zaman çocukların babalarının kim olduğu bilinmeyebilir. Savaşlar, ölümler, işte bu şekil hareketler. Düşünebiliyor musunuz? Bir kavim, bir kabile, bir kabileye baskın yapıyor. O kavim ve kabilenin yetişkinlerini öldürüyorlar. Kadınlarını kendilerine cariye yapıyorlar. Çocuklarını da köleleştiriyorlar. Ya da işte evlatlık yapıyorlar. Ve o çocuklar daha küçük yaşta. Ve babalarını da bilmiyorlar, analarını da. Zaten o kavim ve kabileyi talan edenler de onların nesebini tutacak değil. Zaten öyle bir düşünceler de yok. Ve kimin kimin oğlu olduğu belli değil. Kimin kimin kızı olduğu da belli değil. İşte böyle bir ortamdan geliniyor. Ve Allah-u Teala da diyor ki فَاِنْلَمْ تَعْلَمُ اَبَاءَهُمْ. Şayet onların babalarını bilmezseniz فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. Onlar sizin dinde kardeşlerinizdir ve onlar sizin velileriniz, dostlarınızdır ve kardeşlerinizdir. Ona göre değerlendirin. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ فِي مَا اَخْتَأْتُمْ بِهِ. Ve bu konuda bilmediğinizden dolayı da hataya düşerseniz bunda bir sakınca yok. Yani bilerek yanlış yapmıyorsunuz ya, bilerek Zeyd bin Muhammed demiyorsunuz ya, Zeyd'in babasının Harise olduğunu bildiniz ama bir başkasının babası şu mu ya da bu mu konusunda eğer yanlış değerlendirme yapmışsanız hata ile bunda bir sakınca yok. Velakin ma taammedet kulubukum, lakin kalplerinizin niyeti ve kesin kes yönelmesi, işte ondan sorumlusunuz. Hala bilerek babasını ve anasını bildiğiniz kimseleri, çocukları kendinize nispet ediyorsanız ya da bir başkasına nispet ediyorsanız burada sorumlusunuz. Bir kimsenin babası, anası başkası ama siz diyorsunuz ki o çocuk bizim çocuğumuz. Buna hakkınız yok diyor Allah-u Teala. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Allah gafurdur, rahimdir, bağışlayandır ve merhamet edendir. Sure Ahzab ayet 6. Ennebiyyü evlâ bil müminin min enfüsihim. Allahu Ekber. Nebi müminlere kendi nefislerinden daha yakındır. Bir mümin daima tercih olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ön planda tutacaktır. Hatta birinde Ömer Efendimiz diyor ki ya Resulallah, sen bana anamdan, babamdan, oğlumdan, kızımdan, eşimden daha sevgilisin, daha sevimlisin. Efendimiz diyor ki kendinden de. Diyor ki Ömer Efendimiz bu sefer ya Resulallah, sen bana kendimden de daha sevimlisin ve tercihim sensin diyor. İşte Efendimiz bu oldu diyor. Allah-u Teala Ahzab suresinde diyor ki ennebiyyü evlâ bil müminine min enfüsihim. Nebi müminlere kendi nefislerinden daha yakındır. Daima müminler tercihlerini peygamberden yana yapacaklar. Allah ve Resulü bir şey söylüyor. Muhammed Aleyhisselam bir istekte bulunuyor. Bir müminin nefsi de bir istekte bulunuyor. İkisi ayrı ayrı. müminin tercihi Resul'den yana olacaktır. Kendi nefsinden yana olmayacaktır. Oğullar, kızlar, analar, babalar hepsi bir tarafa. Kendisi de bir tarafa, Resul bir tarafa, Allah bir tarafa. Çünkü müminin felahı, müminin şerefi, müminin kurtuluşu tercihini Allah'tan ve Resulünden yana yapmasıyla mümkündür. İşte bir hayatı birlikte yaşıyorlar Peygamber Aleyhisselam'la Medine'deler. Ve Medine'de Muhammed Aleyhisselam onlardan birisidir. Ve onlardan birisi olmakla birlikte ama tercihte ön planda tutulması gereken de odur. Bezvacuhu ummahatu. O nebinin hanımları müminlerin analarıdır. Ve bu surede farklı farklı konular gündeme gelecek ve yeni yeni kurallar, kaideler konacak. İşte zihar, işte evlatlık ve işte Nebi Aleyhisselam'ın hanımlarının müminlerin anaları olması. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hiçbir mümin erkeğin onlarla evlenemeyeceği ve saygıda ve hürmette analar gibi onlara itaat edileceği ve onlara saygılı olunacağı. Ve ülül erhami ba'duhum evlâ bi ba'din fi kitabillah minel müminin vel muhacirin illa. Ve ayrıca bir başka konu daha. Muhacir ve ensar daha önce kardeş olmuşlardı. Mekke'den Medine'ye hicret gerçekleştiği zaman. Burada Allah-u Teala'nın müminler dediği muhacirlerin karşısındaki ensardır. Muhacirler ise Mekke'den Medine'ye hicret edenlerdir. Müminler Medine'deki Müslümanlar, muhacirler ise Mekke'den Medine'ye hicret edenlerdir. Ve onları kardeş yapmıştı. Ve daha önce evlatlık müessesesi var olduğu gibi böyle kardeşlik müessesesi de vardı. Ve kardeşler birbirlerine mirasçı oluyorlardı. Ama bu ayetle dedi ki Rabbimiz Teala, akrabalık bağları Allah'ın kitabında belirlenmiştir ki artık muhacir ve ensar, muhacir ve müminlerin kardeşlik bağından önce gelir. Bundan sonra muhacir ve ensar birbirine mirasçı olmayacaktır. Ancak mirasçılar Müslüman oldukları halde birbirleriyle akraba olan ve bunun sınırı da Nisa suresinde belirlenmiş kimselerdir. İlla ancak en tef'alu ila evliyaikum ma'rufa, yalnız dostlarınıza, kardeşlerinize, Müslümanlara iyilik yaparsanız, mirasın dışında Allah-u Teala'nın size verdiği yetkilerle, infak, vasiyet, hayır, sadaka gibi yetkilerle bir şeyler yaparsanız o ayrı. Ama bunun dışında miras akrabalar arasında Allah'ın Nisa suresinde belirlediği şekilde gerçekleşecektir. Artık muhacir ve ensar arasında miras işlemeyecektir. Kâne zâlike fil kitâbi mestûra, bu kitapta yazılı olandır ve Allah bunu böylece size bildirmiştir. Sûre Ahzab ayet 6 okuduk ve bu sûre öncelikle Peygamber Aleyhisselam'a ve özellikle ona ama genelde tüm Müslümanlara Allah'tan ittika, Allah'a tevekkül, Allah adına yaşama, vahye tabi olmayı emretti. Kafirlere ve münafıklara itaat etmemelerini emretti. Çünkü çok önemli konular gelecek. Bu önemli konularda kafirler ve münafıklar fitne fesat ortaya koyabilecekler. İşte bir göğüs boşluğunda iki kalp var mı yok mu? Analar gibi kadınlar, hanımlar değerlendirilebilir mi? Evlatlıklar evlat olabilir mi? Peygamber Aleyhisselam'ın hanımları müminlerin anası olacak. Bundan sonra durum nasıl değerlendirilecek? Miras olayında değişiklikler var ve sonra diğerleri. Sure devam ediyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, ayetlerden işaretler programıyla Mehmet Bakırcı'yı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
6: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
11: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
12: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
12: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
15: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
16: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net

0: Mutluluk Yolu programında sizlere stresten, bunalımdan, üzüntüden nasıl korunacağınızı, nasıl mutlu ve huzurlu olacağınızı ayet ve hadisler ışığında konu ve konuklarımızla sunmaya çalışacağız.
1: Mutluluk Yolu programıyla Süleyman Gülek her çarşamba saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine ben Allah'tan korkarım diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun Ali.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar. İddef olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşine. İddef.org 0212 621 çift 065.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
4: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
6: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Motor, mekanik, otoelektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: Radyoturcu.com. İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
1: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
2: Reklamları dinlediniz. Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.

0: Özel FM. Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzeriniz olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz kulluk bilincini diri tutmak. Tabii ki bizim yaratılış gayemiz, yani tek gayemiz, dünyaya gelişimiz, amacı Allah'a kulluk yapmak. Bu kulluk bilincinde olmamız isteniyor. Çünkü Rabbimiz ve ma halaktu cinne vel insa illa liyabudun buyuruyor. Ben insanlar ve cinler ancak ve bana kulluk etsinler. Bana ibadet etsinler. Benim emrime uygun yaşasınlar. Dolayısıyla Allah'a kulluk için yaratılan insan bu bilinç üzere olmalı ve bu bilinci de devamlı diri tutmalı. Devamlı bunu aklında tutmalı ve bunu unutmamaya gayret etmeli. Bu şekilde hareket ettiğinde bu bilince uygun yaşama imkanı, davranış imkanı, hassasiyet imkanı olur. Evet, günümüz insanı tarihin hiçbir döneminde olmadığı

Bireysel hırsların gölgesinde insanın en temel yaratılış gayesi olan ben kimim? Ne için yaratıldım? Bu dünyaya neden geldim? Sorusunun cevabı giderek unutuluyor. Çünkü o kadar çok bu yaşadığımız toplumda o kadar çok unsurlar var ki, dünyevi yaşantı, işte çeşitli şeyler, imkanlar, çeşitli hususlar o insanı ne yapıyor? Kulluk bilincinden uzaklaştırabiliyor. Yani işte oyun, eğlence, işte televizyon gibi, işte sosyal medya, yaşanılan hayat, hani global dünyada her şey internette, dünyada ne oluyor, ne bitiyor, ne yaşanıyor, olumlu, olumsuz, her şeyden haber alma imkanı oluyor. Dolayısıyla da insanlar bu konuda dünyevileşme sorunu yaşayabiliyorlar. Onun için en önemli husus bu kulluk bilinci içerisinde şuurlu bir şekilde yaşantıyı devam ettirmek. Evet, modern dünyada karmaşasında bu kulluk bilincini nasıl koruyacağız? Yani bu kadar olaylar içerisinde, bu kadar işte kültürel yaşam, sosyal yaşam, dolayısıyla insani ilişkiler, bunlar tabii ki insanı olumsuz etkileme imkanına sahip. Onun için bu hususta çok dikkat etmek gerekiyor. İşte bu sohbetimizde bunlara değinmeye çalışacağız. Birincisi, kulluğun özü her an Allah'ın huzurunda olduğunu bilmek. Yani nasıl tedbir alacağız? Nasıl diri tutacağız kulluk bilincini? Birincisi, kulluğun özü her an Allah'ın huzurunda olduğunu bilmek. Yani Allah her şeyden haberdar olduğu için bu bilinçli olmak gerekiyor. Her an Allah'ın huzurunda olduğumuz, her yaptığımızdan Yüce Allah'ın haberi olduğu ve melekler tarafından iyi şey yapılmışsa yazılıyor, kötü şey yapılmışsa da kayda geçiyor. Onun için Rabbimiz ne buyuruyor? فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَةٍ خَيْرَ يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَةٍ شَرَى يَرَى. Kim zerre kadar hayır yaparsa onu görür, kim zerre kadar şer işlerse onu da görür. Yani zerreleri bile yazılıyor. Yani bu ufaktır, ufak bir iyilik yapsam neye yarar? Yapmayayım, hayır. Zerre bile olsa, en ufak da olsa iyilik iyidir, yapmalı. Kötülük kötüdür. En küçük de olsa, zerre de olsa, ufak da olsa, yani mekruh da olsa yapmamaya özen göstermek gerek. Bir şey iyi değilse ondan uzak durmak gerek. İyiyse koşmalı, kötüyse kendimizi bu kötülükten engellemeliyiz, durdurmalıyız. Evet, kulluk kavramı çoğu zaman sadece belirli ibadet ritüellerle sınırlandırılmaz. Yani sınırlandırılamaz. Oysa gerçek kulluk, insanın her an Allah'ın huzurunda olduğunu bilincinde olmasıdır. Bu, İslam tasavvurunda ihsan kavramıyla ifade edilir. Çünkü ihsan, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmek. Çünkü bu konuda hadis-i şerif var. Siz Allah'ı göremiyorsanız da Allah sizi görüyor. Yani ihsan, Allah'ı görüyormuşçasına davranmak, ibadet etmek, davranmak. Siz onu ne kadar göremiyorsunuz da o sizi görüyor. Dolayısıyla ihsanı iyi anlamak gerekiyor. Yani ihsan güzel ahlaktır. Bu güzel ahlak insanda olduğunda bu insana daha hassasiyet, daha iyi bir bilinç, daha kendine dikkat etme imkanı sağlar. Peygamberimiz şöyle buyuruyor: hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Evet, gerçekten çok önemli. Çünkü büyük hesap günü için kendinizi de hazırlayın buyuruyor Tirmizi hadis kitabında. Bu hadis kayıtlara geçmiştir. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin.
büyük hesap günü için kendinizi hazırlayın.

Rabbimiz bir ayet-i kerimede de öyle buyuruyor. Yarın ahiret için ne hazırladığınıza bak. Yani ne yaptığınıza bak. Haşr suresinin 18. ayet. Yarın ahiret için ne hazırladığınıza bak. İnsanlar dünya hayatında bir yere gitmeden önce, işte falan tarihte gidecekse bir hafta kala, iki hafta kala veya gideceği kesinleştikten sonra hemen hazırlığını yapıyor. Yurt dışına gidecekse pasaportunu hazırlıyor, alıyor falan. İşte bavullarını hazırlıyor. İşte orada harcayacağı parasını hazırlıyor vesaire, hazırlığını yapıyor. İşte yarın ahiret için ne hazırladığınıza bakın buyuruyor Rabbimiz. Yarın demesi her an manasına da anlaşılmalı. Çünkü yarın. Çünkü ölümün ne zaman geleceği belli değil. Yarın yani yakın. Her an. İnsanın ne diyor ayet-i kerimede? Kullun nefsin zayikatul mevt. Her canlı ölümü tadacaktır. Ne zaman? Belli değil. Her an olabilir. Onun için Peygamber Efendimiz de beyan ettiği gibi hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Büyük hesap günü için kendinizi hazırlayın buyuruyor. Ayet ve hadislerden de görüyoruz ki bu sürekli farkındalık hali insanı yalnızca büyük günahlardan değil en küçük hatalardan bile insanı alıkoyar. Çünkü hakikaten öyle. İnsan bu bilinçli olduğunda tabii ki insan kendini ne yapar? Bunun hazırlığını yapar. Onun için Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Kıldığınız namazı bir dahaki namazı yani bir dahaki namaza yetişemem düşünerek son namazmış gibi kılın diyor. Her kıldığınız namazı son namazmış gibi kılın. Mesela sabah namazını kıldınız, öğlen namazını kılamayabilirim. Yani yetişemeyebilirim. Ne olur? Vefat edebilirim vesaire. Her an insan ölümle karşı karşıya. Peygamber Efendimiz bu sözü niye söylüyor bu hadisi? Çünkü bu kulluk bilincini diri tutmak lazım. Nefis ve şeytan boşluk bulmaması lazım. Boşluk buldu mu oradan kişiye kulluk görevlerini yapmaktan, inanca, ibadete, ahlaki konularda hassasiyetini azaltmaya çalışıyor, gidermeye çalışıyor. Kişiyi iyi şeylerden uzak tutmaya çalışıyor, olumsuz şeylere itmeye çalışıyor. O açıdan nefis ve şeytan insanın her zaman dediğimiz gibi manevi bünyenin iki mikrobu. Nefis ve şeytan insanı düşünmez. Yani insanın kendi nefsi ve şeytan. Şeytan diyor Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'te insanın vücudunda gezen kan gibidir. Devamlı dolaşır. Ya senden ayrılmaz. Tabii ki Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim dediği zaman şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım dediği zaman ondan uzaklaşmak mümkün. Ama şeytan her an insan aklına olumsuz şeyler getiriyor. Getirmeye gayret ediyor. Yani kişiden ayrılmıyor. Nefis de şiddetle kötülüğü emreder buyuruyor. Buyurulmaktadır. Rabbimiz ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Nefis şiddetle kötülüğü emreder. Nefis, daha önceden de değindiğimiz gibi, nefis içgüdüdür. İnsanın zevk, keyif peşindedir nefis. Helale harama bakmaz. Sevaba günaha bakmaz. Kişide bilinç varsa kendini korur. Yoksa nefsin işine gelir. Olumsuzluklar gelir. Şeytan da bunu destekler. Cazip göstermeye çalışır. Ama kulluk bilincinde olan kişi işte Allah'ın huzurunda olduğunu, her düşüncenin, her yaptığının, her konuşmanın kayıtlara geçtiğini bilmesi kişinin kulluk görevlerini yapmasına sebep olur. O açıdan da ne olması gerekiyor? Ayet-i kerimede de geçtiği gibi yarın ahiret için ne hazırladığınıza bakın buyurulmakta. Evet. Gerçekten bu sürekli fark edilmesi gerekiyor bu konu. Bir Müslüman için sabah kalktığı andan gece yatana kadar geçen süre asla Allah'tan kopuk bir zaman dilimi değildir. Yani her anımız gözetlenmekte, takip edilmekte, ağzımızdan çıkacak her söz,
ve yaptığımız her şey, iyi veya kötü, bunlar kayda alınıyor. Allah'tan kopuk bir zaman dilimi olmaması için çok dikkat etmek gerekiyor. Yemek yerken, çalışırken, ailesiyle vakit geçirirken hep bu anlayışla, bu bilinçle hareket etmelidir. 2. Dünyanın cazibesine karşı direnç geliştirmeli. Modern kapitalist sistem insanı sürekli daha fazlasını istemeye programlıyor. Reklamlarıyla, yayınlarıyla, filmleriyle, dizileriyle, haberleriyle, reklamlarıyla, her şeyle. Dolayısıyla reklamlar, sosyal medya ve popüler kültür sürekli olarak bize eksik olduğumuzu hissettiriyor. Çünkü devamlı reklamlar, her konuda reklam, reklam, reklam. İnsanoğlu, yani sanki bunlar bende yok, dolayısıyla olmadığı için bunlara sahip olmam lazım. Yeni çıkmış, yeni model telefon, yeni model araba, yeni model eşyalar, yeni çıkmış falan, işte komşuda varmış, işte televizyonda görmüş, sosyal medyada görmüş vesaire. Yani insanı ne yapıyor? Etkilemeye çalışıyor. Daha yeni telefon, daha lüks ev, daha fazla statü, bu durum insanı kulluk bilincinden uzaklaştıran en büyük tuzaklardan biridir. Evet, bizim amacımız Allah'a kulluk yapmak, emirlerine uygun yaşamak, inanç, ibadet, güzel ahlak sahibi olmak, kendimizi ve ehlimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu da kulluk bilinci içerisinde hareket etmemizi sağlamak. Yetmiyor, komşularımızla, akrabalarımızla iletişim kurduğumuz insanlara da bu kulluk bilincini yaşanması, kulluk bilinci içerisinde hareket edilmesi açısından onlara da davet ve tebliğ görevimizi yapmamız, hatırlatmalarda bulunmamız, uyarmamız icap ediyor. Yani kulluk bilinci sadece insanın bireysel görevi değil, aynı zamanda dediğimiz gibi eşi, çocukları ve iletişim kurduğu bütün insanlara da bu kulluk görevlerinin yerine getirilmesi konusunda, davet ve tebliğ konusunu en iyi şekilde yerine getirmelidir. Onun için Rabbimiz Asr suresinde bu gerçeği ortaya koyuyor. Yemin ederek Rabbimiz buyuruyor ki, Asr'a yemin olsun ki bütün insanlar hüsrandadır, ancak iman eden, salih amel işleyen, güzel davranış sergileyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna, gerileri zararlıdır, ziyandadır. Yani sonları perişandır. Sonumuzun perişan olmaması için iman, salih amel, yani güzel davranış ve hakkı ve sabrı tavsiye, davet, tebliğ görevini yerine getirmemiz gerekiyor. Yüce Rabbimiz Zariyat Suresi'nin 55. ayetinde hatırlatın, hatırlatmak müminlere fayda verir, inananlara fayda verir. İnanmayan adam zaten onun için bir şey ifade etmez, ama inanan insana hatırlattığın zaman, madem ki inanıyorsun Allah'a, peygambere, kitaplarına inanıyorsun, o zaman buna uygun hareket etmemiz uygundur. Yaparsak lehimize, yapmazsak aleyhimize olacaktır. Çünkü Rabbimiz öyle buyuruyor. Kim iyi bir şey yaparsa lehine, kötü bir şey yaparsa aleyhinedir buyuruyor. Dolayısıyla iyi şeyler yapmamız lazım. Emredileni yapmamız lazım. Yasakları değil, Kur'an ve sünnete uygun yaşamamız gerekiyor. Böyle yaşarsak dünya ve ahiret saadetine ulaşırız. Kur'an-ı Kerim bu konuda açık bir uyarıda bulunur. Mal ve evlat dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi ameller ise Rabbinin katında sevapça da ümitçe de daha hayırlıdır. Keyif suresi 46. ayet. Ayette dünyanın geçici cazibelerine aldanmamamız gerektiği vurgulanmaktadır. Dolayısıyla bu hususlar önemli olduğu için Rabbimiz bizi uyarıyor. Mal, evlat, dünya hayatının süsüdür. Evladından övünür, malıyla övünür. İşte malım var, arabam var, yatım var, katım var, şuyum var, buyum var. Bundan övünür. Yetmez, efendim eşiyle, çocuklarıyla övünür. Benim oğlum okuyor. İşte benim oğlum mühendis olacak, şu olacak, doktor olacak. İşte çok zengin olacak vesaire vesaire. Bunlarla övünür. Onun için
Mal ve evlat dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi ameller ve Rabbinin katında sevapça da daha ümitçe de daha hayırlıdır. Evet. Yani mal mülk tamam. İnsan dünyadaki nasibini unutmasın. Tabii ki mal da olur, mülk de olur. Ama bunlar helal kazançla olmalı. Ve sadece kendi için değil, imkanı ölçüsünde insanlara yardımcı da olması gerekir. Ayette dünyanın geçici cazibelerine aldanmamamız gerektiğini ortaya koyuyor. Üçüncüsü ise zikir ve şükürle canlı tutulan kalp. Evet, kulluk bilincini diri tutmanın üçüncü dikkat etmemiz gereken husus zikir ve şükürle canlı tutulan kalp. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikirle tatmin olur, huzur bulur. Rad suresi 28. ayet. Ayetinde buyurulduğu gibi manevi huzura açılan kapının anahtarıdır. Gerçekten öyle. Yani kalpler Allah'ı zikirle tatmin olur, huzur bulur. Zikir anmak, hatırlamak demek. Allah'ın emrine uygun yaşamak demektir. Kur'an'ın da bir ismi zikirdir. Dolayısıyla Kur'an'a uygun yaşamak. Namaz da zikirdir. Dolayısıyla ezan okunduğu zaman Allah'ın zikrine koşun buyuruyor. Namaza koş. Namazın da bir ismi zikirdir. Kur'an'ın da bir ismi zikirdir. Tabii ki Allah'ı anmak, salavat-ı şerifeler getirmek, la ilahe illallah demek ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim demek, Subhanallah demek, elhamdülillah demek, Allahu Ekber demek, bunlar da zikirdir. Tabii günümüzün insanı bunların manasını bilmediği için ya diyor işte yani ne dediğimizi anlamıyoruz. İşte ne dediğini anlamıyorsan bunun açıklamasına bakacaksın. Subhanallah diyorsun. Ya Rabbi noksan sıfatlardan birisin. Sende hiçbir noksanlık yoktur. Ne yapıyorsan doğrudur. Birisi zaten İbrahim Hakkı Hazretleri Mevla neyler neylerse güzel eyler demiş. Gerçekten öyle. Mevla neyler neylerse güzel eyler. Çünkü o bütün olumsuzluklardan münezzehtir. Olumsuzluk insan için. Yüce Allah'tan böyle bir şey söz konusu olamaz. Efendim işte Cenab-ı Hak niye bazı insanları sağlıklı, bazı insanları işte engelli yaratmış? Bazısı işte efendim zengin toplumda büyümüş, bazıları fakir toplumda büyümüş. Bazısı niye boyu uzun, bazısı niye kısa? Bazısı niye öyle, bazısı niye böyle? Tabii ki şeyini öğrenmek isteyebilir. Manasını, hikmetini öğrenmeye çalışabilir. Ama böyle olur mu dediği an işte imtihanı kaybeder. Rabbimiz ayet-i kerimede ne buyuruyor? Dünya hayatı bir imtihan. Ellezî halekal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ehsenu amelâ. Kim daha güzel işler yapacak? Kulluk görevlerini yerine getirecek. İnanç, ibadet, güzel ahlak sahibi olacak. Allah'ın emrine uygun yaşayacak. Kim bunu yerine getirecek? Kim getirmeyecek? İşte bunların ortaya çıkması. Kim daha güzel işler yapacağını denemek için hayat bölüm bunun için buyuruyor. Biz bu dünyaya niye geldik? Allah'a kulluk için. Yani bu kulluk görevlerimizi yerine getiriyor muyuz, getirmiyor muyuz? Bunun için de imtihandayız. İmtihan ediliyoruz. Onun için Rabbimiz Bakara suresinin 155. ayetinde biz insanları biraz korku, açlık, mallardan, canlardan eksiltmekle imtihan ederiz. Sabrederlerine müjdeler olsun buyuruyor. Burada da görüyoruz ki Allah insanı çeşitli şekilde imtihan ediyor. Varlıkla, yoklukla, zenginlikle, fakirlikle, işte sağlıkla, hastalıkla, engellilikle, her şeyle imtihan eder. Çünkü dünya asıl hayat değil. Dünya imtihan hayatı. Rabbimiz Ankebut suresinin 64. ayetinde öyle buyuruyor. Asıl hayat dünya hayatı değil, ahiret hayatı. Keşke bilselerdi. İşte bilenler ona uygun hareket eder. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Müminin hali ne güzel. Bilen, bilinçli müminin. İyi şeylerle karşılaşırsa, sevindirecek, onu mutlu edecek şeylerle karşılaşırsa Allah'a şükreder. Bütün iyilikler Allah'tandır. Allah'ın nasibiyledir. Allah nasip etmiş. Allah'a şükreder. Allah'ım sana şükürler olsun der. Ve onu da Allah'ın emrine uygun kullanır. Şımarmaz. Gururlanmaz. Ve ne yapar? İmtihan bilinci içerisinde hareket eder. Verilen nimetleri şükreden, şükrün gereğini yerine getirmeye gayret eder. Üzücü olayla karşılaşırsa diyor Peygamber Efendimiz, o zaman da sabreder. Bu da onun için hayırdır buyuruyor. Yani
iyi şeylerle karşılaşırsa, onun için hayırdır. Kötü şeylerle karşılaşırsa, sabrederse, o da onun için hayırdır. Bu mümin içindir buyur. Yani mümin için sorun yok. Sorun kulluk bilincinde olmamak. Kulluk bilincinde olursa, İslami anlayış içerisinde olursa, İslami yaşayış içerisinde olursa, iyi şeyler içinde, yani onu sevindirecek şeyler de karşılaştığında şükreder, yine onun için hayırdır. Üzücü olaylarla karşılaşırsa, o da onun için hayırdır. Tabii ki üzücü şeyler istenmemeli. İyi şeyler istenmemeli. Onun için namazlarda Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar diyoruz. Ya Rabbi, bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. İyi şeyler isteyelim. Kötü şeylerden Allah'a sığınalım. Ama bu imtihan dünyasında hastalıklar olur, bir takım sıkıntılar olur. Olmaması için dua ederiz, etmeliyiz. Ama işte bir dünya hayatı yaşıyoruz, bir imtihan hayatını yaşıyoruz. Ayette de belirtildiği gibi biz insanı çeşitli şekilde imtihan ederiz, sabredenlere biliyoruz. İşte bu bir imtihan. Yani ortada bir sorun olmazsa zaten insanın şeyi ortaya çıkmaz fazla. Bir özelliği çıkmaz. Bir arkadaş diyor ki, ya ben diyor, bir arkadaşım vardı diyor, çok iyiydi diyor yani. Konuşuyoruz, şey yapıyoruz, bir araya geliyoruz. Ama diyor bir gün diyor sıkıştım diyor, borç istedim, imkanı olduğu halde vermedi diyor. Anladık ki diyor yani bunun şeyi bu kadar yani. Arkadaştı. Evet. İnsan zaten bir insanla bir iş yapmadığı zaman, bir insana bir ihtiyacı olduğunda veya bir yere gittiğinde veya herhangi bir işle iş yaptığında, onu işte yolculuk yaptığında veya işte bir iş yaptığında, neyse, karşındaki kişiyi anlamak, tanımak daha mümkün oluyor. Daha rahat anlayabiliyorsunuz. Evet. Rabbim bizleri bu anlamda Allah'ı zikreden, Cenab-ı Hakk'a şükreden kullarından eylesin. Değerli Özel Efendim dinleyiciler, kısa bir yerden sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.

0: Özel Efem.
1: Değerli Özel Efem dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutluluk Yolu programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli Özel Efem dinleyicileri, birinci bölümde de kulluk bilincini diri tutmakla alakalı hususlardan bahsettik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, üçüncü madde, zikir ve şükürle canlı tutulan kalp. Yüce Allah şöyle buyuruyor, bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikirle huzur bulur. Eğer şükreder, iman ederseniz Allah size ne diye azap etsin? Biz şükredenleri mükafatlandıracağız buyuruyor Rabbimiz Nisa suresinin 147. Ayetinde. Evet, eğer şükreder, iman ederseniz Allah size ne diye azap etsin? Demek ki iman eden kişi Allah'ın nimetlerine şükretmeli ve Allah'ın emrine uygun yaşarsa Allah ona niye azap etsin? Evet, Rabbimiz Nisa suresinde bunu beyan ediyor. Ve şükredenleri de müjdele buyuruyor. Çünkü şükür insan için Allah'ın nimetlerine şükretmesi, onun kalplerinde huzur oluşur. Allah'ın böyle şükreden kulları, zikreden kullarını mükafatlandırır. Evet, Allah'ı anmak, zikir ve nimetlerine şükretmek kulluk bilincini diri tutmanın en etkili yollarından biridir. Zikir sadece belli kelimelerin tekrarı değil, Allah'ı her an hatırda tutma halidir. Şükür ise nimetlerin kadrini bilmek ve bu nimetleri verenin Allah olduğunu unutmamak. Evet, mesela insan bir imkana kavuşuyor, vesileleri şey yapıyor. Vay diyor, falan kişi olmasaydı işte ben şu işe giremezdim. Falan kişi olmasaydı ben bu işi yapamazdım. Falan kişi, falan kişi, falan kişi. Haşa, Allah devreden çıkarılıyor sanki. Tabii ki Peygamber Efendimiz buyuruyor, İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükredemez. İnsanların yaptıkları iyilik teşekkür hak eder, teşekkür edilir, dua edilir. Allah razı olsun kardeş, sağ olsun, vesile oldun denir. Bunlar bir vesiledir. Dolayısıyla bu vesile içerisinde kişi birisine iyilik yapmıştır. O iyilik gören insan ona teşekkür etmeli. Onun da ihtiyacı olduğu zaman ona da yardımcı olmalı. Bu tabii ki olması gereken şey. Ama o olmasaydı, o olmasaydı, o olmasaydı, o olmasaydı, o olmaz. Nisa suresinin 79. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki bütün iyilikler Allah'tandır. Allah'ın nasibiyledir. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz buyuruyor. Yaprak bile kıvıldamaz diyor. Yere düşmez. Dolayısıyla Allah onun kalbine iyilik yapmayı verir. Vesaire, her şey Allah'tandır. Dediğimiz gibi tabii ki iyilik yapana teşekkür edilir, dua edilir. Bu ayrı, ama bütün nimetlerin Allah'tan geldiğini bilmek. Şükrün bir özelliği de odur. Nimetinin Allah'tan geldiğini bilmek. Çünkü Allah'ın verdiği nimetleri saymaya çalışsanız sayamazsınız. Saymakla da bitiremezsiniz buyuruyor. Evet. Tabii ki sabah uyandığımızda Ya Rabbi sana şükürler olsun, elhamdülillah diyerek başladığımız gün aslında kulluk bilincinin en güzel tezahürüdür. Yani insan sabahleyin kalktığında Allah'a şükretmeli. Yattı, kalkamayabilir. Yani uyku yarı ölümdür. Hiçbir şeyden haberin yok. Dolayısıyla yatıyorsun, uyuyorsun, uyanamayabilirsin. Herkes için geçerli bu. Rüyada ölenler oluyor. Yani yattığında bazen işte haberlerde denk geliyoruz. Diyor ki kişi hiçbir şey yokmuş, yatmış, sabah olmuş, işte ses çıkmayınca kişiden hemen öbür odadan işte veya yanındaki eşi veya çocukların haberi oluyor. Bir bakıyor ki vefat etmiş. Olur mu olur? Onun için her şeye şükretmek lazım. Bir sabah kalkmışız, akşama kadar bir gün yaşayacağız. Allah'ım sana şükürler olsun, işte uyandık yeni bir güne. Allah'ım sana hamdolsun. Senin emrine uygun yaşamayı nasip eyle. İnancımıza, ibadetimize, ahlakımıza dikkat etmeyi nasip eyle. İyi şeyleri yapmayı, kötü şeylerden sakınmayı nasip etsin diye dua etmeli. Kur'an'da Yüce Allah şükrederseniz elbette size nimetlerimi arttırırım buyuruyor İbrahim suresinin 7. ayetinde. Şükretmek aynı zamanda nimetlerin artmasını sağlar. Allah'ım sana şükürler olsun. Bazı insanlar imkanlara sahip oluyor, hala o imkanları yetersiz görüyor, küçük görüyor. Ne ki ya diyor, bir tane evim var, ne ki ya bir arabam var. Ne olacaktı, dünya senin mi olacaktı yani? Onu bulamayan da var. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kendinizden alt derecede olanlara bakın, üst derecede olanlara değil. Böyle yaparsanız, alt derecedekine bakarsanız, şükretmeye daha yatkın olursunuz, uygun olursunuz. Şükretme imkanı olur. Mesela bir insanın diyelim ki evi var ama bir başkasının evi de yok. Kiracı. Ne yapman lazım? Şükretmen lazım. Ve eğer kiracıysan yine şükretmen lazım. Elhamdülillah evimiz var. İşte kiramızı ödüyoruz. Allah nasip ediyor. Çalışmak imkanı veriyor. Çalışıyoruz. Allah dilerse imkan vermez. Bazısı şöyle diyor. Ben işte 5 sene daha çalışacağım, 10 sene daha çalışacağım. Ondan sonra şöyle yapacağım, böyle. Hayrola, sana haber mi geldi yani? Burada şu kadar çalışacağım, burada şunu yapacağım, orada bunu yapacağım falan. Emekli olana kadar çalışacağım. Temennin olur, Allah sağlık versin, emekli olana kadar burada çalışmak isterim de. Sanki her şey kendi kontrolündeymiş gibi. Tabii kulluk bilincinde olan böyle demez. Bir şey yapacağınız zaman bile inşallah demek durumundayız. Allah nasip edersin. Yarın görüşürüz. Ya yarına var da 10 saat, 20 saat. E nasıl yani, bu şey nereden kaynaklanıyor? Bu rahatlık. İnşallah nasip olursa yarın görüşürüz. Evet. Dolayısıyla Rabbimiz buyuruyor ki, şükrederseniz nimetlerimi artırırım. Şükretmeli. Ferdi hayatımıza şükretmeli, sağlığımıza şükretmeli, imkanlarımıza şükretmeli. Kulluk bilincinde yaşamaya gayret ediyoruz. Bunun için şükretmeli. En büyük şükür Allah'a kulluktur. Kulluk bilincinde olmak. Allah'a kulluk görevlerini yapma gayreti içerisinde olmak. Bu bir şükürdür. Aynı zamanda maddi ve manevi nimetlere şükür etmek iki şekilde olur. Bir, Allah'ın verdiği nimetleri Allah'tan olduğunu bilmek. İkincisi, bu şükrettiğimiz şeyleri kendimiz yararlandığımız gibi diğer insanlara da yararlanmasını sağlamak. Allah bize kazancımızı artırır, imkanımız var. Ne yapacağız? Zekatımızı vereceğiz. Ne yapacağız? Sadaka vereceğiz. Ne yapacağız? İmkanı olmayan kardeşlerimizle imkanlarımızı paylaşacağız. Ben kazandım, niye vereyim? Bu Karun anlayış. Karun zenginliğiyle tarihe geçmiş bir kişi. Ne diyor Rabbimiz zaten? Biz onu ve bütün imkanlarını yerle bir ettik diyor. Yerin dibine geçirdik diyor. Bütün servetleriyle. Onun için bütün iyilikler Allah'tan şükretmeli. Şükredersek de nimetlerimizin artırılacağını bilmeli. İbrahim Suresi'nin 7. ayet bunu ortaya koyuyor. Evet, bu anlayışta olmak, bu yaşayışta olmak çok önemli. Dördüncüsü, toplumsal duyarlılık. Evet. Yüce Allah'ın yarattığı tüm mahlukatta karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret etmeliyiz. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, komşusu açken tok yatan bizden değildir. Buhari Edebül Müfret hadis kitabında geçiyor. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Yani komşularınıza bakın, akrabalarınıza bakın. İmkanı yoksa imkanlarınızdan yararlandır. Bu komşulukla alakalı da öyle. Yani komşusu açken tok yatan benden değildir, bizden değildir derken, komşularınızla ilgilenin. İhtiyacı varsa karşılamaya çalışın. Evet. Bu akrabalar için de öyle. Tanıdıklar için de öyle. Ve Müslüman kardeşlerimiz için de öyle. Müslümanlar kardeştir. Kardeşlik gereği iyi ve kötü hususları, yani eğer ihtiyacı varsa yardımcı olmak, eğer efendim sevinç ve üzüntüsünü paylaşmak, Müslüman kardeşliği bunu gerektirir. İyi bir şey olmuşsa ona dua etmek, üzücü bir şey olmuşsa ona yardımcı olmak. İşte bu komşu zaten tok yatan bizden değildir hadisi Peygamber Efendimiz buyurarak toplumsal sorumluluğumuzu hatırlatır. Kulluk bilinci bizi sadece ibadetlerle değil, aynı zamanda adaletli olmayı da, merhametli davranmayı da, dürüstlükten ayrılmamayı da ne yapar? Ortaya koyar. buraya yönlendirir. Mesela iş yerinde hile yapmamak, ticarette doğruluktan ayrılmamak, yetimin hakkını gözetmek, bunların hepsi kulluk bilincinin somut yansımasıdır. Yani insanın ferdi hayatı, ailevi hayatı, sosyal hayatı var dedi ki, işte bu sosyal hayatta insanın toplumsal yaşayışında toplumu da dikkate almak gerekiyor. Toplumdaki davranışlarımızda İslam'a uygun olması gerekiyor. Ticaret yapıyorsak İslam'a uygun yapmalıyız. İşte insanlarla ilişkilerimizde İslam'a uygun davranmalıyız. Yaptığımız görev neyse ona İslam'a uygun bir şekilde yerine getirmeliyiz. 5. Dua ve tövbe. Tabii ki dua ve tövbe çok önemli. Çünkü tövbe günahlardan pişmanlık duymak. Tabii ki esas olan günah işlememeye çalışmak, ama günah işlenmişse bir daha tekrar etmemek için tövbe edip pişman olmak, bir daha yapmamaya gayret etmek önemli. İnsan zayıf yaratılmıştır. Unutur, hata yapar, günaha dalabilir. Kulluk bilincinin en önemli unsurlarından biri de bu acziyeti kabul edip Allah'a yönlenebilmektir. Yani Allah'ın emrine uygun davranmaktır. Acziyeti kabul edip Allah'a yönelebilmek çok önemli. Dua bu acziyetin en samimi ifadesidir. Tövbe ise Rabbime dönüyorum diyebilme hususudur. Allah Teala kullarının sana beni sorduğunda şüphesiz ki ben çok yakınım, bana dua ettiğinde dua edenin duasına karşılık veririm buyuruyor Bakara suresinin 186. ayetinde. Bu şekilde buyurarak kullarına olan yakınını ifade eder. Bu ayet kulluk yolunda en büyük motivasyon kaynağıdır. Evet, altıncısı ibadetler. Kulluğun somut ifadesidir ibadetler. Namaz, oruç, zekat ve hac gibi temel ibadetler kulluk bilincini besleyen

Evet, altıncısı ibadetler. Kulluğun somut ifadesidir ibadetler. Namaz, oruç, zekat ve hac gibi temel ibadetler kulluk bilincini besleyen diyor. Demek ki işte bu bilinçte olduğunda, kıldığın namazın bilincinde olursa kötülüklerden alıkoyar. Ben namaz kılıyorum, işte yalan söylemem. Ben namaz kılıyorum, ben Allah'ın emrine uygun yaşamak durumundayım. Ahlaki kurallara uymak durumundayım. Gıybet, dedikodu yapmak, insanlara yalan söylemek, onları kandırmak gibi bir şey söz konusu olamaz. Yani bu bilinçte olduğumu, namaz huşu içerisinde ve kıldığımız namazın, okuduğumuz duaların, sürelerin anlamlarını da bilirsek, işte o bizi daha güzel davranışa yöneltir, sevk eder. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, nice oruç tutanlar var ki oruçlarından payları açlık ve susuzluktur ve yine nice namaz kılanlar var ki namazlarında elde ettiği şey yorgunluktur. İbni Hanbel hadis kitabında bu hadisi nakletmiştir. Yani kişi oruç tutuyor ama sadece işte yemeden içmeden kendini koruyor. O kadar. Yani gözüyle, kulağıyla, her şeyle, diliyle oruç tutmalı. Oruçun adabına uygun bir şekilde yerine getirmeli. Oruç tutan adam, kişi kötülüklerden kendini korumalı. Günahlardan korumalı. Hem oruç tut, hem ticaretinde hile yap. Olur mu? Olmaz. Hem namaz kıl, hem de insanlara aldat. Veya insanlarla onlara kötülük yap, onlara yanlış yap ve onları zor duruma düşürmek, bu tabii ki İslam ahlakıyla bağdaşmaz. Evet, modern çağın karmaşasında ruhumuzu diri tutma yapılacak şey, her an Rabbimize olan bağını ne yapmamız lazım? Sağlamlaştırmamız lazım. Öyleyse hayatımızın her anını kulluk bilinciyle yaşamamız gerekiyor. Çünkü gerçek huzur ve mutluluk ancak bu bilinçle mümkündür. Evet, insanlar dünyada ve ahirette mutlu, huzurlu olmak ister. Dünyamız mutlu olsun, ahiretimiz cennet olsun ister. Tabii ki bunun içinde bedel ödemesi gerekiyor. Bunun içinde yapılması gereken hususlar olur. İnsan dünya hayatında dünya ve ahiret dengesini kurmayı bilmeli. Peygamber Efendimiz öyle buyurur. Sizin en hayırlınız ne dünyasını ahiret için, ne ahiretini dünyası için terk edendir. Her ikisini için yaşayandır diyor. Yani insan hem dünya hem ahiret saadeti için elinden geleni yapmalı. Çünkü dengeyi kaçırmamak gerekiyor. Onun için ayet-i kerimede dünyadaki nasibinizi unutmayın buyuruyor. İslam'da aşırılık yok. Dünya nimetlerini meşru daire içerisinde bunlardan istifade edilebilir. İmkanlarını insanlarla paylaşabilir. Onlara yardımcı olabilir. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor Peygamber Efendimiz. İşte dolayısıyla imkanı olan, imkanı olmayana yardımcı olmalı. Ve Allah'ın verdiği nimetlerden dolayı da Cenab-ı Hakk'a şükretmeli. Çünkü demin de ayet-i kerimede belirttiğimiz gibi Rabbimiz ne buyuruyor? İbrahim Suresi'nin 7. ayetinde şükrederseniz nimetimi artırırım buyuruyor. Onun için maddi manevi nimetlere, imkanlara şükretmeli. İnancımız, ibadetimiz, ahlakımıza güzel olmasına, inancımızın sağlam, ibadetlerimiz samimi bir şekilde adabına, edebine uygun olmalı. Kötülüklerden alıkoyacak şekilde olmalı. Ve güzel ahlak sahibi olmalı. Kötü huylardan uzak durmalıyız. Onun için işte konumuzun gereği kulluk bilincini diri tutmak hususunda maddelerden bahsettik. Ve bu maddelerde de görüldüğü gibi kulluk, Allah'ın sevdiği ve razı olduğu kul olmak, gayreti içerisinde olmak, inancımızın sağlam olması, ibadetlerimizin güzel olması, ahlakımızın, davranışlarımızın güzel olması, İslam kardeşliğimizin iyi olması, kardeşlik bilinci içerisinde olması, bu şuur içerisinde olmak, gerek Türkiye'de gerek Türkiye'nin dışında

0: bütün Müslüman kardeşlerimiz, bütün dünyadaki Müslümanlar kardeştir. İşte zulüm altında olanlara Rabbim, onlara dua edelim, onlara maddi manevi yardımcı olalım, gerekirse onlara maddi imkanlarla yardımcı olalım. Maddi imkanlarımızı oraya ulaştıramıyorsak dua edelim. Çünkü dua da önemli. Tabii ki ulaştırmanın yollarını arayalım. İşte Gazze'deki kardeşlerimiz, dünyanın çeşitli yerlerinde kardeşlerimiz ne oluyor? İşte mağdur oluyor. Müslümanlar birlik beraberlik içerisinde olmalı, kardeşlik içerisinde olmalı. Tabii ki İslami anlayış, doğru İslami anlayış, doğru İslami yaşayış, bütün dünyadaki Müslümanlar buna sahip olsun isteriz. Ama olamıyorsa da, bu imkanlara kavuşamıyorlarsa da veya bu noktada değilseler bile Müslüman olmaları hasebiyle, din kardeşimiz olmaları hasebiyle yine onlara sahip çıkmalıyız. Yani bırakın Müslüman olmasını, tabii ki Müslümanlar kardeşlerimiz, yani mazlum nerede varsa onun yanında olmak lazım. Zalime ne yapmamak lazım? Ayet-i Kerime'de öyle buyuruyor. Zulmedene meyletmeyin. Onları yaptıklarını hoş görmeyin. Yoksa ateş size de dokunur diyor. Zulmedene meyletmeyin. Bu zulüm gören Müslüman olur veya olmaz. Ama zulüm görüyorsa zulmedene karşı çıkmak gerekiyor. Yani demek istediğimiz şu. Biz Müslümanız, Müslümanlar da kardeştir. Kardeşlerimizi sahip çıkmak durumundayız. Onlara dua etmek durumundayız. Onların maddi manevi durumlarında iyi olması için bütün Müslümanlara dua etmeli. Bizler kendimize, ailemize ve Müslüman kardeşlerimize de dua edelim ki dünya ve ahiret saadetine erenlerden olalım. Değerli Özel Efendim dinleyicileri, bugün de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.
1: Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
6: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. HP İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
14: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçüksu Caddesi Ümraniye.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
18: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
19: Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mümtehine 4-6. Hazreti İbrahim ve ümmetinin duası. İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir misal vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin inandığınız her şeyi inkar ediyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir şeyi önlemeye gücüm yetmez demesi hariç. İbrahim ve ona uyanlar şöyle yalvardı.
2: Ey Rabbimiz! Yalnız sana dayandık. Sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi inkar edenler için bir oyun ve eğlence aracı yapma ve bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Yegane kudret ve hikmet sahibi ancak sensin.
1: Andolsun onlar da sizin içinizden Allah'ı ve ahiret gününü arzulayanlara güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün övgülere tek layık olandır.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Bu dünya hayatının bir gün biteceğinin farkında mısınız? Ölüm saati ve sonrasındaki sonsuz yaşam insanı bekleyen en önemli gerçektir. Her insan kendisini yoktan yaratmış olan Allah'a dönecek ve dünyada yapmış olduklarının hesabını ona verecektir. Bu mutlak gerçeği sakın göz ardı etmeyin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: dikilecek bir sancak var.
1: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
2: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
3: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
1: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
5: Özel efem.
6: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
7: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşın herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma 0507 047 48 43.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
10: Gıda, meşrubat, temizlik, kozmetik gruplarında zengin çeşit güler yüzlü ekip ve 3000 metrekarelik kapalı alan ile sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Emek Toptan Gıda. WhatsApp iletişim hattı 0542 624 1784. Adres Mega Center A Blok No 52 53. Bayrampaşa İstanbul.
11: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
13: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
14: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160 bin TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
15: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
16: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce

0: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
1: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Saat 11.
3: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
5: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

Ey benim sevgili milletim! Nedir bu başıma gelen? Ben sizi kurtuluşa davet ederken, siz tutup beni ateşe çağırıyorsunuz.

Çünkü benim Allah'ı inkar etmemi ve onun ortağı olduğuna dair hiçbir bilgim olmayan şeyleri kendisine ortak koşmamı teklif ediyorsunuz. Ben ise sizi üstün kudret sahibi ve mağfireti pek bol olan o aziz ve gaffarın yoluna davet ediyorum.''

0: وأن المسرفين هم أصحاب النار.
1: Hiç şüphe yok ki sizin beni tapmaya davet ettiğiniz putların ne dünyada ne de ahirette asla kendilerine ibadete davet yetkileri yoktur. Şu kesin ki hepimizin dönüp varacağı yer Allah'ın huzurudur ve haddi aşanlar cehennemi boylayacaklardır.

0: Size söylediğim şu sözleri yakında hatırlayacaksınız. Artık ben işimi Allah'a bırakıyorum. Çünkü Allah kullarını pek iyi görmektedir.
1: فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ
0: Allah onu kafirlerin tuzaklarının şerrinden korudu. Firavun hanedanını da kötü azap kuşatıverdi.

0: فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ.
1: Onlar sabah akşam ateşin karşısına getirilirler. Kıyamet koptuğunda da haydi Firavun hanedanını en şiddetli azaba sokun denilir.

Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken, zayıflar, dünyada büyüklük taslayanlara, "Biz bunca zaman size tabi olduk. Bari ateş azabının bir kısmını olsun kaldırabilir misiniz?"

Ateşte olanlar bu sefer cehennem bekçilerine, ne olur Rabbinize bizim için yalvarın, bir gün olsun azabımızı hafifletsin derler.

onlar, peygamberleriniz size açık açık delillerle gelmediler mi? Deyince, evet diye cevap verirler. Bu defa onlar, o halde siz kendiniz yalvaracaksanız yalvarın derler. Kafirlerin duaları ise neticesiz kalır.

Biz rasullerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin çağrılıp dinlendiği günde elbette yardım ederiz.

0: O gün zalimlere mazeretleri fayda sağlamaz. Onlara sadece lanet vardır. Onlara sadece kötü bir yurt vardır.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابِ
0: Biz gerçekten Musa'ya doğru yolu gösteren rehberi verdik ve İsrail evlatlarını kitaba varis yaptık.
1: هُدًا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ
0: O kitap, aklı selim sahipleri için bir hidayet rehberi ve öğüt kaynağıdır.
1: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ
0: O halde sen sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Hem günahından istiğfar et. Sabah akşam Rabbine hamd ederek zikir ve ibadete devam et.

Kendilerine ulaşan hiçbir delil olmaksızın, Allah'ın ayetleri hakkında ileri geri tartışanların içlerinde olan duygu, sırf bir büyüklük kompleksinden başka bir şey değildir. Ama onlar, o özendikleri dereceye asla ulaşamazlar. Sen onların şerrinden Allah'a sığın. Çünkü O, her şeyi tam manasıyla işitir ve bilir.

Gökleri ve yeri yaratmak, insanları yaratmaktan daha büyük bir iştir. Ama insanların çoğu gerçeği bilmezler.

Görmeyen de gören bir olmaz. İman edip makbul ve güzel işler yapanlarla hep kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne de az düşünüyorsunuz.

Kıyamet, yani dirilme ve duruşma saati mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yok. Fakat insanların ekserisi buna inanmazlar.

Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin ki size karşılık vereyim. Zira bana ibadet, yani dua etmeyi kibirlerine yediremeyenler, zelil ve rezil olarak cehenneme gireceklerdir. Allah

Allah, sükunet bulup dinlenmeniz için geceyi yarattı. Etrafınızı görüp çalışabilmeniz için de aydınlık olan gündüzü var etti. Doğrusu Allah, insanlara büyük lütuf sahibidir. Fakat insanların ekserisi şükretmezler.

0: İşte Rabbiniz, bütün bunları yapan, her şeyi yaratan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Böyleyken nasıl oluyor da bu gerçeği kabul etmekten vazgeçiyorsunuz?
1: كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذ۪ينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ
0: Gerçek durumu bile bile Allah'ın ayetlerini inkar edenler aynı şekilde haktan yüz çevirmişlerdi.

Allah, o yüce zattır ki, sizin için yeryüzünü yerleşme yeri, göğü de kubbeli bir çatı yapmış, size suret verip, suretlerinizi de güzel kılmış ve sizi helal, hoş nimetlerle rızıklandırmıştır. İşte sizin Rabbiniz olan Allah, bu zattır. Demek, alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.

Tam manasıyla diri olan yalnız O'dur. Ondan başka Tanrı yoktur. Öyleyse ibadeti gönülden olarak ve yalnız O'na yapın, yalnız O'na yalvarın. Bütün hamd ve övgüler, alemlerin Rabbi Allah'adır.

0: أمرت أن أسلم لرب العالمين.
1: De ki, Rabbimden bana açık deliller gelince, sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinize tapmam yasaklandı. Ve bana, alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.

Odur ki sizi, atanız Adem'i topraktan, sonra tek tek siz insanları da bir meniden, sonra rahim cidarına yapışan bir hücreden yarattı. Sonra sizi analarınızın karnından bebek olarak çıkarır. Derken sizi güçlü kuvvetli bir çağa eriştirir. Sonra ihtiyarlığa varacak kadar yaşatır. İçinizden kimi daha da önce öldürülür. Kiminizin ömrü bir vadiye kadar uzatılır. Olur ki aklınızı kullanıp bunları düşünürsünüz diye böyle yapar.

0: Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren O'dur. Bir işin olmasına hükmedince, sadece ol der. O da hemen oluverir.
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ اَنَّا يُصْرَفُونَ
0: Baksanıza, Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlara, ileri geri konuşanlara, nasıl oluyor da Hak'tan vazgeçiriliyorlar?

kitabı ve elçilerimizle gönderdiğimiz buyrukları yalan sayanlar, suçlarının neticesini yakında öğreneceklerdir.

boyunlarında demir halkalar, ayaklarında zincirler olarak önce kaynar suya sürüklenecek, sonra da ateşte cayır cayır yakılacaklardır.

0: Sonra da kendilerine şöyle denilecektir: Allah'tan başka ona şerik saydığınız putlar nerede? Onlar bizden uzaklaşıp ortadan kayboldular. Daha doğrusu biz taptıklarımızın bir hiç olduğunu şimdi anladık. Meğerse bizim taptıklarımız bir hiçten ibaretmiş. İşte Allah kâfirleri böyle şaşırtır.
1: ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ
0: Bu şaşırtmanın sebebi, dünyada haksız yere şımarıp kibirlenmeniz ve taşkınlık yapmanızdır.
1: اُدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّر۪ينَ
0: Haydin, içinde devamlı kalmak üzere cehennem kapılarından girin. Kibirlilerin yeri ne kötü bir yerdir.
1: Tasbir inne va'dallahi hak.

sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Biz onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek de, yahut senin ruhunu yanımıza alsak da, onlar mutlaka sonunda dönüp huzurumuza geleceklerdir.

0: Biz senden önce de birçok elçi gönderdik. Onlardan bazısını sana anlattık. Bazısını ise anlatmadık. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmaksızın bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince de hak ve adaletle hükmolunur ve batıl yolda olanlar özellikle ısrarla peygamberin azap getirmesini isteyenler hüsrana uğrarlar.
1: Allahu'l-lezî ce'ale lekumü'l-en'âme litarkebû minhâ ve minhâ te'kulûn.
0: Allah o yüce zattır ki sizin binmeniz için hayvanlar yaratmıştır. Hem onların bazılarının etlerini de yersiniz.

0: يَعْلَمُونَ
1: Sizin onlarda bir takım başka menfaatleriniz de vardır. Ayrıca içinizden hissettiğiniz bir ihtiyacı onlara binerek ve yükünüzü yükleyerek giderirsiniz. Karada onların, denizde gemilerin üzerinde taşınırsınız.
0: وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُونَ
1: Allah böylece size kudretinin alametlerini gösterir. Artık Allah'ın hangi delillerini inkar edebilirsiniz?

0: Onlar hiç dünyayı gezip dolaşmadılar mı ki, kendilerinden önceki ümmetlerin akıbetlerinin nasıl olduğunu görüp ders alsınlar. Oysa onlar, kendilerinden gerek kuvvet, gerek ülkede bıraktıkları eserler bakımından daha ileriydiler. Ama onların elde ettikleri bu özellikler kendilerine fayda vermedi. Feci akıbetlerini önleyemedi.
1: فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Resulleri onlara açık açık delilleri getirdikçe, bunlar kendilerinde bulunan bilgiyle şımarıp böbürlendiler. Peygamberlerin getirdiği hidayetle alay ettiler. Sonunda alaya almalarının cezası kendilerini her taraftan kuşatıverdi.
1: فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ
0: Onlar bizim azabımızın şiddetini görür görmez, Allah'ın birliğine iman ettik, ona şerik saydığımız putları da ret ve inkar ettik, dediler.
1: فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ اِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ
0: Fakat şiddetimizi gördüklerinde iman etmeleri kendilerine fayda sağlamadı. Allah'ın kulları hakkında cari olan uygulaması hep böyle olmuştur. İşte kafirler burada hüsrana uğramışlardır. 41. Fussilet Suresi Mekki olup 54 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Bu kitap, Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir.
1: كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
0: Bu kitap, bilen, anlayan kimseler için ayetleri açıklanmış bir kitap olup, Arap diliyle olan bir Kur'an'dır, okunan bir derstir.
1: بَشِيرًا وَنَذ۪يرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
0: Bu kitap, Allah'ın rahmetiyle müjdelemek, cezasını haber vererek uyarmak için gönderildi. Buna rağmen insanların çoğu ondan yüz çevirdiler. Onlar artık dinlemezler.
1: Ve

Ve derler ki, senin bizi davet ettiğin inançlara karşı kalplerimiz kapalıdır, örtüler içindedir, kulaklarımızda da ağırlık bulunmaktadır. Hem seninle bizim aramızda bir perde çekilmiştir. Artık bu durumda yapacağın bir şey varsa yap. Biz de bildiğimiz gibi yapmaya devam edeceğiz.

0: De ki, ben de sizin gibi bir insanım. Yalnız bana şu vahyolunuyor. Sizin ilahınız sadece bir tek ilahtır. O halde ona yönelerek doğru yolda yürüyün. Ondan af dileyin. Ona eş, ortak uyduranların vay haline.
1: اَلَّذ۪ينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
0: O müşrikler ki zekat vermezler, ahireti de inkar ederler.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
0: İman edip makbul ve güzel işler işleyenlere ise kesintiye uğramayan bir mükafat vardır.
1: قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذ۪ي خَلَقَ الْأَرْضَ ف۪ي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ
0: De ki, siz dünyayı iki günde yaratan Allah'ın tek ilah olduğunu inkar edip, ona bir takım eşler, ortaklar mı uyduruyorsunuz? Halbuki bütün bunları yapan Rabbül Alemin'dir.

O, yerin üstünde yüce dağlar yarattı. Orayı bereketli kıldı ve orada arayıp soranlar için gıdalarını, bitkilerini ve ağaçlarını tam 4 günde takdir etti, düzenledi.

Sonra iradesi bir gaz halinde olan göğe yöneldi. Ona ve yere şöyle buyurdu: İsteyerek de olsa, istemeyerek de olsa emrime gelin. Onlar da gönüllü olarak geldik dediler.

0: تقدير العزيز العليم.
1: Derken iki gün içinde gökleri yedi kat olarak şekillendirdi ve her bir göğe kendisine ait işi vahyetti. Biz dünya semasını kandillerle, yıldızlarla süsledik. Bozulup yıkılmaktan koruduk. İşte bu, aziz ve alim, üstün kudret sahibi, her şeyi en mükemmel tarzda bilen Allah'ın takdiridir.
0: فَاِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ.
1: Eğer yüz çevirirlerse sen şöyle de, ben sizi Ad ve Semud halklarını çarpan kasırga gibi bir kasırganın geleceğini bildirerek

0: Kendilerine önlerinden, arkalarından elçilerimiz, Allah'tan başkasına sakın ibadet etmeyiniz dediklerinde onlar, Rabbimiz olan Allah dileseydi, üstümüze melekler indirirdi. Böyle olunca biz sizinle gönderilen şeylerin hepsini inkar ettik, dediler.
1: فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةٍ

Ad halkına gelince, onlar dünyada haksız ve sebepsiz yere büyüklük taslayıp, kuvvet yönünden var mı bize galip gelecek dediler. Halbuki kendilerini yaratan Allah'ın o mahluklardan daha kuvvetli olduğunu görüp anlamadılar mı? Onlar bizim ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı.

0: Biz de onların üzerine o uğursuz günlerde bir kasırga gönderdik. Bunu onlara dünya hayatında bir rezillik ve rüsvaylık tattırmak için yaptık. Ahiret azabı ise daha çok rüsva eder. Hem orada hiç kimse kendilerine yardım edemez.
1: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Semud halkına gelince, biz onlara da doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü hidayete tercih ettiler. Derken, İşledikleri işler sebebiyle alçaltıcı bir azap yıldırımı onları alıverdi.
1: وَنَجَّيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: İman edip de Allah'a karşı gelmekten sakınanları da kurtardık.
1: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: Gün gelir, Allah'ın düşmanları toplanıp cehenneme sevk olunmak üzere baştan sona tutuklanırlar.

Nihayet oraya ulaştıklarında kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları işleri söyleyip kendi aleyhlerinde şahitlik ederler.

Delilerine, niçin aleyhimizde şahitlik ettiniz deyince, onlar, bizi söyleten, her şeyi konuşturan Allah'tır. Zaten sizi ilkin yaratan ve sonunda da huzuruna götürüleceğiniz Rabbiniz de O'dur.

Siz kulaklarınızın, gözlerinizin, derilerinizin aleyhinizde şahitlik edecekleri bir günün geleceğine inanmıyor ve ondan sakınmıyordunuz. Ayrıca siz yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz.

İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu kötü zandır ki sizi mahvetti de o yüzden hüsrana uğrayanlardan oldunuz.

Eğer sabredip dayanabilirlerse, cehennem zaten kendi yerleşme yerleridir. Şayet özür dileyip Rablerini razı etmek için tekrar dünyaya dönmek isterlerse, onlara bu imkan verilmez.

Biz onların yanına bir takım arkadaşlar katarız. Bunlar, onların önlerinde ve arkalarında ne varsa, yaptıkları her türlü işi süsler, cazip gösterirler. Böylece cinlerden ve insanlardan gelmiş geçmiş toplumlar hakkında yürürlükte olan cezalandırma hükmü, onlar hakkında da gerekli olur. Çünkü onların hepsi kendilerini hüsrana atmışlardı.

Bir de kâfirler dediler ki, şu Kur'an okunduğunda ona kulak vermediğiniz gibi, ona karşı yaygara koparıp, onun başkaları tarafından anlaşılmasını da engelleyin. Ancak böyle yaparak üstünlük sağlayıp onu bastırmayı umabilirsiniz.

İşte biz de onun için o kâfirlere dünyada şiddetli bir azap tattıracağız. Ve ahirette de yaptıkları o pek kötü işlere göre hak ettikleri karşılığı vereceğiz.

İşte Allah düşmanlarının cezası da o ateş. Ayetlerimizi bile bile ret ve inkar ettiklerinden ötürü onlara orada ebedi kalmak vardır.

Kâfirler cehennemde, ey ulu Rabbimiz derler. Gerek cinlerden, gerek insanlardan bizi saptıran o şeytanları bize bir gösteriver de onları ayaklarımızla çiğneyelim. Aşağıların aşağısı olsunlar.

Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra da istikamet üzere doğru yolda yürüyenler yok mu? İşte onların üzerine melekler inip, hiç endişe etmeyin, hiç üzülmeyin ve size vaat edilen cennetle sevinin derler.

0: نزلا من غفور رحيم.
1: Dünya hayatında da ahirette de biz sizin dostunuzuz. Orada sizin canınızın çektiği her şey gafur ve rahimden, affı, merhamet ve ihsanı bol olan Allah tarafından bir ikram olarak sizindir. Hem orada siz bütün istediklerinize kavuşacaksınız. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا

Allah yoluna çağıran, makbul ve güzel işler işleyen ve ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel söz söyleyen kim olabilir?

İyilikle kötülük bir olmaz. O halde sen kötülüğü en güzel tarzda uzaklaştırmaya bak. Bir de bakarsın ki seninle kendisi arasında düşmanlık olan kişi candan sıcak bir dost oluvermiş.

Ama kötülüğe karşı iyilik hasleti ancak sabredenlerin kârıdır. Faziletten yana nasibi bol olanların kârıdır.

0: Eğer şeytandan gelen bir vesvese seni dürterse, hemen Allah'a sığın. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi mükemmel tarzda bilir.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

Gece, gündüz, güneş, ay hepsi onun ayetlerindendir. O halde güneşe ve aya değil, onları öylece yaratana secde edin, eğer ona ibadet ediyorsanız.

kibirlenecek olurlarsa, şunu bilsinler ki, Rabbinin nezdinde olan melekler, gece gündüz onu tenzih, tesbih ederler ve asla usanmazlar. وَمِنْ

Onun kudretinin ve hikmetinin delillerinden biri de şudur ki, sen yeri boynu bükük, kupkuru görürsün. Fakat biz üzerine su indirince, yer harekete geçip kabarır. İşte bu yere kim hayat veriyorsa, ölüleri de o diriltecektir. Çünkü o her şeye kadirdir.

Rabbimiz konusunda haktan sapanlar bize gizli kalmazlar. Şimdi söyleyin bakalım, cehenneme atılmak mı iyidir, yoksa kıyamet günü büyük duruşmaya tam bir güven içinde gelmek mi? İstediğinizi yapın, çünkü O bütün yaptıklarınızı görmektedir.

0: Kendilerine gelen bu şanı yüce dersi inkar edenler elbette cezadan kurtulamazlar. Halbuki o eşsiz ve pek kıymetli bir kitaptır. Öyle bir kitaptır ki batıl ona ne önünden ne ardından hiçbir taraftan yol bulamaz. Tam hüküm ve hikmet sahibi, bütün hamdlerin ve övgülerin sahibi, o Hakim ve Hamid tarafından indirilmiştir.
1: مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلْرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ
0: Sana söylenenler, senden önceki peygamberlere söylenen sözlerden başka bir şey değildir. Senin Rabbin hem mağfiret hem de gayet acı bir azap sahibidir.

Eğer biz Kur'an'ı yabancı bir dille gönderseydik derlerdi ki, neden onun ayetleri açıkça beyan edilmedi? Dil yabancı, muhatap Arap. Olur mu böyle şey? De ki, o iman edenler için hidayet ve şifadır. Ama iman etmeyenlerin kulaklarında ağırlıklar vardır. Kur'an onlara kapalı ve karanlık gelir. Onların çok uzak bir yerden sesleniliyor da, söyleneni hiç anlamıyorlar gibi bir halleri vardır.

0: Gerçekten biz Musa'ya da kitap vermiştik de Kur'an hakkında bunlar ihtilaf ettiği gibi onun hakkında da ihtilaf edilmişti. Eğer Rabbinden haklarındaki azabı erteleme ve hükmü kıyamete bırakma şeklinde daha önce bir hüküm verilmiş olmasaydı, onların işleri bitmişti bile. Bu gerçeğe rağmen onlar hala bundan derin bir şüphe içindedirler.
1: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ
0: Kim makbul ve güzel işler yaparsa kendi lehine, kim kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullarına asla zulmetmez.
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Allah. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 İmraniye.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
7: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin derler.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: sketch.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
3: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
2: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
3: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah sahabesinin yanına geldi ve onlara "Nasıl sabahladınız?" diye sordu. Sahabe, "Allah'a iman eder bir halde sabahladık." cevabını verdi. Bunun üzerine onlara, "Peki imanınızın alamet ve nişanı nedir?" diye sordu. Sahabe, "İmanımızın alameti şunlardır." dediler. Acıya ve zorluğa sabrederiz. Bolluğa şükrederiz. Allah'ın hakkımızdaki kaderine razı oluruz. Aldığı cevaptan son derece memnun olan Allah Resulü, "Kabe'nin Rabbine andolsun ki sizler gerçek müminlersiniz." buyurdu.
2: Özel efendim.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: İGDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İGDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İGDEF.org 0212 621 çift 065.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
6: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
17: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Eleştirinin eleştirisi. Eleştiri deyince bir kişi eser ya da konuyu doğru ve yanlışlarını göstererek anlatmak amacıyla yazılan edebi yahut felsefi metinleri, kendine has kuralları olan Arapça tenkit, Grekçe kritik denen yazı türünü kastetmiyoruz. Tenkit, ibadettir diyen eskilerin, şerh, haşiye ve benzeri ilmi ürünleri ise nerede? Sözde eleştiri adına genelde bir kişi eser ya da konunun hep yanlışlarını, eksiklerini, hata ve kusurlarını ortaya dökerek o kişi, kurum, eser ya da konuyu zemmetmek amacıyla söylenen sözleri, yazılan yazıları, özellikle de sosyal medyada uçuşan

türünü çok seviyoruz. Birilerinden söz edilmeye görsün, takdir etmek, hakkını teslim etmek veya hiç değilse anlamak yerine öncelikle mevcut tüm eleştiri oklarımızı hoyratça atıyoruz hedefe. Eğer eleştirimize konu bir kişi, kurum ya da anlayışsa ve eğer biz bunlara rakip, karşıtsak veya tutmuyorsak, eleştiri adına her malzeme kullanılmaya değerdir. Şu veya bu yoldan ulaşılan herhangi bir bilgi, haber ve görüntü, tahkike, tetkike ya da ihtiyata lüzum görülmeden derhal dost meclislerinde, ekranlarda, sosyal paylaşım alanlarında vukufiyetle çözümlenip yorumlanır ve hiç vakit kaybetmeden tüm gerçek ve sanal ağlar üzerinden tıkla gitsin kolaycılığıyla etrafa yayılıverir. Hakkında bir bilginiz olmayan şeyi dilden dile aktarıp ağızlarınızda geveliyorsunuz. Nur 15. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Hucurat 6. Bu ilahi ikazlar dedikodunun, gıybetin, ince alayların, suizanların, iftiraların uçuştuğu şehvet ortamlarında hatırlanmaz bile. Başkalarının eksikleri, kusurları ortaya döküldükçe çoğu insan kendi kusursuzluğunun hazzını yaşar. Başkasının gözündeki minnacık çöpü görüverir de genelde kendi gözündeki merteği görmez. Başkasını ayıpladıkça, alaya aldıkça kendi ayıbını ıskalar ve kibrini besler insan. Besledikçe de böbürlenir. Sanır ki yeryüzünde kendisinden daha iyi, üstün başka bir insan yok. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Belki de onlar o alaya alıp küçük gördükleri insanlar kendilerinden daha iyi ve hayırlıdırlar. Hucurat 11. Burada yaman bir soru soralım. Şu veya bu gerekçeyle beğenmeyip eleştirdiğimiz Müslüman kişi veya grupların Allah katında kendimizden veya kendi grubumuzdan daha iyi olabilecekleri ihtimalini gerçekten hiç düşündük mü? Yoksa yeryüzünde tek iyi Müslüman benim, biziz diye mi vehmediyoruz? Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın büyük bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkadan çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkup sakın. Hucurat 12. Ama biz arkasından söylediğimizi yüzüne de söylüyoruz. Üstelik yaptıklarını söylüyoruz. İtirazı hemen dillerimizin ucuna geliverir. Sözde eleştiri adına genelde bu tür bahanelere sığınıp gıybetimizi haklı çıkarmaya çalışırız. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ne dediğini de biliriz üstelik. Eğer söylediğin onda yoksa iftira etmiş olursun. Ve gıybet edene dişini ayıkla, sen kardeşinin etini yedin buyurduğunu. İndi önce dişleri ayıklayıp sonra tövbe ve istiğfar etme vaktidir. Takdir ve hüsnü zan vaktidir. Abdullah Yıldız, Yeni Akit Gazetesi.

Biz Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi.

0: ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diyaini ve def'al kalbi u'tikum fe mehsâ.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Ama daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
2: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 00 Demkur Kalıp.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
1: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
15: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
16: Canlı performans, ayet istek programı.
17: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.
18: Gönlünde ne varsa ya Resulallah, sana zafer verinceye, fetih ihsan edinceye dek Allah, önünde kılıç sallamaya ya da ölmeye bu uğurda. Uzat elini ya Resulallah, işte ellerim, beyat ederim, söz verin.
19: Ellerimi tut ya Resulallah, önünde çarpışmaktan, uğrunda ölmekten yüz çevirmemeye,
20: yeryüzünde kula kulluk ortadan kalkıncaya, şehadete ya da zafere kadar dövüşmeye.
19: Allah'ın adı üstüne yemin ederim.
21: Kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
15: Özel FM.
22: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
23: Canlı performans.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler, aziz dostlarımız. 103.2 frekansından Özel FM stüdyolarından Canlı Hayat İstek programıyla sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla programımıza başlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Evet kıymetli dinleyiciler, Rabbimizin kelamına kulak vereceğiz, gönül vereceğiz, hemhal olup yorulacağız, mayalanacağız, mayamızı Rabbimizin kelamından alarak yolumuza devam edeceğiz. Emrolunduğumuz gibi dosdoğru olmaya, sırat-ı müstakim üzere yol almaya, rızayı bariye ulaşmaya, cennet yolunda yarışmaya inşallah hep birlikte gayret ediyoruz ve Rabbimizin kelamını yeryüzüne duyuruyoruz. İlahi kelimetullah'ın yeryüzüne hakim olabilmesi adına elimizden gelen gayreti, cehdi ortaya koyuyoruz. Kaplumbağa hızıyla da olsa emin adımlarla olsun inşallah diyelim ve bu şekilde bir girizgah yapmış olalım kıymetli dinleyicilerimiz. Sizler istiyorsunuz, bizler yayınlıyoruz. Her harfine 10 hasene aldığımız bir program kıymetli dinleyicilerimiz. Her harfine 10 hasene. Tirmizi'de geçen hadisi şerifte Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, kim Kur'an'ı okur her harfine hasene vardır. Allah da iyilikleri, kardeşler, Allah da iyilikleri 10 katıyla çarpar. En'am suresi 160. ayet-i kerime. Allah iyilikleri 10 katıyla çarpar ve 10 sevap almış oluruz inşallah hep birlikte. İsteyen kazanıyor, okuyan, dinleyen ve amel eden hep birlikte kazanmış oluyoruz. Aynı zamanda Rabbimizin kelamını yeryüzüne duyuruyoruz. İnşallah bu minvalde de mücadelemiz neticesinde Rabbimizin izzet ve ikramına gark olanlardan oluruz. Rızayı bariye ulaşanlardan oluruz. Ümidiyle mücadelemizi gerçekleştiriyoruz. Hangi ayetlerin hatırlatılması gerektiğini istiyorsanız bizlere mesaj yoluyla ya da sekreteryadaki kardeşimize irtibat numaralarımızı arayarak yazdırabilirsiniz. 0216 611 0123 irtibat numaramız kıymetli dinleyicilerimiz. Ve aynı zamanda WhatsApp hattımız 0553 047 67 24. 0553 047 67 24 numaralı telefonumuz, WhatsApp hattımız. Her zaman olduğu gibi programımızın muhtevasında sorular gündemi getiriyorduk. Ayetleri hayatlaştırma, hayatımızı ayetleştirme pahasına inşallah. Sorumuzu hemen soralım ve ezan-ı Muhammediye'miz gelmiş, ezan-ı Muhammediye'ye gidelim diyoruz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bugünkü sorumuz olan ayet-i kerimede bakın mealen şöyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Yer üzerinde bulunan her canlı fanidir, yok olucudur. Yalnız azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı bakidir, kalıcıdır. Evet, bu ayet-i kerimemiz hangi surede geçiyor dedik ve ezan-ı Muhammediye'ye gittik.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Evet kıymetli dinleyiciler, ezanım hamdiye kulak verdik, dualarımızı gerçekleştirdik. Rabbim yapmış olduğumuz dualarımızı, kıldığımız namazlarımızı ilahi dergahında kabul eylesin duasıyla. Hemen sorumuzu bir kez daha kardeşlerimize tekrar sormuş olalım. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde mealen buyurdu ki, yer üzerinde bulunan her canlı fanidir. Yalnız azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı bakidir, kalıcıdır. Evet kıymetli dinleyiciler, ayet-i kerimeleri dediğimiz gibi hayatımıza aktarmak ve hayatımızı ayetleştirmek pahasına soruyorduk. Bu minvalde sorumuza gelen cevaplar karşılığında Beka Yayınları ve selamkitap.com'dan iki kısmetli dinleyicimizi bularak ikişer adet nadide eser gönderiyorduk hediye olarak. Rabbim okuyup amel edenlerden eylesin. Tabii ki ayetlerden anlamamız gereken, ayetlerden yüklenmemiz gereken görevlerimiz var. Bunu unutmayalım. Bu ayet-i kerimeler de bizlere Allah Azze ve Celle'nin bakiliğini, sonsuzluğunu ve zatının yok olmayacağını haber verirken, azamet ve ikram sahibi olduğunu bizlere haber verirken, Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin ve insanlığın yer üzerinde bulunan her şeyin de yok olacağını, fani olduğunu bildirmektedir bizlere bu ayet-i kerimeler. Fani olacağını bilen insan ne gariptir ki nankörlüğüne veya asiliğine veya işte taşkınlığına, tuğyanına devam etmektedir. Fani olduğunu bile bile dünya için çalışmak, dünyayı kazanacakmış gibi ya da dünya onun olacakmış gibi mücadele etmek ne gariptir değil mi? Sanki bu dünyada kalacak. Hep söylerler büyüklerimiz, yavrum sen de ileride anlarsın dediğinde 60 yaş üzerine geçenler genel itibariyle mal sevgisinin biraz daha arttığı söyleniliyor insanlarda. Oysa tam tersi. 60 yaşına gelmiş bir insan, yani Allah-u Alem tabii ki, ortalama yaş genelde 75 deriz ya mesela, ölüm yaşının 75 olduğu söylenir veya işte 80 olsun veya 69 olsun, çok önemli değil. Yani 10 sene veya 15 sene daha yaşasın bir insan yani. Allah bilir, belki yarın, belki yarından da yakın ölümümüz, bilmiyoruz ama tahminler üzerinden ya da ortalama bir yaş üzerinden konuşacak olursak ölüm yaşından. Yani 15 sene daha yaşasan ne olur? Ya da 15 sene içerisinde senin dünyaların olsa ne olur? Abi falanca yerde bir arsa var, işte yatırımlık alalım, 10 sene 15 sene sonra işte oraya imar gelecek, tapu olacak, işte yok Kanal İstanbul geçecek, Marmara gelecek, ne olacak falan vesaire. Abicim ben 55-60 yaşındayım zaten. 15 sene sonra benim orası trilyonluk olsa ne olur, dünyayı kazanmış olsa ne olur ya da dünya oraya muhtaç olsa ne olur, ben yokum artık. İnsan bunu düşünmüyor maalesef, ya da düşünemiyoruz, ya da şeytan vesvese veriyor, ya da nefsimiz buna dur diyor, ya da nefsimiz bir şekilde bizi zorluyor. Evet, bunun bilincinde olarak tabii ki kazanmayalım, malı itelim veya işte şunu yapalım demiyoruz ama her şeyi ölçüsünde bulundurmak, ölçüsünde bulmak önemli olan. Fani olduğumuzu bileceğiz kardeşler. Faniyiz. Bugün varız, yarın yokuz. Evet, ona göre amel edeceğiz. Helalinden varsa, evet paramız varsa, işimiz varsa, durumumuz varsa tabii ki kazanacağız. Yarın öleceğiz diye şimdi ayağımıza bir iş gelmiş, bunu da tepelim manasına değil. Al koy kenara. Senden sonrakiler nasiplenir. Senden sonrakiler senin adına infak eder. Veya sen infak edersin. Veya sen çalışırsın vesaire. Ama şunu unutmayalım. Fani olduğumuzu. Fani, yok olucu. Yeryüzündeki her şey yok olucudur. Yok olacaktır. Bunu unutmayalım. Evet, sorumuzu sorduk ve irtibat numaramızı hatırlatmıştık. Bir kez daha hatırlatmış olalım. 0216 611 01 23 numaralı telefonumuz. Bizlere ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımız 0555 047 67 24 0553 0553 047 67 24 numaralı telefonun WhatsApp'ına ve SMS bölümüne yazabilirsiniz. Şimdi mikrofonlarımızı Kur'an'ın anasına bırakıyoruz. Buyurun bismillah.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. O Rahman Rahim'dir. Din gününün sahibi, maliki, hükümranıdır. Yalnız sana kulluk eder ve ancak senden yardım diler, medet umarız. Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam ile yaşat. Kendilerine lütfundan nimet verdiğin o kimselerin yoluna, sapmışların, gazaba uğramışların yoluna değil. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Fatiha suremizde Mekke döneminde nazil olmuş 7 ayetten oluşan El-Esas ismini alan, Kur'an'ın özü anlamına gelen kitabın anası ve özü ismini alan, Ümmül Kitap, kitabın anası ismini alan suremiz Fatiha suresi. Rabbimiz Allah Azze ve Celle 6236 ayetin özetini bu surede bizlere beyan buyurdu kardeşler. Anlayanlar için, akledip aklını kullanan ve düşünenler için. Allah'tan başka ilah tanınmayacağına, Allah'tan başka bir Rabbin olmadığına ve Allah'tan başkalarını da asla ve kat'a Allah'ı över gibi övülmeyeceğine dair ikinci ayet-i kerime, Er-Rahman, düzeltiyorum, Rabbul Alemin, evet, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayet-i kerimesi, ikinci ayet-i kerimemiz kardeşler. Ve akabinde onun Rahman ve Rahim olduğu söyleniliyor. 99 esmasından iki ismi ve iki ismi ki özellikle dikkat edin, Rahman bütün kullarını kapsayan, dünyada rahmetiyle muamele edilen, eden bir isim, bir sıfat. Rahman bütün kullarına, kafir, müşrik, münafık, mümin, hiçbir şekilde ayrım yapmaksızın hepsine yaşama sevinci bahşeden, rızıklandıran, süre tanıyan, evlatlar veren, nimetler veren Rahman rahmetiyle. Ama Rahim ismi sıfatıyla sadece ve sadece ahirette mümin kullarına karşı acıyacak, mağfiret edecek olandır. Din gününün sahibi. O öyle bir din günü ki hiç kimseye haksızlığın yapılmayacağı, zerre kadar, hardal tanesi kadar adaletsizliğin gündeme gelmeyeceği, malikil mülk, mülkün maliki olan, oradaki mülkün, o hesap gününün hükümranlığı, maliki, hakimi olan Allah Azze ve Celle'dir. Öyleyse böyle bir Rabbe karşılık, böyle bir ilaha, böyle bir yaratıcı, böyle bir rızık verici, böyle bir sahibimize şöyle bir söz vermemiz gerekiyor kardeşler. Ey Rabbimiz, yalnız sana ibadet edeceğiz, yalnız sana kulluk edeceğiz. Yalnız senden medet umacağız, yalnız senden yardım dileyeceğiz. Her ne sıkıntımız varsa, her ne derdimiz, her ne sorunumuz varsa, hiç kimseye araya dereye sokmadan, hiç kimseye başvurmadan, çünkü biliyoruz ki sen bize çok yakınsın. Bakara suresi 186. ayet-i kerime, Kaf suresi 16. ayet-i kerime, Furkan suresi 77. ayet-i kerime. Kardeşler, işte onların özetini veriyor burada. Bize çok yakın olan Rabbimiz Allah Azze ve Celle, bizi her şeyden iyi bilen, DNA'mıza kadar, hücremize, zerremize kadar ve gaybımız olan, yaşayacağımız olaylara kadar, ölümümüze kadar, her şeyimize, evet, Rabbimizden niyaz ediyoruz ve Rabbimizde de bir söz vereceğiz şimdi kardeşler. Burada bir taahhütname, bir taahhütname gündeme getiriyoruz. Söz veriyoruz. Yalnız sana ibadet edeceğiz, yalnız sana kulluk edeceğiz, yalnız sana boyun eğeceğiz, yalnız senin emir ve yasakların doğrultusunda hareket edeceğiz. Bu sözü verdikten sonra işte burada Rabbimiz Allah Azze ve Celle'den, o Rabbimizden, bizim sahibimiz olandan istiyoruz. Ne istiyoruz? Dost doğru yola girmeyi, dost doğru yolda ilerlemeyi, yoldan sapmamayı. O yol öyle bir yol ki Allah'ın kendi lütfundan nimetlendirdiği kulların gittiği yol, o yol. Sırat-ı müstakim yolu, dost doğru yol. Sapmışların, gazaba uğramışların, yoldan çıkmışların yoluna bizi iletmesin diye niyaz ediyoruz Fatiha suresinin sonunda. Evet, bu niyazımızın, bu duamızın gerçekleşmesini istiyorsak kardeşler, hemen bir önceki ayet-i kerimeye sadık kalacağız. Beşinci ayet-i kerimede söz verdik ya Rabbimize, ahdettik ya, imzaladık ya sözleşmemizi. Taahhütnamemizi, sözleşmemizi imzaladık. Yalnız sana kulluk edip yalnız senden yardım dileyeceğiz. Ondan sonra da isteyeceğiz. İşte o zaman kurtuluş reçetesini elimize almış oluruz kardeşler. Kurtuluş diplomasını alırız ve başarıyla bitirdiğimiz dünya okulunu inşallah güzel bir mekan, güzel bir meslek, güzel bir dünyayı elde etmek adına ahirette yerimize yerleşmiş oluruz. Evet, söyleyecek çok sözümüz var Fatiha ile alakalı. Hemen mesajlarımıza dönelim ve mesajlarımıza bakalım inşallah kardeşler. Nazım Korkmaz kardeşim, selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar, hayırlı programlarınız olsun demiş. Rabbim kolaylıklar versin. Aleykümselam ve rahmetullah kıymetli kardeşim. Size de hayırlı işler olsun, bereketli kazançlarınız olsun inşallah. Mustafa Beyazkaya kardeşim, selamünaleyküm abi, hayırlı bereketli yayınlarınız olsun. Tüm Özel FM dinleyicilerine selam olsun. Bakara suresi 1 ila 5. ayet-i kerimeler arasını okur musunuz? Allah'a emanet olun demiş. Sen de ona emanet ol, onu unutma kıymetli kardeşim. Ve Rabbim arkadan gelecekler için iyilikle anılmayı bana nasip eyle. Şuara suresi 84. ayet-i kerime, gerçekten de çok güzel bir ayet-i kerime. İbrahim Aleyhisselam'ın duasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Rabbim arkamdan gelecekler için bana anılmayı nasip eyle duası. Harun kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Rahman suresinde geçmekte. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için de yayınlar mısınız demiş. İnşallah notumuzu aldık. Ümmü Rana abacımız, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Programımız bereketli olsun kıymetli abiler. Sorumuzun cevabı Rahman suresinde geçmekte. Vaka suresi 1 ve 12. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız demiş. İnşallah ondan notumuzu aldık. Ve bir başka mesajımıza bakıyoruz. Alper Demir kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Rahman suresinde geçmekte abim. Rabbim programımızı bereketli kılsın. Allah razı olsun güzel kardeşim. Ve bir başka mesajımız var mı? Yok. Hemen mikrofonlarımızı o zaman Bakara suresine bırakıyoruz. 1 ve 5. ayetlerdeyiz. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. İşte kendisinde bir şüphe olmayan bu kitap sakınanlar için hidayetin ta kendisidir. Onlar ki gayba inanıp namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah için harcarlar. Ve onlar ki hem sana indirilene iman ederler hem senden evvel indirilenlere. Bunlar ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte bunlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Ve işte bunlar o murada eren kurtulmuş kimselerdir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Bakara suresi 1 ve 5. ayet-i kerimelerde mealen böyle buyuruyor kıymetli dinleyicilerimiz. 286 ayetten oluşan Bakara suresi Medine döneminde nazil olmuştur kardeşler. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi olmakla beraber en çok ayet barındıran suresidir aynı zamanda Bakara suresi. Elif, La, Mim. Evet, müteşabih ayet dediğimiz ve manalarını Allah Azze ve Celle'nin Resulünün bildiği, bizimse bilmediğimiz ayetlerimiz. İşte kendisinde şüphe olmayan bu kitap sakınanlar için hidayet rehberidir. Takva sahipleri için yol göstericidir. Allah'a haşyet duyanlar için, Allah'tan korkanlar, Allah'a karşı saygı duyanlar için bir konumdur. Allah tarafından gönderilmiş kurtuluş reçetesidir bu kitab-ı kerim. Kurtuluş reçetesi. Reçeteyi uygulayan kurtulur kardeşler. Onlar ki gayba inanıp dosdoğru namazlarını kılarlar. Namazlarını dürüst bir şekilde kılarlar. Ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah için harcarlar. Ve onlar ki hem sana indirilene, sana indirilen neydi? Kitap, Kur'an-ı Kerim, Furkan, ona iman ederler. Hem senden evvel indirilmiş olanlara, Tevrat, Zebur, İncil, bunlara da inanırlar. Bunlar aynı zamanda ahirete kesin olarak inanırlar. Kesin demek kardeşler, yakin bir iman ile. Yani ahiret varmış gibi dünyada yaşarlar. Dünyada hayatlarını ahirete göre tanzim ederler. Ahiretin korkusundan ya da ahiretin mükafatını elde etmek için mücadele ederler. İşte bunlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Ve işte bunlar o murada eren kurtulmuş kimselerdir diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Bu özellikleri taşıyanlar, kurtulmak isteyenler, kurtuluş reçetesini arayanlar, çok uzağa gitmeye gerek yok. Abi ben cennetlik miyim, cehennemlik miyim? Veya birisi birisine lan maşallah sen cenneti hak ettin ya, şunu falan yaptın da cennetlik oldun falan. Ya da bu adam cehenneme gider. Biliyor muyuz bunları? Nereden biliyoruz? Evet kardeşler, bu söylemler çok iddialı söylemler olmakla beraber, evet net olmamakla beraber, ama Allah kimin cennete gideceğini, kimin cehenneme gideceğini, tabii şunun altını çizelim kardeşler, uygulamayla alakalı. O ameller üzerine hareket ederlerse cennetlikler inşallah. Veya kötü ameller var, o ameller üzerine hareket edip de hayatını öyle devam ettirirse cehennemliktir. Bunu söylemek hata olmaz. Efendim sen nereden biliyorsun? O hal üzere ölürse cehennemlik. Ben biliyorum. Çünkü Allah bana bildirdi. Ama şu kişi de şu hal üzere ölürse cennetliktir. Sen nereden biliyorsun? Cenneti sen mi yarattın? Haşa. Diyenlere hayır. O haller üzerine ölürse cennetliktir. Bunu Allah ve Resulü de bize haber verdi. O haller üzerine ölürlerse. Yoksa biz falan kişi cennetlik, falan kişi cehennemlik diye bir şey koymuyoruz zaten. Hallerden, amellerden bahsediliyor burada. Yaşamdan bahsediliyor. Evet, mesajlarımıza döndük ve mesajlarımıza bakalım hemen. Ahmet Şahin abim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Rahman suresinde yer almakta. Nahl suresi 36. ayet-i kerimeyi yayınlar mısınız demiş. İnşallah notumuzu aldık Ahmet abim onu da. Bir başka mesajımıza bakalım. Talha dede kardeşim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Rahman suresinde geçmekte kıymetli abim. Tüm Özel FM dinleyicilerine selam olsun. Sıradaki ayet-i kerimi bizim için yayınlar mısınız? Seyir halinde sizlere kulak veriyoruz demiş. Notumuzu aldık inşallah onu da. Ve bir başka mesajımız yok. Hemen mikrofonlarımızı Vakıa suresine çevirdik. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. O kıyamet bir koptu mu, onun kopmasına hiç kimse yalan diyemez. O alçaltır, yükseltir. Yer bir sarsılışla sarsıldığı zaman, dağlar bir serpilişle serpildiği zaman, hepsi dağılıp toz duman olur. Siz de üç sınıf olursunuz. Sağ taraftakiler, ne iyidir o sağ taraftakiler. Sol taraftakiler, ne kötüdür o sol taraftakiler. İleri geçenler de ileri geçmişlerdir. Onlar naim cennetlerinde Allah'a yaklaştırılmışlardır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Vaka suresi 1 ve 12. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kardeşler ki 13, 14, 15, 16 devam etmektedir. Cennetlik kullarla alakalı Rabbimiz nimetlerini sıralıyor kardeşler. Şöyle ki Rabbimiz Allah Azze ve Celle, dikkat edin kardeşler, siz 3 sınıf olacaksınız. Ne zaman? Kıyamet koptuktan sonra. Kıyametin kopmasına kimse yalan diyemez. O öyle bir sarsılacak ki o yer, o dağlar öyle bir serpilecek ki, yıldızlar dökülecek, dağlar yürüyecek, denizler kabaracak, ateşlenecek vesaire.

kitabı sağ tarafından alan sağcılar. Kitabı sağ tarafından almayı hak eden, Allah'a kulluk görevini dünyadayken yerine getirmek için mücadele eden kimseler. Ne iyidir o sağ taraftakiler, o kitabı sağ elinden alanlar. Bir de sol taraftakiler var. Solcular. Ne kötüdür o sol taraftakiler. Onlar Allah'a karşı asiyetlerini gündeme getirmişler, isyanlarını gündeme getirmişler, nankörlüklerini dünyadayken gündeme getirmişler. Ahiret yokmuş gibi, bunlar her şey kendinden olmuş, rüzgar vurmuş, devrilmiş de falanca yerden bilmem kim yürümüş gitmiş. Her şey kendi kendine yaratılmış gibi aklını kullanmayıp aklını nefsin peşine düşürmüş olan kimseler. Kitabını sol tarafından alacaklar. İkinci sınıfta bu. Bir de üçüncü sınıf var. Çok merak ettiğimiz üçüncü sınıf. İleri geçenler ileri geçmişlerdir diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. O üçüncü sınıf öncüler. Öncüler yol almışlar. Rablerine yaklaşmışlar. Kitap yok, hesap yok, defter yok. Onlar naim cennetlerinde yerlerini almış olanlar. Allah'a yaklaştırılmış olanlar. Onların çoğu öncekilerden, birazı da sonrakilerden. Onlar süslü tahtlar üzerine oturmuş, karşılıklı oturup onların üzerine yaslanmışlardır. Tabiri caizse hani şöyle koltuğa yaslanırsınız, gerilirsiniz, böyle kibirlenirsiniz ki cennette, yani o mekanda kibirlenmek söz konusu değil zaten kardeşler. Çünkü kibir dünyaya ait bir haslettir ve yasaklanmış olan bir haslettir. Ahirette burada yasaklananlar yoktur kardeşler. Evet, mesajlarımıza döndük ve Ömer Ekşi abim, kalbin zehri dört şeydir demiş. Gereksiz konuşmalar, gereksiz bakışlar, gereksiz yemeler, gereksiz birliktelikler. İbn-i Kayyım el-Cevziye'nin Kalbin İlacı kitabından, Allah-u Alem ki oraya bir kalp görseli koymuşlar. Kalbin zehri dört şeydir. İbn-i Kayyım el-Cevziye'nin şu güzel sözünü bizlerle paylaşmış. Gereksiz konuşmalar, çok konuşmak kardeşler hiç gerek yoktur. Gereksiz bakışlar, gereksiz yemeler, gereksiz birliktelikler. Fazla yemek kalbi karartır. Ve Talat Dinçer abim Enfal suresi 2. ayet-i kerimeyi bizlerle paylaşmış. Hayırlı yayınlar diyerek. Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını arttıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Müminler. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Allah razı olsun, notumuzu aldık. Ve Ahmet Çiçek abim, Esselamu Aleyküm, sorumuzun cevabı Rahman suresi demiş. Bir başka mesajımız da Ethem Albayrak abimizden bizlere ulaşmış. Esselamu Aleyküm kıymetli abim, hayırlı bereketli yayınlarınız olsun inşallah. Sorumuzun cevabı Rahman suresi. İsteğim de Araf suresi 155 ve 156. ayet-i kerimeler. Rabbim sizleri var etsin. Allah sizlerden razı olsun. Ümmeti Muhammed'e selam olsun. Allah razı olsun kıymetli abim. Sizlere de selam olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Mikrofonlarımızı Nahl suresi 36. ayet-i kerimeye bıraktık. Buyurun bismillah.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Yemin olsun ki biz her topluluğa Allah'a ibadet edin, tağuta ibadet etmekten uzak durun diye bir peygamber gönderdik. Sonra Allah içlerinden kimilerine hidayet nasip etti, kiminin de üzerine dalalet, iman etmeyeceği hükmü vuruldu. Yeryüzünde gezin de peygamberle

yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nahl Suresi 36. ayet-i kerimesinde mealen böyle buyuruyor kıymetli dinleyicilerimiz. Ki Kur'an-ı Kerim'de 8 yerde geçmektedir tağut kavramı kardeşler. Yemin olsun ki biz her topluluğa Allah'a ibadet edin, tağuttan kaçının, tağuttan uzak durun diye peygamber gönderdik. Peygamberlerin geliş gayesi, ana temel gayeleri kardeşler, tağuttan kaçınmaktır. Ve Allah'a şirk koşanlara karşı, peygamberlerin geliş gayeleri Allah'a şirk koşanlara karşı Allah'ın birliğini, tekliğini gündeme getirip Allah'a ibadete davet etmektir. Bütün peygamberlerin geliş gayesi. Ve Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede de Allah'ın emirlerini yapmaktan men eden ve hevasına göre dine ait hüküm koyup tanrılık taslayan, ilahlık taslayan, rablik taslayan tağutlardan kaçının diye her ümmete bir peygamber gönderdi. Ayet-i kerimede geçtiği üzere bütün peygamberler insanları Allah'a kul olmaya çağırmak ve tağutlardan sakındırmak için gönderilmiştir. Çünkü tağutlar kendilerini Rab yerine koyarak Allah'ın dinine karşılık kendilerini kural ve yaptırımlar koymuşlar ve insanları Allah'ın emirlerini yapmaktan alıkoymuşlar ve yasaklamışlardır. Hatta onları zorunlu olarak kendi din, fikir ve sistemlerine bağlamaya çalışmışlardır. Reddedenlere karşı da hasım kesilmiş ve hor görmüşlerdir. Gerekirse karalama kampanyasıyla toplumda onu alçak düşürmek, alçaltmak için ellerinden gelen propagandaları yapmışlardır. Halkın içinde, halkın gözünün önünde onları rezil etme adına. En tehlikeli durum da budur. Kardeşler, sahabe-i kiramın çocuklarına ilk öğrettiği kelimelerden bir tanesi de amentu billah ve kefertu bit tağut. Yani Allah'a iman ettim de tağutu reddettim, inkar ettim sözüdür. Çocuklarımıza gerek Arapçasıyla gerekse Türkçesiyle, Arapçasıyla dil aşina olsun diye okutalım, kulaklarına fısıldayalım ve anlamını da çocuklarımıza anlatmış olalım. Aman oğlum bunu yapma, o tağuttur, veya bunu yapma, o tağuttur, ya çocuk tağuttan ne anlar diyenlere şunu söyleyin: sen tohumu at, bugün anlamazsa yarın anlar. O tağutlu kelimesine alışsın, tağutun kötü olduğunu bilsin, tağutun ne olduğunu daha sonra anlasa da olur, o zaman bilmese de olur. Evet, bunu söylememiz lazım kardeşler. Sahabe-i kiramın çocuklarına öğrettiği cümleler: amentu billah ve kefertu bit tağut. Allah'a iman ettim, tağutu reddettim, inkar ettim. Coşkun Musullu abimiz mesajını iletmişler. Rahman suresi sorumuzun cevabı. Selamünaleyküm tüm Özel FM ekibine, yayın hayatında başarılar diliyorum demiş. Allah razı olsun kıymetli abim ve aleyküm selam ve rahmetullah. Tevhide diriliş bacımız, esselamu aleyküm. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimden bazıları başka bir isim vererek şarap içecekler. Müzik aletleri eşliğinde ve şarkıcı kadınlar ile eğlenirken Allah yerin onları yutmasını ve onların maymunlara ve domuzlara çevrilmesini takdir kılacaktır. İbn-i Mace 4020. Evet, Rabbim bizleri muhafaza eylesin böyle durumlardan. Esselamu aleyküm Sırat abi, sizden Kaf suresi 16 ve 18. ayet-i kerimeleri istiyorum. Sorumuzun cevabı Rahman suresi demiş. Fi emanillah diyerek mesajını noktalamış. Sen de ona emanet ol, onu unutma inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah İnegöl'den demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli kardeşim. Metin Efe, hoş geldin, safalar getirdin. Selamlar, hayırlı yayınlar dilerim. Nisa suresi 105 ve 106. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız? 107. ayet-i kerimeleri dahil. Seslendirseniz çok sevinirim demiş. İnşallah notumuzu aldık. Bizler de seslendiririz, seni sevindirmiş oluruz. Araf suresine kulak vereceğiz. 155 ve 156. ayetlerdeyiz. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Musa bizimle buluşmak için halkından 70 kişi seçmişti. Onları sarsıntı tutup yakaladığında şöyle dedi: Rabbim, eğer dileseydin onları ve beni daha önce helak ederdin. Şimdi içimizden beyinsizlerin ettikleri yüzünden bizi helak mı edeceksin? Bu senin sınamandan başka bir şey değildir. Sen bununla dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini de doğru yola ulaştırırsın. Sen bizim koruyucumuzsun. Bizi bağışla, bize acı. Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize hem bu dünyada hem de ahirette bir iyilik ver. Biz sana tevbe ederek dönüp geldik. Allah şöyle buyurdu: Dilediğimi azabıma uğratırım. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Onu ileride özellikle korunan, zekatı veren ve ayetlerimize iman eden kimselere vereceğim. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle kardeşler Musa Aleyhisselam'ın kıssasından bizlere 155 ve 156. ayet-i kerime Araf suresinde beyan buyurdu. Musa Aleyhisselam buzağa tapan arkadaşları namına af dilemek üzere. Buzağa tapan arkadaşları namına af dilemek üzere tekrar tayin ettiğimiz vakitte diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle buluşmak için bir dağa gidiyorlar kardeşler. Allah'ın Musa ile olan konuşmasını işitmelerine rağmen ki o 70 kişiyle beraber onu görüp o mucizeye şahit olmalarına rağmen ancak Allah'ı görünce inanacaklarını söylemeleri üzerine onları bir sarsıntı, bir zelzele tuttu, yıkılıp bayıldılar orada. Orada bayıldılar. Musa Aleyhisselam da "Ya Rabbi, içimizdeki bu beyinsizler yüzünden bizi helak etme." diye duasını gerçekleştirdi ve bugün bizlerin de sıkça yapması gereken bir dua kardeşler. İçimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helak etme ya Rabbi. Bize acı, bize merhamet et. Ve Allah kime merhamet edeceğini, kime acıyacağını da dilediğimi azabıma uğratırım, dilediğime rahmetimi kuşatırım. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Rahmetim şunlaradır: zekatı verenlere, ayetlerimize iman edenleredir. Evet, mesajlarımıza bakalım inşallah. Emine Karaboncuk bacımız mesajını iletmiş. Araf suresi 123 ve 124. ayet-i kerimeleri istiyoruz. Cevabımız Rahman suresi. İnşallah notumuzu aldık. Ve Emine Alıcı bacımız: Esselamu aleyküm ve rahmetullah, hayırlı yayınlar. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cevabımız Rahman suresi, istek olarak da Zümer suresi 65. ayet-i kerimeyi yayınlar mısınız? Allah Celle Celaluhu'ya emanet olunuz demiş. Siz de ona emanet olun, onu unutmayın inşallah. Ve İbrahim Birişik abim: Selamünaleyküm kıymetli abilerim, Rabbim programınızı bereketli kılsın. Her kim Rabbimizin zikrini yüceltiyorsa, duyuruyorsa ona selamlar olsun, sevgiler olsun. Rabbim tekrar izzetli günlerimize döndürsün bizleri demiş. Amin, amin kıymetli abim. Kalplerimizdeki vehin hastalığını gidersin. Amin. Allah dualarını kabul eylesin. Rabbimiz dualarımızı kabul eylesin. Güneşli'den İbrahim abimiz Asır suresini rica edeceğim demiş. İnşallah programımızın sonunda yani 14.20'de Asır suresini dinlemiş olacağız. Şimdi mikrofonlarımızı Kaf suresi 16 ve 18. ayetlere bıraktık. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: رحمن رحيم الله نديلا. Yemin olsun ki insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesvese verdiğini biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. İki zabıt memuru, biri sağda diğeri solda oturmuşlar, kaydedip duruyorlar. Söylenen her sözü mutlaka yanında hazır olan bir kaydeden vardır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Kaf suresi 16 ve 18. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurur kıymetli dinleyicilerimiz. Ki her zaman söylediğimiz gibi bir kez daha altını çize çize söylüyoruz kardeşler. İnsanı biz yarattık diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Ve nefsinin ona ne vesvese vereceğini biz biliriz. Başkası bilemez. Bakın, başkası bilemez. Ne vesvese vereceğini biz biliriz. Çünkü işte önemli nokta burası. Biz ona şah damarından daha yakınız. Allah kuluna şah damarından daha yakın. Ya şah damarımız nerede kardeşler? Herkes bir araştırsın şah damarının nerede olduğunu. Google'a bakın, nereye bakıyorsanız bakın, kime soruyorsanız, hangi doktora gidiyorsanız gidin. Abi, doktor hanım, işte doktor bey, benim şah damarım neresi? Ya şah damarımız evimizin çatısında değil. Şah damarımız evimizin bahçesinde, iş yerimizin bahçesinde, iş yerimizdeki masanın üstünde değil. Şah damarımız bizim vücudumuzda, bize çok yakın olan bir yer. Canımızın attığı, canımızın durduğu, kestiği nokta şah damarı. Allah oradan yakın bize. Oradan. Buradan yakın olan Allah varken biz ne demeye ya da birileri ne demeye, başkalarını ya da başkalarından bir şeyler istemeye gidiyorlar, dilenmeye gidiyorlar, yalvarmaya gidiyorlar, taşları yalıyorlar, türbelere bilmem ne bağlıyorlar. Şimdi birileri yine hoplayacak, ayağa kalkacak. Vay efendim, sen türbelere böyle dedin. E kusura bakmayın, böyle ama yani. Hatta özür diliyorum. Kusura bakın. Kusura bakın yani. Bu kusur çünkü. Kusura bakmayın demeyeceğim yani. Kusura bakın artık. Allah'tan başkasından ne yardım dilenir, ne medet umulur, ne bir şey istenir. İnsandan dahi, bırakın ölüyü, şey, diriyi, insandan dahi medet umulmaz kardeşler. Sıkıntınız mı var? Başınız darda mı? Allah ona rahmet eylesin. Ebu Ubeyde çok güzel bir iz bıraktı. Anlayanlar için, kavrayanlar için, düşünenler için, unutmayanlar için. Dünya Müslümanlarına ne istiyorsunuz dediklerinde, röportaj olarak sorduklarında, biz dünya Müslümanlarına hiçbir şey istemiyoruz. Biz Allah'tan istiyoruz. Allah eğer onu bize murad edecekse, hangi kul hayırlıysa, hangi kul o ameli hak etmişse, Allah ona yönlendirir, o da buraya getirir ya da gönderir ya da yapılması gerekeni yapar. Biz Allah'tan isteriz. Sen Allah'tan iste. Allah o kulu yönlendirir sana zaten. O kul dediğimizde kim hayrı hak ediyorsa, kim mükafatı hak ediyorsa Allah ona yönlendiriyor. Herkese de nasip olmaz bu yardım. Evet, iki zabıt memuru, biri sağda diğeri solda oturmuş, kaydediyorlar kardeşler. Sağ omuzumuzda, sol omuzumuzda kiramen katibin melekleri dediğimiz kaydediciler, not tutucular, en heşti, profesyonel üzeri profesyonel, hiçbir şekilde pikseli bozulmayan, pikselin işte düşük olması mümkün olmayan bir kamera kaydıyla kayıt altına alınıyor yaptıklarımız, yaptıklarınız. Söylenen her söz mutlaka ama mutlaka kaydediliyor. İyisiyle kötüsüyle. Evet, bir isteğimize daha yer verelim mi diyeceğim. Vaktimiz gelmiş diyor kardeşimiz. Kısa aramıza gidelim. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma. 0507 047 48 43.
2: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
5: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi, 7. Sokak, No 62-66 Bağcılar.
9: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
10: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Canlı performans.

Evet kıymetli dinleyicimiz, kısa bir aradan sonra birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz ikinci bölümümüze ve selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla başlıyoruz programımıza. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hemen sorumuzu kardeşlerimize yöneltmiş olalım ve akabinde mesajlarımızı, isteklerimize yer vermiş olacağız. Sorumuz şöyleydi, bugünkü sorumuz: Rabbimiz Allah Azze ve Celle beyan buyurdu ayet-i kerimesinde. Yer üzerinde bulunan her canlı fanidir, yok olucudur. Yalnız Rabbinin azamet ve ikram sahibi Allah'ın zatı bakidir, kalıcıdır. Evet, bu ayet-i kerimelerimiz hangi surede yer almakta kardeşler? Ve bu ayet-i kerimelerimizden anlamamız gereken, yüklenmemiz gereken görevlerimiz nelerdir? İnşallah hayatımıza idame edenlerden oluruz. Hakkıyla yaşayanlardan oluruz. Ayetleri hayatlaştıran kullardan oluruz inşallah diyelim. Ve hemen mesajlarımıza şöyle bir göz atıyoruz. Nur Demir bacımız, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Rahman suresinde geçmekte. Rabbim programımızı bereketli kılsın. Allah razı olsun, notumuzu aldık. Metin Karataş abim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Rabbim bereketli eylesin programımızı. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizler de istiyoruz. Rahman suresi sorumuzun cevabı demiş Metin Karataş abimiz, notumuzu aldık. Ve bir başka mesajımıza Ersin Özer abim, Özer Metal'den bizlere kulak veriyorlar. Selamünaleyküm kıymetli kardeşim, hayırlı yayınlar demiş. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Sorumuzun cevabı Rahman suresi, Furkan suresini yayınlar mısınız demiş. İnşallah 1 ve 3 ayetlerini yayınlamış olalım. Ve mikrofonlarımızı Nisa suresi 105 ve 107. ayetlere Metin Efe kardeşimizin isteğine bıraktık. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten biz sana insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hüküm veresin diye kitabı hak olarak indirdik. Hainleri savunmaya kalkma. Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok acıyandır. Kendilerine ihanet edip duranları savunmak için mücadele etme. Çünkü Allah işi gücü ihanet etmek olan ve bol bol günah işleyen kimseleri sevmez. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nisa suresi 105 ve 107. ayet kerimelerinde mealen böyle buyurdu. Metin Efe kardeşimizin isteğiydi. Kardeşler, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nisa suresi 105. ayet kerimesinde haseten, dikkat edin, ey Muhammed diyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi baz alarak insanlar arasında Allah'ın sana indirdiği şekilde hükmet. Bakın, hükmet. Hükmetmen için bu kitabı indirdik. Peygamber Efendimiz haseten bu ayetin muhatabı iken umum olarak, tabi ayetlerin dedik ya daha önceden tefsir usulündeki bir kaideydi, neydi? Ayetlerin nüzulünün sebebinin hususi olması hükmünün umumi olmaması anlamına gelmiyor. Hükmü umumidir kardeşler. Hüküm umumidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a hitap ederken ayeti kerime aslında bize hitap etmektedir, bunu bilelim. Allah'ın sana bildirdiği şekilde hükmetmen için kitabı sana gerçeğin, hakkın ta kendisi olarak indirdik. Allah'ın dinine karşı batılı savunan hainlerin sözlerine inanıp onları savunucu duruma düşme. Kardeşler, Allah'ın kitabı zalimleri savunmaya manidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin içtihat etmesinin caiz olduğunu söyleyenler bu ayeti kerimeyi delil göstermişlerdir. Diğer bir hususta çağımızda bu ve bundan sonraki ayet-i kerimelerin kapsamına öncelikle giren konu birçok hallerde isyankar ve hainleri savunmanın men edilmesidir. Evet, mesajlarımıza bakalım ve hemen mikrofonlarımızı diğer bir isteğimize çevirmiş olalım. Mehdi Ceylan kardeşim Ceylan havalandırmadan bizlere yazmış. Selamünaleyküm abi, Rabbim hayırlı bereketli yayınlar nasip etsin. Bu kardeşin seni dinliyor, unutma inşallah demiş. Eyvallah, başım gözüm üzerine kıymetli kardeşim. Rabbim hayırlı işler, bereketli kazançlar ihsan eylesin. Ceylan havalandırmaya hayırlı işler diyoruz. Alaaddin kardeşimiz Bağcılar'dan yazmış. Alaaddin Atiz, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sizden Furkan suresi 3 ve 4. ayet kerimeyi istiyorum. Sorumuzun cevabı Rahman suresi. Allah'a emanet olun, dua eder, dua beklerim demiş. Siz de ona emanet olun, onu unutmayın diyoruz. Ve Araf suresi 123. 124. ayet kerimeyi mikrofonlarımızı bırakıyoruz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Firavun, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Şüphesiz bu sizin yerli ahaliyi oradan çıkarmak için şehirde planladığınız bir hiledir. Yakında anlarsınız. Kesinlikle ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim. Sonra hepinizi çarmıha gereceğim dedi. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Araf suresi 123 ve 124. ayetlerde mealen buyurdu. Ve bir başka mesajımız var mı? Yok. Hemen mikrofonlarımızı Zümer suresine çevirdik. Emine Alıcı bacımızın isteği Zümer suresi 65. ayet-i kerime. Buyurun Bismillah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Muhakkak sana ve senden öncekilere, eğer bana ortak koşarsan, yaptıkların elbette boşa gider ve sen kesinlikle hüsrana uğrayanlardan olursun diye vahyedildi. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Zümer Suresi 65. ayet-i kerimesinde mealen böyle buyurdu kardeşler. Ki bu minvalde 2-3 ayet daha sayabiliriz. Mesela Muhammed Suresi 32. ayet-i kerime ve aynı zamanda Furkan Suresi 23. ayet-i kerime ve Muhammed Suresi 8. ayet-i kerime gibi ayetlerimiz, haseten Nisa Suresi 48 ve 116. ayet-i kerimeleri de gündeme alırsak, Allah'a ortak koşan kimselerle alakalı. Eğer Allah'a ortak koşarsanız, muhakkak ki yapmış olduğunuz ameller, her ne olursa olsun, her ne yaptıysanız, abi adam hacca gitti, adam şunu yaptı, adam dünyaları verdi, adam malının yarısından fazlasını verdi, malının hepsini infak etti falan, hepsi çöp kardeşler. Hepsi çöp, hepsi boşa. Hiçbir karşılığı yok. Açın Muhammed Suresi 8. ayet-i kerimeye bakın. Açın Nisa Suresi 116 ve 48. ayet-i kerimeye bakın. Muhammed Suresi 32. ayet-i kerimeye bakın. Zümer Suresi 65. ayet-i kerime şu an gözümüzün önünde. Bakın. Muhakkak sana ve senden öncekilere de şu şekilde vahyedildi. Eğer bana ortak koşarsan. Ortak koşmak neydi kardeşler? Allah'ı inkar etmek değil bu. Sakın yanlış anlaşılmasın. Allah'ı inkar başka bir şey. Allah'ı kabul ettiği halde, Allah'ı bildiği, tanıdığı, iman ettiğini söylediği halde, namazını kılan, orucunu tutan, umreye giden, hacca giden, iftarlar veren, fakire fukaraya yardım eden, gazeye destek veren kişi, ahirete iman ettiğini söyleyen kişi, cenneti talep etmeye çalışan kişi, cehennemden korkan kişi, eğer Allah'a ortak koşarsa, Allah'ın bırakıp da Allah'la beraber ya da Allah'la beraber kendine bir ilah edinmiş olursa, tazimde bulunduğu, saygıda bulunduğu, hükümlerine teslim olduğu, hükümlerine itaat ederek uyguladığı bir kimse varsa, Allah'a eş koşmuştur, şirk koşmuştur. İşte onlar elbette, kesinlikle hüsrana uğrayanlardan olmuşlardır. Yaptıkları amellerin hepsi de boşa gitmiştir. Ben söylemiyorum, bakın. Ki Furkan Suresi 23. ayet-i kerimede buna delildir zaten aynı zamanda. Furkan Suresi'nin 23. ayetiyle bu ayetleri tefsir edebilirsiniz. Onların amelleri getirilecek. O gün hesap gününde rüzgarın önünde toz duman edilen küle benzeyecek. Külü elinize alın. Bol rüzgarlı bir havada elinizde tutun bakayım üzerinde bir eser kalacak mı? Sadece rengi kalır belki, kiri kalır. Boşa gidecek bütün ameller. Evet, mikrofonlarımızı Furkan Suresi'ne çevireceğiz. Ersin Özer abimizin ve aynı zamanda Alaaddin kardeşimizin tevafuk oldu. 1 ve 4. ayetleri dinliyoruz inşallah. İki isteğimizi birden gerçekleştirmiş oluyoruz. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna hakkı batıldan ayıran Kur'an'ı indiren Allah ne yücedir. Göklerin ve yerin egemenliği O'nundur. O hiçbir çocuk edinmedi. Yönetiminde O'nun hiçbir ortağı yoktur. O her şeyi yaratan, yarattığını bir ölçüye göre düzenleyendir. Böyleyken O'ndan başka bazı ilahlar edindiler. Onlar hiçbir şey yaratamazlar. Onların kendileri yaratılmışlardır. Onlar kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda verme gücüne sahiptirler. Onlar ne öldürme, ne yaşatma, ne de diriltme gücüne sahiptirler. İnkar edenler bu onun uydurmasından başka bir şey değildir. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım etti dediler. Onlar büyük bir zulüm ve günah işlediler. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Furkan Suresi 1 ve 4. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna hakkı batıldan ayıran Allah, ne hakkı batıldan ayıran Kur'an'ı indiren Allah ne yücedir. Evet, göklerin ve yerin egemenliği muhakkak ki O'nundur. Yarattığı gibi yönetme hakkına sahiptir. Yaratan, yarattığını gözeten, koruyan, kollayan, terbiye eden, rızık veren ve yaşama hayatını devam ettirme gücüne sahip olan ve devamlı yaratmada bulunan ancak ve ancak O'dur. O'nundur egemenlik, O'nundur hakimiyet hakkı. Birilerinin kalkıp boş lakırtılarla, boş sözlerle, tuğyanlarıyla, taşkınlıklarıyla Allah'ın hakimiyetini gasp etmeye çalışmaları onları hakim kılmaz kardeşler. Onlar yaptıklarının cezalarını mutlaka bulacaklar. Peki iman ettiğini söyleyenler onların peşine düşerse ne olacak? İşte o zaman da Hud suresi 113. ayet-i kerime cevap verecek. Zalimlere meyletmeyin, ateş size de dokunur. Kaldı ki zalimlere meyletmeye ateş dokunuyor. Zalimlere, kafirlere, hainlere, yardımcı olanlara ne olacak? Onlar da zaten diğer ayet-i kerimelerde gündeme geliyor kardeşler. Yönetiminde onun hiçbir ortağı yoktur Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin. Adem Kahraman kardeşim Kahramanmaraş'tan selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum kardeşim demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş safa gelmişsin. Rabbim azminizi arttırsın. Cevabımız Rahman suresi. Sizden Asr suresini istiyoruz demiş. Notumuzu aldık. Fi emanillah diyerek mesajını noktalamış. Siz de ona emanet olun. Onu unutmayın inşallah kıymetli kardeşim. Ve mikrofonlarımızı Asr suresine bırakmış oluyoruz. İbrahim Birişik abimizin de isteğiydi. Buyurun bismillah.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Asrağın doğusun insan hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, birbirine hakkı, sabrı tavsiye eden müstesna. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Asr suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Rabbim okuduklarımızı anlamayı hayatımıza güzel bir şekilde nakış nakış nakşederek işlemeyi nasip eylesin. Tekrar tekrar birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye noktasında tavsiye etmeyi nasip eylesin. Evet, Ankara Benli Kitap'tan Fatih abim yazmış. Hayırlı yayınlar diliyorum kıymetli kardeşim demiş. Allah razı olsun abim. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve Mehmet Aslan kardeşim. Selam aleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Rahman suresi demiş. Notumuzu aldık. Başka bir mesajımız var mı? Yok. Elhamdülillah. Programımızı bu şekilde noktalamış olduk kıymetli dinleyicilerimiz. Bakalım bugünkü kısmetli dinleyicimiz kim olacak? 24 mesajımız bizlere ulaşmış. 2 kardeşimiz cevapsız kalmışlar. 22 kardeşimizden 2 kısmetli dinleyicimizi bulacağız. Bugünkü sorumuzun cevabı Rahman suresi 26 ve 27. ayet-i kerimeler. İnşallah hakkıyla amel edenlerden oluruz. Bir kez daha tekrar edecek olursak ayet-i kerimelerimizi. Çok güzel kardeşler, anlayanlar için. Yer üzerinde bulunan her canlı fanidir, yok olucudur. Yalnız azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı bakidir, kalıcıdır. Evet, yok olacağımızı bile bile nedir bu kavga gürültü derler değil mi? Evet, Rabbim amel eden kullarından eylesin hakkıyla. Eyüp Sekman kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar demiş. Onu da notumuzu alalım o zaman. Tam söyledikten sonra geldi ama sağlık olsun, kabul edelim. Sekman 23 kardeşimizden İlyas kardeşim, hemen 2 numara rica edeceğim sizden. 7 diyor kardeşimiz. 7'de İbrahim Birişik abimiz var. 1 numara daha rica edeyim inşallah. 20 diyor. 20'ye de bakalım. Ahmet Çiçek abim. İnşallah bizlere ulaşırlarsa hediyelerini göndermiş olacağız. Rabbim okuyup amel edenlerden eylesin. Sizleri de emanetleri zayi etmeyen en emine, alemlerin Rabbine emanet ederken kurban bayramımızın, udhiye kurbanlarımızın kesileceği, vacip kurbanlarımızın kesileceği günümüz gittikçe yaklaşıyor. Zilhicce ayımıza girişimiz inşallah mübarek bir aydır. Kutlamış olalım. Rabbim kabul eylesin şimdiden diyelim. Daha henüz var, inşallah yine konuşacağız. Ama geri sayımımız başlamış olsun. Şimdiden herkese tebrik ediyoruz. Emanetleri zayi etmeyen en emine sizlere emanet ediyoruz. Pazartesi tekrar görüşebilmek ümidiyle esen kalın, sağlıcakla, hoş kalın inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.

0: Ey yüreklerinde rahmet denizleri kabaranlar, ey saflarda omuzları birbirini saranlar, ey savaşı, sabrı ve takvayı kuşananlar, ey tek yürek geceleri aralayan secdeler, uzatın ellerinizi Allah'ın rahmetine. Ellerimiz imtihanlar, akabeler kavradı, kızgın kumlar, sabırlar, direnişler kavradı. Zincirleri kıracak, şafaklar ağartacak, gölgesi cennet, kılıçlar kavradı ellerimiz. Allah'ın adaletini kuracak yeryüzüne, kutlu ellerin üstünde, sonsuza dek kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
1: Özel FM.
2: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Canlı performans, ayet istek programı.
4: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.

0: da söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
4: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
6: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
2: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince, işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
1: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O, kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Ramazan geldi ve mazlum coğrafyalarda bekleyiş sürüyor. Bazı sofralar paramparça oldu. Bazı sofralarda oruç sahurdan önce başlıyor. Ramazan beklemek değil, harekete geçmektir. Bu Ramazan seninle bereketlensin. iddef.org 0212 621 çift 065.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
14: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
16: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr Kopyalamada kesintisiz çözüm.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
18: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
19: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
20: Özel FM.
21: www.ozelfm.net.
20: ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatü selam onun Resulüne, âl ve ashabına, ehli beytine olsun inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. En'am suresi 68. ayetten itibaren okuyoruz. Rabbimizin kendisini tanıttığı, nasıl bir Rabbe, nasıl bir ilaha inanmamız gerektiğini söz konusu ettiği bir suredir En'am suresi. Baştan sona insanların zihni yapılarıyla ilgilenen, insanların ne yapacaklarından ziyade nasıl düşüneceklerinden söz eden, tevhid ve şirk açısından nasıl bir inanca sahip olmaları gerektiğinden söz eden bir suredir En'am suresi. Aynı konular işlemeye devam ediliyor bu ayetle birlikte. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا. Bizim ayetlerimizle ilgili olarak konuşanları görürsen, tartışanları, ayetimizle, ayetlerimizle alakalı ileri geri laflara dalanları görürsen, فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ. Onları kendi hallerine bırak, onlardan vazgeç, onlardan yüz çevir. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَد۪يثٍ غَيْرِهِ. Başka söze geçinceye kadar, başka sözü konuşuncaya kadar orada bulunmayın, onlardan yüz çevirin. وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ. Olur ya, şeytan size unutturursa kalkmayı, Allah'ın ayetlerinin alay konusu edildiği, Allah'ın ayetlerinin dedikodu malzemesi yapıldığı bir ortamdasınız ve şeytan size oradan kalkmayı unutturdu. Olur mu? Olur. Allah bize bunu hatırlatıyor. O zaman فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Bu zalim toplumla birlikte en azından aklınıza geldikten sonra oturmayın. Orada bulunamazsınız, bulunmayın. Peki başka çözümü yok mu? Yani orada bulunsak, oturmaya devam etsek de uyarı görevini üstlensek nasıl olur? 69. ayet bunu anlatıyor zaten. وَمَا عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Takvalı olanlar için, Allah'tan sakınanlar için, müttaki olan insanlar için elbette onların adına bir hesap söz konusu değil, sorumlu değiller yani. Velakin zikra, sadece sorumlu oldukları tek şey var. O da hatırlatmaktır, onlara uyarıda bulunmaktır. Leallehum yettekun. Aynen orada o ayetlere dalan insanların da aynen uyarı yapan insanlar gibi müttaki olmalarını sağlasın diye, onlar da müttaki olsun diye sadece hatırlatmak görevi vardır. Hatırlatmanın dışında hiçbir sorumlulukları yoktur. Orada kalacak durumda iseler, orada kalmak zorunda iseler eğer. 68 ve 69. ayet mealen böyle. Tekrar kendime ait cümlelerle ifade etmeye çalışayım. Bulunduğumuz bir ortamda bir Müslüman olarak dinimizle, mukaddesatımızla alakalı, Allah'ın dokunulmaz saydığı kimi kurallarla, kimi ilkelerle alakalı birileri ileri geri konuşuyor. Aleyhte konuşuyor, alay ediyor, inkar ediyor, küfür ediyor, hakaret ediyor. Böyle bir ortamda Müslüman ne yapmalı sorusunun cevabını Rabbimiz En'am 68-69. Ayetlerde veriyor. Müslümana düşen orayı terk etmektir. Kendi inancına yönelik hakaretleri, bu ifadeleri dinlememektir. Kendisini oradan dışarı atmaktır. Bunun bir yolunu bulması gerekir. Şayet unutursa olabilir, gaflete denk geldi, bir anda daldı, aklına geldiği zaman yeniden bu ayet devreye girecek, orada oturmayacak, kalkıp gidecek oradan. Peki oturmak zorunda kalırsa, sadece görevi olarak bunun, bu insanın, bu Müslümanın görevi hatırlatmaktır. Alay konusunu işleyenler, ayetlerle alay eden insanlara bunu hatırlatmak göreviyle görevlidirler. Bu onların üzerindeki sorumlulukları kaldırır, onları bundan muaf hale getirir. Müslümanların bu dönemde, yaşadığımız bu dönemde her gün her yerde olmasa bile çoğu zaman ve çoğu yerde, hepimiz olmasak bile çoğumuz benzer durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yaşanan zeminin İslami olmamasından dolayı toplumun sözde Müslüman olması ama uygulamada İslam'ın değerleriyle alay edilmesine göz yumulması bu toplumda, bu tip manzaraların sıklıkla karşılaşılmasının başlıca nedenidir. Müslüman olduklarını söyleyen ama İslam'ı İslam'dan değil de İslam'ı başka kaynaklardan öğrenen binlerce insanın yaşadığı, paylaştığı bu toplumda zaman zaman inancımıza hakaretler, gözümüzün içine baka baka alaylar söz konusu edilmektedir. Bazen çok küçük bir alanda, bazen topyekün bir satıhta, bir yurt genelinde zaman zaman bu tip ifadelerle, bu tip söylemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Peki burada ne yapmamız gerekiyor? Ayet çok açık ve net. Orada bulunuyorsanız orayı terk etmelisiniz. Oradan ayrılma, orayı terk etme imkanı yoksa, gücünüz yoksa, sınırlarınız çizilmiş ve oradan dışarı çıkamıyorsanız, kapılar kapalıysa, o zaman da orada sadece size düşen yapılan yanlışı hatırlatmaktır. Bu ayet, En'am suresi malum Mekki bir ayet. Mekke döneminde inen bir ayettir. Mekke döneminde inen bu ayet Müslümanlara ciddi bir yükümlülük getiriyor. Mekke'de Müslümanlar dinleriyle alay edildiğini gördükleri zaman nereye gidebilirler? Zaten babasının evi şirkin ocağı. Komşusu, amcası, dayısı, halası zaten böyle. Nereye gidebilir ki mesela? Diye Mescid-i Haram'a mı? Mescid-i Haram'da zaten putlarla dolu. Zaten etrafında müşrikler kuşatmış Mescid-i Haram'ı. Mescid-i Haram'da da İslam yaşanmıyor ki o dönemde. Peki Müslümanlar dinleriyle alay edildiğini gördükleri zaman Mekke'nin neresine gidecekler? Tam işte böyle tıkandıkları bir noktada 68. ayetle birlikte 69. ayet onların yükünü hafifletiyor. Yani size düşen sadece söylemektir, yapılan yanlışı hatırlatmaktır. Bu hatırlatma yaptıktan sonra göreviniz bitmiş olur. İbn Abbas'ın 68. ayetle alakalı tespitinden hareketle bunları söyledim. Çünkü İbn Abbas diyor ki 68. ayet okunduğu zaman, Müslümanlar bunu okudukları zaman şaşırdılar. Nerede olabilirler ki Müslümanlar? Mescid-i Haram bile, Mescid-i Haram bile İslam'ın yaşanmasının imkan olmadığı bir alan. Müslümanlara ve İslam'a hakaret edilen bir alan, alay konusu edilen bir alan, ayetlerin alay konusu edildiği bir alan, bir mekan. Müslümanlar nereye gidebilirdi ki başlarının çaresine bakmaya başladıkları bir ortamda 69. ayet onların imdadına yetişti. Sonra indi anlamına değil. Bir baktılar ki o sorumlulukları böyleymiş meğer. Orayı terk etmek gibi bir zorunluluk yok. Terk edemiyorlarsa, gidemiyorlarsa, gitme imkanları yoksa sözle sadece bunu hatırlatırlar. Bu Müslümanlar için bir rahatlama nedeniydi. Mekke'de inen bu ayetlerden çok sonra Medine'de, Medine döneminde inen Nisa suresinin ayetleri var karşımızda bu kez. Aynı konuyla alakalı Nisa suresinin 140. ayeti. 140. ayetinde de benzer konu işlenir, benzer ifadelerle, biraz farklılıklarla. Nisa 140. ayette ne söylenir? Medine döneminde inen bir ayet bu. Müslümanların devletleştiği, Müslümanların artık Medine'de varlıklarını hissettirdikleri bir dönem. 140 Nisa ayetinde Rabbimiz şunu söyler. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Allah vahide, kitapta size şunu indirmiştir yasa olarak. Ne indirmiştir? اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَعُ بِهَا Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini, Allah'ın ayetleriyle alay edildiğini gördüğünüz zaman فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ İçinde bulunduğunuz toplumun fertleri başka bir konuyu konuşuncaya kadar, başka bir mevzuya geçinceye kadar onlarla orada konuşmayın, oturmayın. Onlarla orada oturmayın. Eğer oturursanız ne olur? اِنَّكُمْ اِذَنْ مِثْلُهُمْ Siz de onlar gibisiniz. اِنَّكُمْ اِذَنْ مِثْلُهُمْ Siz de onlar gibisiniz. اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْكَافِرِنَ ف۪ي جَهَنَّمَ جَمِيعًا Allah kafirlerle münafıkları cehennemde bir araya getirecektir. Kim kafir, kim münafık? Münafıklardan mı bahsedildi? Aynen öyledir zaten. Karşınızda dinle alay eden insanlar var ve siz seyirci kalacaksınız. Yok öyle. Ya Müslümansınız, uyarda bulunacaksınız, çıkacaksınız ya da onlarla birlikte kalmaya tahammül ediyorsanız, gözünüzün içine baka baka ayetlerle alay edildiğine tahammül ediyorsanız, içinize sindirebiliyorsanız o zaman innekum izen misluhum. Siz o zaman onlar gibisiniz. Onlar kafirler. Peki münafıklar niye kafirlerle aynı yerde cehennemde? Çünkü bu durumda olan insanlar münafıkça bir tavır içerisine girmişlerdir, münafık olmuşlardır. Şimdi ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Ayet bize sesleniyor. Mekke döneminde inen bir ayet ve sonra Medine döneminde bunun tekrarıyla alakalı bir başka ayet. İnsanlar iki pozisyondan birisi içerisinde bulunabilirler. Yani bu ayet diğerine neshetti anlamına değil, bunu söylemiyorum. Öyle değil. Nesihle alakalı bir konu yok burada. Burada farklı iki tane pozisyon bir Müslüman için, Müslümanın kutsal değerleriyle alay edilen bir ortamda iki pozisyon olabilir. Bir, ya gidecek yeriniz yoktur, ya gidecek yeriniz yoktur, çıkma imkanı ve ihtimaliniz yoktur oradan. Orada sözlü olarak buna müdahale eder ve söylersiniz, değiştirmek, sonuç almak anlamında söylemiyorum bunu. Dersiniz ki bu yaptığınız yanlış, bu yaptığınız küfür, bu yaptığınız münafıklık, bu yaptığınız Allah'a isyandır. İşiniz biter, göreviniz biter. Pozisyon böyleyse. Yok çıkma ihtimali varsa sözlü olarak uyarmaktan ya da orayı terk etmeniz gerekiyor. Ya da sözlü olarak uyarmaktan mı korkuyorsunuz? Olabilir. Olabilir, herkes cesur olmayabilir. Bazen korkaklıklarımız olabilir. O da ayrı bir zaftır da. Hadi bu da neyse. Peki diyelim ki söyleyemediniz. Sesiniz gür çıkaramadınız. O zaman orayı da mı terk edemezsiniz? Yani orayı bırakamayacak mısınız? Orayı terk etmek zorundasınız. Değilse ben hem böyle bir ortamda bulunurum, hem söylemem, uyarmam, hem ikaz etmem, hem de oradan çıkmam diyorsanız cidden bunun adı ne? Ayet-i Kerim bunu anlatıyor. Peki böyle insanlarla bir arada bulunmak mümkün değil mi? Bir arada bulunmak mümkün de gerçekleri, hakikatleri ortaya koymak şartıyla mümkündür. Mesela Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Necran'dan gelen bir Hristiyan heyeti Mescid-i Nebevi'de ağırladı. Onların ibadetlerini orada yapmalarına bile müsaade etti. Ve sonra Hristiyanlar bilgi almak için aleyhissalatü vesselamla konuşmak, yeni dinle alakalı bilgiler ve kendi inançlarının problemlerini konuşmak üzere gelmişlerdi. Hazreti Peygamber bunlarla konuştu. Onlarla güzel şeyler konuşmadı tabii. Onlar güzel şeyleri Peygamber'e anlatmadılar. Onların konuştukları şeyler tamamen Kur'an'la taban tabana zıt olan şeyler. İsa'nın uluhiyetidir, teslistir. Benzeri saçmalıklar, safsatalardır. Bunların tümü konuşulurken peki Peygamber beraber değil miydi? Beraberdi ama Peygamber ne yaptı? Onların söylediklerinin yanlışlığını tek tek ortaya koydu. Hakim durumda olan Peygamberdi, mahkum durumda olan onlardı. Yani tartışmayı yöneten, tartışmayı idare eden Peygamberdi ve Peygamber aleyhissalatü vesselam o insanlara, Hristiyanlara Mescid-i Nebevi'de yanlışlarını anlatıyordu. Böyle bir beraberlikse tabii ki müsait. Yani değilse bizim gibi düşünmeyen insanlarla hiçbir zaman bir arada bulunmamak gerekir gibi bir sonuç çıkmaz buradan. Öyle çıkarmadınız değil mi? Yani böyle ya bizim gibi düşünmeyen insanlarla bir arada bulunamayız gibi bir sonuç buradan çıkmaz. Tam tersine bu ayet-i kerime Allah'ın ayetlerine dil uzatmadıkları, Allah'ın ayetlerini hedef tahtasına koymadıkları, İslami değerlere saygısızlık yapmadıkları sürece, bunları yapmadıkları sürece, yanlış inanç ve görüşteki insanlarla, bizim dışımızdaki, bizim düşüncemizin dışında başka düşünceye sahip insanlarla bir arada olup konuşmakta bir sakınca olmadığını da gösteriyor tam tersine bu ayet-i kerime. Ne zaman bağlantılar kopar? Hakaretler başladığı zaman, sizin söz söyleme imkanı kalmadığı zaman orayı terk etmek zorundasınız ve orada buna müdahale etmek zorundasınız. Bunu anladık da, peki bizim hali pürmelerimiz ne olacak? Yani biz irademizin dışında böyle bir hengameye düştük diyelim ki. Kendi irademizle değil, özellikle dikkatle dinlemenizi, dikkatle bu noktayı özellikle vurgulamak istiyorum. Bu anlamda dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani gayri ihtiyari. Bizim tercihimizde olmayan bir ortamda böyle bir şey yaşadık. Bunu bir köşeye koyduk da benim asıl üzerinde durmak istediğim kendi irademizle, kendi tasarrufumuzla, hatta bazen kendi hırslarımızla oluşturduğumuz bir ortamda kendi hırslarımız, kendi kaprislerimiz, kendi beklentilerimiz, kendi amaçlarımız, programlarımız, planlarımız çerçevesinde oluşturduğumuz böyle bir ortamda böyle konuşmaların yapılmasına seyirci kalmanın ne kadar mazereti olur sizce? Güzel bir Müslüman olarak yaşıyordum. Dedim ki ben daha iyi İslam'ı yaşamak için bir kurum oluşturayım. Bir okul yapayım dedim. Okul yaptım. Okul yaptıktan sonra benim inancımla taban tabana zıt olan birçok şeyin de yaşanmasına seyirci oldum. Müdahale ediyor birisi. Ya niye bunlar burada yaşanıyor? Hani İslam adına bir şeyler yapacaktık. İş bildiğin gibi değil ki. Gördüğün gibi değil, zannettiğin gibi değil. Başka şeyler bu işin içerisinde var. İnsanın gücünü aşan bazı şeyler var. Peki silah zoruyla mı yaptın bunu? Yok. Kendi inisiyatifinle yaptın. Peki bunun mazereti nedir o zaman? Yani inancınızla hakaret etmek için siz kendi paranızı kullanıyorsunuz. Kendi imkanlarınızı kullanıyorsunuz. Kendi tasarruflarınızı ortaya koyuyorsunuz ve inancınızla hakaret ediliyor. Belli bir süre sonra zaten hakaret olmuyor artık, biliyorsun değil mi? Belli bir süre sonra zaten kanıksanıyor. Bu normaldir, normalleşiyor. Rutin, sıradan işleri haline geliyor bu kez. Ayetle karşılaşmayınca, En'am suresini okumasanız, Nisan suresini okumasanız kimsenin buna yanlış deme imkanı yok zaten. Ve dolayısıyla herkes yaptığı işi zaten benimseyerek devam ediyor. Bu kurumsal anlamda da böyledir. Bireysel anlamda da böyledir. Yani güzel, sade bir Müslüman olarak yaşıyor bizim kardeşimiz. Fakat müdür olma hırsı tutuyor. İdareci olma hırsı tutuyor. İdareciliğe karşı olduğundan dolayı değil. Yani hakkıyla yapsa hadi neyse, fakat o koltuğu elde etmek adına ortaya koyduğu performans neticesinde koltuk elde ediliyor. Koltuğa dört elle sarılıyor ve bu koltuğun gitmemesi adına bütün olumsuzluklara seyirci kalabiliyor, içine atabiliyor. Ne adınaydı peki bu? Kendiniz mi oluşturdunuz yoksa sizi mi buldu böyle bir olay? Kendiniz mi oluşturdunuz yoksa böyle bir manzara sizi mi buldu? Mecbur mu kaldınız? Onun için hadi kendi inisiyatifimiz olmayan, kendi irademizin dışında gerçekleşmiş olan böyle bir ortamda bir yere kadar mazeret olabilir. Yani vallahi korkuyordum söyleyemedim. Anladım bunu. Vallahi çıkamadım da mümkün olmadı. Bunu da anladım. Kalbinizde biraz Allah korkusu vardı, bunu anladım. Ya peki kendi oluşturduğunuz mekanlarda, kendi oluşturduğunuz dört duvar arasında, kendi oluşturduğunuz mahfillerde bu yanlışlara ne diyeceksiniz? Nasıl okuyacağız peki bunu? Sizin inançlarınızla alay edilen, hakaret edilen, inancınızın reddedildiği bir şeyle şahit olduğunuz zaman onlar orayı terk edinceye kadar, başka konuşmaya geçinceye kadar orada oturmayın. Kime diyeceksiniz bunu? Siz kendiniz oturttunuz, kendiniz davet ettiniz yani. Peki böyle bir ortamda hiçbir şey yapılmaz o zaman. Bilmem onu. Konu uzmanı değilim. Yapılmayacaksa ben başkasının dünyası için kendi ahiretimi heder etmem. Hiçbir Müslümana da bunu tavsiye etmem. Başkalarının dünyasını ben mamur edeceğim. Başkalarının dünyasını imar edeceğim. Başkalarının dünyasını çok güzel hayat standartlarına bağlayacağım. Benim ahiretim de gidecek. Yok böyle bir din anlayışı ki. Onun için bu ayetleri okuduğumuz zaman İrademizin dışındakileri bir yere koyalım da irademizle oluşturduğumuz bu tip konuşmaların ortasında kendimizi buluyoruz ya da bu konuşmaların yapılmasına kendimiz alet ve araç oluyorsak, o zaman burada ciddi anlamda düşünmek lazım. Acaba innekum izen misluhum kiminle alakalı? O zaman siz onlar gibisiniz. Münafıklarla kafirleri aynı yerde toplayacağız ayeti acaba kime yöneliktir? Ne söyleyebiliyorsunuz, ne çıkabiliyorsunuz? Hatta bu ayetle alakalı şöyle bir şey de söylenir. Böyle bir mekandan çıkmanız gerekiyor öyle mi? Numara yaparak çıkamazsınız. Numara yaparak çıkmak kişiliksizliktir. Yani telefon gelmiş numarası yaparak çıkmak. Geçen bunu söyledim de dediler ki hocam daha teknik şeyler çıktı. Yalancı arama tuşları yapılmış telefonlara. Tuşa basıyorsun, dışarıdan aranmış gibi yapıyorsun. Hiç zora girmeden, karizmayı çizdirmeden, çaktırmadan çıkma imkanı sunuyorsun kendi kendinize. Yani telefon geldi numarasıyla çıkıyorsunuz. Burnum kanadı, karnım ağrıdı, başım ağrıdı. Öyle çıkıyorsunuz. O numarayla çıkmak bu şekilde gibi çıkmak anlamında değildir. Çünkü çıkışınız mesaj vermiyor. Anlatışınız mesaj vermiyorsa kendi kendinize sadece yıpratmış oluyorsunuz, o kadar. Onun için burada münkeratla alakalı, yaşanan olumsuzluklarla alakalı, özellikle bu olumsuzların söz boyutuyla, konuşma boyutuyla alakalı Müslümanların son derece dikkat etmesi gerekir. Tekrar ediyorum, özellikle kendi inisiyatifimizle, kendi irademizle, başkalarının zoru olmadan ama hangi amaçla olursa olsun, şu veya bu hedefler, bu amaçlar doğrultusunda kendi kendimize dinimizle alay edilen bir kurumun, kurumsallaşmanın vesaire bir takım yapılaşmaların içerisinde kendimizi bulduğumuz zaman mazeretimizin olmadığını bilelim. Bu bir ticari kuruluş da olabilir, anlatabiliyor muyum? Bir ticari kuruluş da olabilir. Küçük bir dükkanda ne güzel gülü gibi geçiniyordu kardeşim. Büyütmek istedi. Komşusu büyütmüştü, ben niye büyümeyeyim? Benim de hakkım, Müslümana da en güzeli yakışır dedi. Dükkanı biraz daha genişleteyim dedi. Genişletmeye karşı olduğumuzdan dolayı sadece bir örnek veriyorum. Dükkanı biraz daha genişleteyim dedi. Derken içerisine çok farklı şeyler girdi. Çok farklı şeyler konuldu. Çalışanların profili değişti bu kez. Çalışanların bir arada kadın erkek ilişkilerine dikkat etmeden bir yapı oluşturuldu. Ve bizim Müslüman patron işveren de ne güzel iş imkanı sağladım diye Allah'a hamd edecek. Ne güzel değil mi? Allah'ın ayetleriyle alay edilen bir ortamda orada kalacaksınız. Yok böyle bir şey. Tabii beraberinde bunu anlatırken karşımıza şu da çıktı değil mi? Yani illa da bir konuşma biçiminde olması da gerekmiyor. Burada özelde böyledir de. Özelde bir konuşma ortamıyla alakalıdır. Ama genelde bir tavırla da alakalıdır. Yani bir düğüne mi gittiniz? Bir Müslümanın düğününe. Müslüman sizi çağırdı, düğüne davet etti. Siz de cidden ya bu kardeşi tanıyoruz yıllarca, bir yanlış yapacak değil ya dediniz. Bir girdiniz, ya bu Ahmet'in düğünü mü? Evet, Allah Allah, Ahmet'in düğünü olmaması lazım. Yok, Ahmet'in düğünü efendim. Peki niye böyle? Öyle maalesef. Maalesef bana ait, ona ait değil tabii ki. İşin gereği, zeminin gereği, zamanın, çağın gereğidir. Zaten bir defa yapılıyor düğün, ikinci bir defa düğün yapılmadığı için çocukların hatırını kırmadı. Dans, şarkılar, oynamalar, rakslar, bini bir para ve böyle bir yapı oluşuyor. Siz de bir Müslüman olarak orada, o maşallah, barakallah, Allah'ın barekesi, Allah hayırlı etsin. Allah'ın maşallah demedi, Allah'ın barakallah demedi bir şey nasıl barakallah diyeceksiniz? Orada bulunamazsınız ki. Orada bulunamazsınız. Bulunuyorsanız oraya çıkıp demeniz lazım, utanın, Allah'tan korkun demeniz lazım. Diyemediniz mi orayı terk edin bari. Nasıl yapacağız peki? Nereye gideceğiz? Biz de Mekke'ye mi döndük şimdi yani? Gidecek yerimiz yok yani. Hangi tarafa gideceksiniz ki? Onun için En'am suresinin bu ayetini Nisa suresinin 140. ayetiyle birlikte bir kez daha üzerinde düşünerek bir kez daha okuyalım. Allah için kendimizi bu anlamda değerlendirelim. Bu ayetleri kendimize ayna yapalım. Ve bu ayetlerin neresindeyiz de kendi kendimizi inşallah sorgulamaya, biraz daha düzeltmeye çalışalım. Ayet 70. وَذَلِ الَّذ۪ينَ اِتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. Ağır ayetler. Bunu sadece Mekke ve Medine ile ilişkilendirerek anlatmanın çok fazla anlamlı olmadığını düşünüyorum. Bu ayetler bize hitap eder. Bu ayetler bizim memlekete hitap eder. Bu ayetler bize hitap ediyor. Bu ayetler kafir bir dünya ile alakalı değil, Müslümanların karşı karşıya kalabileceği zaaflarla alakalıdır. Tevhidin zihinlere, kalplere tam yerleşmediği bir ortam için ya da tevhidin tam anlamıyla zihinlere yerleşmediği bir kişi, bir insan için ortaya konan kriterlerdir. Bunlar hepsi zaaftır. Bu zaafların düzeltilmesi anlamında Rabbimiz bizleri uyarmaya devam ediyor. وَذَرِ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Sakın dinlerini oyun ve eğlence haline getirenlerle birlikte olmayın, onları da terk edin. Onları kendi hallerine bırakın, onlarla birlikte olmayın. Dinlerini oyun ve eğlence haline getirenler. Bir de وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Dünya hayatının kendilerini aldattığı kimseleri bırakın diyor Allah. Dinehum dediğine göre, dinlerini oyun ve eğlence haline getirenler dediğine göre, dinsiz insanlardan kesinlikle bahsetmiyor. Bir defa bunu belirleyelim. Ayet-i Kerime, 70. ayet-i Kerime, bir defa dine inanan insanlar ile alakalıdır. Dine inanan insanları konu edinen bir ayettir. Kafirlerin dini olmadığı için kafirler burada kastedilmiyor. Ayeti bir kez daha okuyalım. Dinlerini oyun ve eğlence haline getiren kimseleri bırak diyor. Terk et onları. Vazgeç onlardan, onlardan ayrıl ya da onları kendi hallerine bırak. Ve bir de dünya hayatının kendilerini aldattığı kimseleri aynı şekilde bırak kendi hallerine. Onlarla birlik olma. Burada dini oyun ve eğlence haline getirenler ifadesi kullanıldı. Bunun ikinci bir çevirisi ve daha doğru olan çevirisi, ki kimi müfessirlerin de buna işaret ettiklerinden hareketle söylüyorum bunu. Daha doğru çevirisi şu: oyun ve eğlenceyi din haline getirenler. İkisi de mümkün. Ayetin yapısı itibariyle dinlerini oyun ve eğlence haline getirenler, eğlenceyi ve oyunu din haline getirenler. Hangisini alırsanız ikisi de ayetin anlamındandır. İkisi biraz daha önemli bir vurguyu taşıdığı için söylüyorum. Oyun ve eğlenceyi din haline getirmişler. Nasıl mı? Örnekleri çok. yaşadığımız dönemde bunun o kadar örnekleri var ki, mesela din nasıl oyun ve eğlence haline getirilir ya da oyun ve eğlence nasıl din haline getirilir? Boş şeyler yani, boş şeyler peşinden o kadar koşulur ki, aslında dinin peşinden o kadar koşulması gerekirken o boş şeylerin peşinden koşuluyor. Boş olduğunu koşan da biliyor. Koşan da itiraf ediyor ama hayatın gerçeği diyerek öpüp başına koyuyor ve bunu din haline getiriyor. Oyun ve eğlenceyi din haline getiriyor, dini oyun ve eğlence haline getiriyor. Mesela din bu tip insanlar için, böyle olmaktan Allah'a sığınırım, böyle olmaktan da size Allah'a sığındırırım. Allah muhafaza, ama bu gerçekleri bilmemiz lazım. Ayet bizimle alakalı değildir diye bir tarafa dağıtmıyoruz. Ayet benimle sizinle alakalıdır da demiyoruz. Ama ayeti okuyalım ve kendimize mal edelim. Gerçekten bu ayette anlatılan ben miyim? Dini oyun ve eğlence haline getirenler acaba biz miyiz ki falan diye kendi kendine sormak adına örnekleri veriyorum. Mesela dinle alakalı kuralları adeta boş zamanlarda ilgilenilecek, boş zamanlarda uygulanılacak, boş zamanlarda yapılacak bir şey olarak görenler. Dolu zamanlar zaten doludur. Arta kalan zamanlarda dine zaman ayrılır düşüncesinde olanlar. Yani işlerinin boşluklarını, aralıklarına namazı sıkıştırarak eda ettiğini düşünenler. Başka işi yok ya, hiç olmasa namazı bu araya sıkıştıralım diye düşünenler. Boş zamanın işi diye düşünen dinleri. Ya da sadece cumayı dini ibadet olarak zannedenler. Ramazan'da Müslüman, Şevval'de demokrat olanlar. Bu gibi anlayışta olanlar. Yani din onlar için sadece Ramazanlık. Din birileri için sadece cumalık bir dindir. Ya da din sadece kandillerde insanların Müslümanlıklarını hatırladıkları bir araçtır, bir gerçektir diye düşünürler. Din böyleleri için gerçekten oyun ve eğlencedir. Ramazan'dan önce Şaban'ın ne suçu var? Ramazan'dan sonra Şevval'in ne suçu var? Cuma'dan önce Perşembe'nin, Cuma'dan sonra Cumartesi'nin ne suçu var? Ya da kandilden önce ve kandilden sonra, kandili kim söyledi ki? O da ayrı bir şey zaten de. Ama buna hapsedenler, dini bu zaman aralıklarına sıkıştırarak din yaşadıklarını zannedenler, gerçekten dini oyun ve eğlence haline getirenlerdir. Daha başka bir örnek vereyim. Mesela Yusuf suresinden Yusuf'u öğrenmek yerine Yusuf filminden Yusuf'u öğrenerek dini eğlence haline getirenlere ne diyeceksiniz? 14 asırdır Yusuf suresinde bir sure var. Allah'tan ki birileri Yusuf filmini çevirdi de insanlar Yusuf'u öğrendi. Hurafeyle karışık, yalan yanlış şeylerle karışık olarak. Yusuf suresinde Yusuf yerine filmdeki Yusuf. Kehf suresi Ashab-ı Kehf yerine Ashab-ı Kehf filmdeki Ashab-ı Kehf. Hurafeler karışıyor tabii ki. Meryem'i Allah'ın anlattığı şekilde değil de Meryem'i Meryem filminden ya da Hazreti Peygamber'in hayatını Hazreti Peygamber'in sünnetinden, hadislerinden değil de bir filmden öğrenme. Nedir bu? Din eğlence değil mi Allah aşkına? İnsanların bilgi kaynakları sadece bunlarla sınırlıysa bu tip insanlar dini eğlence haline getiriyorlar. Ya da kendilerine uyguladıkları dinleri, kendilerine uyguladıkları dinleri ayrı, başkalarına anlattıkları dinleri ayrı, bu da dinin alay ve oyun eğlence haline getirilmesi anlamındadır. Anlatan ayrı bir din anlatıyor ama insanlara anlattığı dinden farklı bir din kendisi yaşıyor. Söyledikleri farklı, yaşadıkları farklı. Bu dinle alay etmektir. Bu dini resmen oyun ve eğlence haline getirmektir. Konuşulan ama bir türlü hayata aktarılamayan, tartışılan, sürekli tartışma konusu yapılan ama bir türlü hayata yansımayan bir din elbette oyun ve eğlence haline getirilen bir din değil de nedir? Ya da mesela sadece hocadan veya hacıdan ya da anadan ve babadan gördüklerini ya da radyodan ve televizyondan duyduklarını, takvim yapraklarından, gazete köşelerinden okuduklarını, toplumdan ve piyasadan derlediklerini, öğrendiklerini din kabul edenler ve bununla da amel etmeye çalışanlar dini oyun ve eğlence haline getirmiyorlar mı? Sadece din bunlardan ibaret zannediliyor. Bu tip insanları kendi hallerine bırakın. Bunlar dini oyun ve eğlence haline getiren insanlardır. Benzeri bir ifadeyi Furkan suresinde hevayı ilah edinmekle alakalı da söylenir. Araite men ittehaze ilahehu hevâ. İlahını hevası edineni gördün mü? Ya da hevasını ilah edineni gördün mü? Çift taraflı bir tercüme aynen orada da yansır. Hevasını ilah edineni ya da ilahını hevası edineni gördün mü? Aynı yapıdır. Nasıl yani? Kendi kafasına göre bir din anlayışı oluşturuyor ve bu din anlayışı kendince en mükemmel din anlayışıdır. Allah beni cennete koymayacak da kimi cennete koyacak noktasına kadar vardırıyor neticede. Bu dinin oyun ve eğlence haline getirilmesinden ibarettir. Bir bunları bırak diyor Allah. وَذَرِ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا Dini oyun ve eğlence ya da oyun ve eğlenceyi din haline getirenleri bırak kendi hallerine. Bir de وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatının kendilerini oyaladığı, aldattığı, kandırdığı kimseleri de bırak. Dünya hayatının kendilerini aldattığı ne demek? Dünya hayatının aldattığı insan tipi nasıl oluyor? Yani bu nasıl bir aldanış, nasıl bir şey ki bu? Hani dünya bizi aldattı, acaba kim bu? Örnek nerede? Yok ki, bulamıyorsunuz. Çünkü hiç kimseyi dünya aldatmış değil ki. Ama mesele o değil, bakınız. Dünyanın aldatması ne anlama gelir? Bir insanın değer verdiği şey neyse en kutsal o değil mi Allah aşkına? Değer verdiği, en çok değer verdiği şey onun en çok kutsal tanıdığı şey değil midir? Mesela uğrunda feda edeceği, uğrunda her şeyini feda edeceği tek varlığı nedir? Malı mıdır? Serveti midir yoksa dini midir? Burada ortaya çıkar zaten. İnsanların bu anlamda neye değer verdiklerine bakarsanız onların neyin oyaladığını da fark edersiniz zaten. Neye değer veriyorlarsa o onları oyalıyor, o insanları oyalıyor demektir. Onun için dünya hayatını oyaladığı kimseler. Kim bunlar peki? Yani dünyaya, dünyalık işlere o kadar önem veriyorlar ki, dünyalık işlere o kadar önem, o kadar değer, o kadar zaman ayırıyorlar ki, ibadetleriyle, dinleriyle ilgilenecek zamanı artık bulamıyor insanlar. Allah 24 saat vermiş, 25. saatin peşindeler. 7 gün vermiş, 8. günün peşindeler. Ama hala dinle ilgilenecek zamanları bulamıyorlar. O kadar yoğun ki Müslüman kardeşim, o kadar yoğun ki bir türlü zaman ayıramıyor. Ama mesela çocuklarını dil kursuna göndermek için zaman bulabiliyor. Ney kursuna, saz kursuna göndermek için zaman bulabiliyor değil mi? Ya da bilmem eften püften kurslara, hatta bazen duyuyoruz Müslüman kadınlar stilistlik kurslarına gidiyorlarmış. Elbise, düzen, dizgi falan anlamında. Ya da mesela ahşap boyama kurslarına, bilmem ne kurslarına zaman ayırabiliyorlar. Ben de zannediyordum ki bunlar gerçekten Kur'an'ı ve hadisi tamamen halletmişler. Yani biraz da böyle bir ihtiyaç oluştu herhalde. Bu ihtiyacı gidermek için gidiyorlar. Meğer Kur'an'a zamanları yok. Ama ahşap boyama kurslarına zaman var. Çocukların omuzlarında saz ve neyleriyle kursa gitmek için zaman bulabiliyorlar. Ama Kur'an'a zaman gelmiyor. Ne neyi oyalıyor peki? Oyalayan ne? Fakat söyleyin. Oyalayan ne? Zaman hangi şeye yok? Saza var, neye var, dile var, şuna var, buna var. Ama bir türlü Allah'ın kitabını öğrenmeye zamanı yok bu insanların. Bizden bahsediyor. Başka bir şey söyleyeyim. Başkalarının çocuklarının eğitimine zaman buldukları halde kendi çocuklarına din öğretmeye zaman, din eğitimine zaman bulamayanlar. Başkalarının çocuklarını eğitirken çünkü iş duygusal tamamen. Tamamen duygusal. İş tamamen parayla alakalı bir şeydir. Başkalarının çocuklarına bu anlamda din öğretme imkanı bulan bu insanlar, anne babalar, kendi çocuklarına bir türlü sıra gelmiyor. Bu nasıl bir şey? Rabbim bize affetsin. Evet, dünya hayatının kendisini oyaladığı kimseleri de kendi hallerine bırak. Yani onları tamamen terk et, küsün anlamına değil. Ama bunlara karşı dikkatli olun. Başka emirler de gelecek peşinden. Bu terk etmenin, bu bırakmanın, yalnız bırakmanın, kendi hallerini bırakmanın ne anlama geldiğini zaten ayetin devamı söylemiş olacak. Burada tabii örneklerini vermeye çalışıyorum. Dünya hayatı insanları nasıl oyalar? Herkesin kendince bir oyalama şekli olabilir, farklı bir oyalama tekniği olabilir. Birkaç örnek verdim. Mesela aklıma gelen örneklerden bir tanesi daha. Bazen bakıyorsunuz insanlar bir yere yönetici olmak adına, bugün de yöneticileri, idareciler taktım diye anlamayın, öyle zannetmeyin. Öyle bir şey yok tabii ki. Ama ister istemez aynı noktaya geliyor çünkü ayetler bizi bu tarafa götürüyor. Yani bakın, bazen bakıyorum, idareci olmak ve

böyle bir izzete sahip olmak adına bütün kanunlarını, bütün yönetmelikleri ezberlerken Bakara nerede, Nur nerede, Ahzab nerede, En'am nerede, Tevbe nerede? Yok ki. Bunlar çünkü lazım olmadı şimdiye kadar. Hiç kimse sorulmadı ki, ama yarın sorulmayacak anlamına da değil. Onun için o yönetmelikleri ezberlemeyi, ezberlenecekse ezberlensin, ayrı bir şeydir. Herkesin kendince bir takım ekmek parasını kazanma yolları vardır, ayrı bir şeydir de. Fakat gerçekten bunları yaparken, ya hocam hiç bildiğin gibi de hiç zaman bulamıyoruz. E peki bunlara nasıl zaman bulabiliyorsunuz? Ya da bazen görüyorum, mesela üniversite okuyan öğrenciler var. Kimi bölümler gerçekten böyle demir leblebi gibidir. Sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar kelime ezberine dayanır. Latince kelimeler habire ezberlenir. Bir ömür alır, bir ömür. İnsanlar bunları ezberler. Ama Kur'an'a bir türlü sıra gelmez. Niye? Çünkü Kur'an o kadar zor ki. Allah'a iftira atmayın. Allah Kur'an'ı kolaylaştırdık diyor. Muhammed Hamidullah'ın bir tespiti var. O tespiti çok enfes. Kur'an'ı öğrenmeye çalışan bir Müslümanın anlamakla alakalı, Kur'an'ı anlamayla alakalı, yani Arapçadaki kelimeleri kendi diline aktarmayla alakalı olarak bir Müslümanın yaklaşık 1000 kelime öğrenmesi yeter. Hesaplayabilirsiniz. Birbirinin tekrarıdır Kur'an ya. 1000 tane kelimeyle Kur'an'ı anlayabiliyorsunuz. Bir yerde geçiyor zaten, onlarca yüzlerce kez geçiyor aynı kelime. Bir defa, iki defa geçen kelimelerin sayısı oldukça azdır Kur'an-ı Kerim'de. Toplasanız yaklaşık 1000 kelimeyle Kur'an'ı anlama imkanı var. Ama insanlar binlerce kelime öğreniyorlar. Sadece niye? Sadece bir maaş elde etmek, sadece bir etiket, bir kariyer elde etmek. Bizim alanla alakalı da söyleyeyim. Yani kariyer kazanacağım diye, değil mi? Doktora yapacağım, doçent olacağım, profesör olacağım diye inzivaya çekilenler, kendince akademik itikaflara girenler, yani insanlarla görüşmeyenler, benim işim ilimle uğraşmaktır kardeşim diyenler, köşeye kenara çekilenler, alana bir türlü inemeyenler, her şey zaman bulabiliyorlar. Kafalarını patlatabiliyorlar. Ama Allah'ın dinini insanlara ulaştırma noktasında bir türlü zaman olmuyor. Olmaz zaten. Neden? Çünkü dünya hayatı lazım, tırnak içinde. Çünkü bu hayat lazım. Öbür hayat mı? Şüpheli, meçhul gibi görünüyor. Sanki hiç sorulmayacak, sanki hiç hesaba çekilmeyecek gibi. Hatta bazen mesela görürsünüz, esnaf, tüccar kardeşlerimizden bir müşteriyi kaybetmemek adına ne taklalar atılır değil mi? Ne kadar dil dökülür, alttan girilir, üstten çıkılır. Niye? Bir mal satacak, alt tarafı üst tarafı bir mal satacak ya. Bir müşteri kaybetmeyecek, alt üstü bu zaten. Ama buna tahammül edenler, bu şekilde durmaya çalışanlar Rablerinin huzurunda neden kıyamda duramazlar? Neden bu kadar Allah'a dil dökmezler? Neden bu kadar Allah'a yalvarmazlar? Neden müşterinin kalbinin kırılmasından çekindiği kadar Allah da acaba bize buğz eder mi? Neden hiç çekinmezler? Çünkü وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا, dünya hayatı oyalıyor. İşte tam burada Aleyhissalatü Vesselam'ın çokça bildiğinizi düşündüğüm zannettiğim bir hadisi var. Aleyhissalatü Vesselam şöyle diyor. İki tane aç kurdun, aç kalmış, günlerce aç kalmış iki tane kurdun, bir koyun sürüsüne vereceği zarar, bir insanın mal hırsından, tamahından, mal tutkusundan dolayı dinine vereceği zarardan daha az değildir. Dikkat edin. Bir kurdun bir sürüye vereceği zarar bir tarafta, bir de mal hırsına, mal tutkusuna sahip olan bir Müslümanın dinine vereceği zarar. Hangisi fazla? Mal hırsından dolayı dine verilen zarar, bir kurdun sürüye verdiği zarardan çok çok çok daha fazladır. Aleyhissalatü Vesselam bunu böyle ifade eder. Neden? Çünkü bir defa hedefe kilitlenmiş insan, bir defa bir yere varmak zorunda, o hedefe varmak adına bütün vasıtalar meşru görülmeye başlandıysa, o insandan hakikaten korkulur. Bir kurdun sürüye saldırmasından daha çok böyle bir insandan korkulur peygamberin ifadesiyle. Peki ne yapılacak bunlara? Yani dünya hayatının kendilerini oyaladığı, aldattığı ve bu aldanış içerisinde hayat süren bu insanlar ve de dinlerini oyun ve eğlence haline getiren ve eğlenceyi, oyunu din haline getiren bu insanlara ne yapılacak? وَذَكِّرْ بِهِ Kur'an'la bunları uyar. Bu insanlara Kur'an'la uyarda bulunacak. Bırakın demek bu zaten. Yani bunlarla uyarılmadan yanlarında durulmaz. Kur'an hatırlatılmadan olmaz. Ne diye Kur'an hatırlatılacak bunlara? En tübsele nefsün bima kesebet.

0: hatırlatılacak ki herkes kendi işlediklerinden dolayı yarın Allah'ın huzurunda rehin alınacak. Herkes kullu nefsin bima kesebet rahine. Her nefis kendi yaptıklarından dolayı Allah'ın huzurunda rehin tutulacaktır. Bu hatırlatılsın. Leyse leha min dunillahi veliyyun ve la şefi'. Herkesin kazandıkları ortaya dökülecek. Kimin çocuğudur? Kimin hizmetçisidir? Kime mensuptur? Nereden gelmiştir? Hangi aileye mensuptur? Yok bunlar. Hiçbir velinin, hiçbir şefaatçinin şefaati de kabul edilmeyecektir. Allah'ın berisinde hiçbir yardımcı yok, hiçbir şefaatçi de yoktur. Ve in ta'dil kulle adlin la yu'khadu minha. La yu'khadu minha. Bütün dünyayı fidye olarak verse, bedel olarak ortaya koysa, bu ondan kabul edilmeyecek, reddedilecektir. Bu fedakarlık dünyada lazımdı. Ahirette bu fedakarlık olmaz. Zamanı geçti onun. Böyle fedakarlığı insanlar ahirette yapmaya çalışıyorlar. Bu fedakarlık dünyada olsaydı iş yapacaktı. Mallarını feda etseydi iş yapacaktı. Zamanını feda etseydi iş yapacaktı. Ama bu fedakarlığı insanlar yanlış zamanda yapıyorlar. Ahirette bütün her şeyi koyuyor. Daha önce geçmişte hatırlarsanız bir dünya bir o kadar daha dünya koysa yine kabul edilmez. Dahası dünya ne? En sevdiklerini kendisinin yerine listeye koysa, ben karım, benim çocuğum, benim annem, benim babam, benim kardeşim, benim aşiretim, bütün insanlar, bütün akraba, bütün memleket, bütün hemşerilerim, hepsi benim yerime girsin, bir tek ben girmeyeyim diyecek insanlar. Diyecek tabii Me'ariç suresine göre. Diyecek insanlar, mücrimse eğer, o azaba gireceğini anladıysa eğer, bütün sevdiklerini sıraya koyacak. Hepsini satacak bakınız. Hepsini sıraya koyup satacak. Mal ne ki? En sevdiklerini bile kendisinin yerine cehenneme girsin diye ortaya koyacak ama hiçbirinden kabul edilmeyecektir. Ulaikellezine übsilu bima kesebu. Bunlar yaptıklarından, işlediklerinden, amel olarak ortaya koyduklarından dolayı Allah'ın huzurunda rehindirler ve bu rehin olmaları sebebiyle de azaba sürüklenecekler. Lehum şarabun min hamim. Kaynar sudan bir içecek ve azabun elim bima kanu yekfurun. Küfretmelerine karşılık elin bir azap ve kaynar sudan bir içecek onları beklemektedir. Rabbim bizi muhafaza et. Kul de ki anlat. Ened'u min dunillahi ma la yenfa'una ve la yedurruna. Bize zararı ve faydası olmayacak birilerine mi biz dua edelim, yalvaralım, yakaralım? Bize faydası yok, adamın kendisine faydası yok. Bize zarar veremez, adam kendisine gelen zararı def edemiyor. Zarar verecek gücü olmayan, fayda verecek gücü olmayan, benden farkı olmayan, hatta benden daha öte, benden daha beri olan birilerine mi ben kulluk yapacağım, dua edeceğim? Ve nuraddu ala akabina ba'di hedanallah. Ve üstelik biz de Allah hidayete erdirdikten sonra bizi, Allah bizi hidayete doğru yola eriştirdikten sonra biz tekrar ayaklarımızın gerisin geri dönecek miyiz? Yani inançlarımızı tekrar bırakıp da eski alışkanlıklarımızı inançlarımıza mı döneceğiz? Olur mu böyle bir şey? Kellezî istehvethu şeyâtînu fil ardı hayran lehu ashabun yed'ûnehu ilel hüdetina. Bir temsil, bir örnek veriyor. Bir insan düşünün, bir insan düşünün, onun bir arkadaşı var. Arkadaşı onu davet ediyor, hidayete davet ediyor. Gel Allah'ın dinine de davet ederken şeytan onu peşine taktırmış. Şeytan onu ayartmış, şeytan onu kandırmış ve yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşan bir insan gibi olur muyuz diyor. De ki bunu söyleyin diyor. Şeytan peşine takmış, arkadaşı da onu çağırıyor gel hidayete, şeytan da onu başka tarafa çağırıyor. Çağırmıyor mu hepimizi? İslam'a yöneldiğimiz her hareketimizde, İslam'ı benimsediğimiz, İslam'ı yaşamaya çalıştığımız her eylemimizde mutlaka karşımıza şeytanlar çıkmıyor mu? Bazen bu şeytanlar en yakınımızda olur. Bazen dostumuz olur, bazen çevremiz olur, bazen moda olur, bazen adet olur, bazen örf olur, bazen koltuğumuz olur, bazen kariyerimiz olur. Herkes bir şeye çağırır, gelin der. Oysa bizi hidayete çağıran birileri var. Aynen bu duruma düşmeyelim. Düşer miyiz hiç deyin diyor bunu. Kul de ki, inne hudallahi huvel huda. Allah'ın hidayeti, hidayetin ta kendisidir. Allah'ın hidayeti, Allah'ın yol göstermesinden başka yol gösterme yok. Yol kavşak noktalarında, sapak noktalarında her türlü davetçiyle karşılaşabilirsiniz. Ama bilin ki Allah'ın çağrısından başka güzel bir çağrı yoktur. وَاُمِرْنَا لُنِسْنَ مِنَ رَبِّهِ الْعَالَمِينَ. Biz alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olmakla emrolunduk. Teslim olmakla. teslimiyetle emrolunduk. Hem de alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olmakla emrolunduk. Ve enakimus salate ve takû, namazı kılmakla emrolunduk. Takvalı olmakla emrolunduk. Ve huvellezî ileyhi tuhşarûn. Çünkü hepimiz ona döneceğiz. Hepiniz ona döneceksiniz. Onun huzurunda toplanacak ve hesap vereceksiniz. Dolayısıyla Rab bize bunu emretti. Sadece ona teslim olmak ve sadece ondan sakınmak ve bu kadar işin içerisinde, bakın, bu kadar düşünce, beyin fırtınasının içerisinde Allah getirdin namazı kılmayı ifade etti. Kur'an-ı Kerim'i açın, bakın sayfalarda. Allah talaktan bahseder, boşanmadan bahseder. Bir bakarsınız tam işin ortasında, orta namazına dikkat edin, namaz kılın der. Allah şirkten, tevhidden bahseder, bir bakarsınız tam ortada gelir, aman ha namaz kılın. Akideden, inançtan bahseder eder, aman ha namaz kılın, müşriklerden olmayın der. Rum suresindeki gibi. Namaz kılın ve müşriklerden olmayın der. Neden? Çünkü insanı ayakta tutacak yegane ibadet namazdır. Namaz yoksa bir insanın kendince, tırnak içinde söylüyorum, çok faziletli amelleri olabilir, çok erdemli davranışları olabilir ama namaz yok mu? Kusura bakmayın, ayakta duramaz. Hiçbir erdem, hiçbir fazilet, hiçbir davranış bir insanı namazın ayakta tuttuğu gibi tutmaz. Onun için Kur'an-ı Kerim'in konuların akışı içerisine yerleştirdiği tek ibadettir namaz. Şunu şunu yapın, bundan kaçının, şöyle düşünün derler. Aman namazı kılın. Aman namaza dikkat edin. Çünkü bu bizi ayakta tutar, bu sizi ayakta tutar. Burada da aynı şey anlattı. Yukarıdan beri bir zihin inşasını gerçekleştirdi. Sonra dedi ki bakın namaz kılmakla emrolundunuz, bunu yerine getirin. Ve sonuçta Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Teslimiyet emrolunmak. Teslimiyet bir insanın kendi en değerli varlığını, en değerli, en kıymetli varlığını Allah'a feda etmesinin adıdır teslimiyet. Müslüman olmak da bu kelimenin adıdır. Müslüman olmak bir dine mensup olmak değildir aslında. Kelimenin tam anlamı bu değil. Kelimenin tam anlamı bütün benliğini, en değerli varlık olan insanın kendisidir. En değerli varlığı olan benliğini, kendisini Allah'a feda eden kişiye Müslüman denir. En değerli varlığını Allah'a feda etme işine de İslam denir. Buna teslimiyet denir. Müslümun denir, Müslüman denir, Müslim denir. Hepsinin kök anlamı aynıdır. Özel anlamda, özel bir kavram olarak Müslüman, İslam, bunları bir köşeye bırakalım. Asıl kelimenin vurgusu budur. Teslimiyettir. Bir ayet sonra, yani 73. ayetten hemen sonra 74. ayetle birlikte uzun bir bölüm halinde, yaklaşık 1,5 sayfa Hazreti İbrahim'den bahsedilecek. Neden? Çünkü teslimiyetin örneğidir. Çünkü teslim olmanın doruk noktaya çıktığı bir örnektir İbrahim Aleyhisselam. Bu konunun girişi mahiyetine de sayılabilir adeta burası. Alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olmakla emrolunduk. Kim gibi yani? İbrahim gibi. Neden? Çünkü İbrahim ateşe atılma durumunda kaldı. Ateşe atıldı. Babasıyla mücadele etti. En fazla babasıyla uğraştı. Sonra çocuğunu kurban etti ve teslimiyet gösterdi. Ateşe atılırken teslimiyet gösterdi. Babası tehdit ederken teslimiyet gösterdi. Memleketini terk ederken teslimiyet gösterdi. Hacer'i bugünkü Mescid-i Haram'ın bulunduğu yerde hiçbir canlı varlık yokken, hiçbir meskun mahal yokken İbrahim Aleyhisselam Hacer'i İsmail, küçük bebek olarak İsmail'le birlikte oraya bırakırken bir teslimiyet yaşadı. Bizi kime bırakıyorsun diye sorduğunda Allah'a bırakıyorum, Allah dedi diye sizi bırakıyorum dedi. Teslim oldu çünkü. Teslimiyetin doruk noktasındadır İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselam'la birlikte Kur'an-ı Kerim'de Üsve-i Hasene olarak adı açıkça zikredilen tek peygamberdir. Üsve-i Hasene, o da Mümtehine suresinde Rabbimiz bunu ifade eder. Mümtehine suresinde Rabbimiz bunu ifade eder. İbrahim Aleyhisselam Üsve-i Hasene'dir ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da Hazab suresinde Üsve-i Hasene olarak nitelenir. Çünkü İbrahim'in teslimiyeti doruk noktadaki teslimiyettir. Ötesi olmayan teslimiyettir diyebiliriz. Onun için bu bölüm bir nevi İbrahim Aleyhisselam'la alakalı bir giriş mahiyetinde. 73. ayette Rabbimizin kendisini tanıttığı. Nasıl bir Rab'be teslim olacağız? Teslim olacağımız Rab hangisi? Yukarıda söyledik, teslim olmamanız gereken Rab kimdi? Faydası yok, zararı yok. Kendi önünü göremiyor, arkasını göremiyor. Onun da bir midesi var, o da doldur ve boşalt yapıyor. Başka bir şey yok ki zaten. Farkı yok, nereden ilah olacak bu insanlar? Bırakın onu da, teslim olacağınız Rab kim? وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ gökleri ve yeri bir amaç için, bir gerçek için yaratan Rab'dır Allah. Allah gökleri ve yeri bilhak yarattı. Daha önce söylemiştim bunu. Bilhak ifadesi göklerin ve yerin yaratılış amacını anlatıyor. Bir gerçeğin ortaya çıkması için yarattı Allah yeryüzünü. İş olsun diye yaratmadı. Sadece süs olsun, yıldızların kaynağı olsun. Yeri de sadece üzerinde yürüyelim diye değil. Bir amacın gerçekleşmesi için yarattı. Kur'an-ı Kerim'in baştan sona anlattığı gerçek şudur. Hak diye anlattığı gerçek nedir? Bir cümle. Allah'ın yegane ilah oluşu, bütün insanların da sadece bu ilaha kulluk yapmak zorunda oluşu. En bir baştaki gerçek budur. Bütün hakikatler bu hakikatle birlikte değer kazanır. Allah'tan başka ilahın olmadı ve bütün insanların da bu ilaha kulluk yapmakla mükellef oldukları gerçeğini ortaya koymak için Allah peygamber gönderdi. Bunun için Allah vahyi gönderdi. Bunun için Allah yeri yarattı. Bunun için Allah göğü yarattı. Allah bunun için melek indirdi. Allah bunun için bizi yarattı. Bir gerçek ortaya çıksın diye. Ve yevme yekulu kun feyekun. Ve o gün her şey ol diyecek ya da herhangi bir şey ol dediği zaman o da mutlaka olacaktır. Böyle bir Allah, kimin gücü var böyle? Aklına esene ol diyecek ve oluverecek mümkün mü? Ancak Allah'tır. Kavluhul hak, onun sözü haktır. Hakikatin ta kendisidir. Ve lehul mulk yevme yunfahu fissur. Sura üflüldüğü gün de, kıyamet için sura üflüldüğü gün de mülk onundur. Limenil mulkul yevm lillahil vahidil kahhar diyecek. Bugün mülk kimin? Bugün hakimiyet kimin? Bugüne kadar birçok hakim vardı hayatta. Bugüne kadar birçok egemenlik kurma iddiasında olanlar vardı. Ama sura üflüldüğü gün, kıyamet günü hakim kim? Ortak bir ses, koro halinde lillahil vahidil kahhar. Kahhar olan ve tek olan Allah'ındır mülkiyet. Ama bu sözü o gün söylemenin bir anlamı kalmıyor. O söz hayattayken söylenmesi gerekiyordu. Dünyadayken söylenmesi gerekiyordu. Hani mezarın başına gideriz ya, mezarın başına söylerler ya Rabbin Allah'tır diye, kitabın Kur'an'dır diye, peygamberin Muhammed Aleyhisselam'dır diye aşağıdaki elini sallıyordur muhtemelen. Niye sallıyordur? Çünkü iş değişik, zannettiğiniz gibi değildir diyecek. Oradaki Rabbi kimse sormuyor ki. Oradaki peygamberi kimse sormuyor ki. Oradaki kitap zaten herkes için aynı, değişmiyor ki. İnsanlar dirildikten sonra Allah'ın Rablığını tartışmaya açan bir tek insan kalmıyor ki zaten. Yok böyle bir örnek zaten. Herkesin Rabbi Allah'tır. Rabbin kim diye sorulduğu zaman yanlış anlama. Oradakini soruyor, dünyadakini soruyoruz diyecekler. Onun için o gün mülkiyet Allah'ındır. O gün hakimiyet, egemenlik Allah'ındır. Sura üflüldüğü gün alimul gaybi ve şehade. Gaybi bilendir, şehadeti zaten bilendir. Yani görünen, insanın zihninin kavradığı, kavrayış alanına giren, algılayabildiği, idrak edebildiği şeyleri bildiği gibi insanın idrakini aşan şeyleri de bilendir. Gaybi bilendir. Daha önceki derste de aynı ifadeyi kullanmıştı Rabbimiz. Ne demişti? وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. Bütün gaybin anahtarları ona aittir. لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوُ demişti. Ondan başka kimse bilmez gaybin anahtarlarını. Gayb diye nitelenen şeyler Allah'ın dışında kimse bilmez. O gaybi de bilendir, şehadeti de. Hazırı da bilen, hazırda olmayan da bilendir. وَهُوَ الْحَك۪يمُ الْخَب۪يرِ. O her şeye hükmedendir ve her şeyden haberdardır. Teslim olacağınız Rab böyleyse Rab'a teslim olun. Ama yok ki Allah'ın dışında böyle bir Rab olmaz. Allah'ın dışında böyle bir özelliğe sahip kimse olmaz. Mutlaka eksikleri vardır. Onun için böyle bir Rabbe Allah teslimiyetimizi emrediyor ve biz de bu emrin muhatabıyız. Rabbim bu emrin muhatabı olarak bizlere bu bilinci, bu gücü, bu takati versin inşallah. 74. ayet-i kerime ile birlikte İbrahim Aleyhisselam konusu gündeme gelecek. Şimdiden bir cümleyle söyleyeyim, sonraki derste bunu tekrar izah edeceğim ama İbrahim Aleyhisselam'ın En'am suresi anlatılan bu bölümü özellikle Allah'ı bilme örneği değildir. Allah'ı bilme örneği değil, bunun altını çiziyorum. Nedir ya peki? Tevhid ve şirki anlatma ve bildirme örneğidir. Allah'ı bilme örneği diye anlatıla bitirilemeyen bir bölümdür. Bunun yanlış olduğunu, bunun bu bölümle alakasının olmadığını altını çizelim. Yani İbrahim yıldızı gördü, İbrahim ayı gördü, İbrahim güneşi gördü, bu benim Rabbim dedi. Sonra her bir batanın arkasından birisi doğdu. Ondan sonra Allah böyle bulunur. İnsan demek ki tefekküre dalması lazım. Allah'ı böyle bulacak. Konu bu değil kardeşim ya. En'am suresinin konusu bu değildir. Allah'ı bilme konusu değildir. Tevhidi ve şirki bilme ve bildirme konusudur. Onun için burada İbrahim Aleyhisselam'ın bu hayatta yaşadığı bu olay bize aktarılmış olacak. Tamamen tevhid ve şirkin tespitiyle alakalı bir bölümdür. Rabbim okumaya, anlamaya muvaffak olsun inşallah. Subhanekallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz. Allah.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma. 0507 047 48 43.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar. 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
9: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
10: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
11: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
12: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmak. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
15: Gıda, meşrubat, temizlik, kozmetik gruplarında zengin çeşit güler yüzlü ekip ve 3000 metrekarelik kapalı alan ile sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Emek Toptan Gıda. WhatsApp iletişim hattı 0542 624 1784. Adres Mega Center A Blok No 52 53. Bayrampaşa, İstanbul. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
16: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
5: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamları dinlediniz.
17: De ki, yemin olsun eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gaye ne olursa olsun, kumarın her türlüsünden uzaklaş.
2: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
1: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
4: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şeksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: bekletmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

gerçekleri bize doğacak elbette. O kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, önce ben gideceğim bencilliğinden vazgeç. Yollarda diğer sürücülerin de hakkı var.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
5: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 İmraniye.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
8: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
13: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
14: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları 0545 812 76 87.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamlar.

0: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Müsned-i Şihab 1003. hadis. Yubsiru ahadukum el-qaza fi ayni ahihi ve yeda'ul ciz'a fi aynihi. Kendi gözünüzdeki kütüğü görmüyorsunuz da arkadaşınızın gözündeki çapağı görüyorsunuz. İslam dini Allah'ın yeryüzünde halife olarak yarattığı insanın hayat programıdır. Onu yaratan onu bilir ve nasıl davranacağına hükümler koymuştur. İslam'ın yasaları hayatın tümünü kuşatır ve her an ve mekanda Allah'ın rububiyet ve uluhiyeti üzerine kurulu bir dindir. Yanlışları öyle tespit eder, doğruları öyle önerir. İnsanın yanlış yapma veya yanlışından vazgeçmesi yasasını böyle belirler. İnsanoğlu yeryüzünde imtihana tabi tutulmak için var kılınmıştır. Onun dünyada varlık sebebi budur. O nedenle onun önünde doğru ile yanlış aynı oranda birlikte sunulmuştur. Bir başka ifadeyle Şems suresinden öğreniyoruz. Ve nefsin ve ma sevvaha فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. İnsanoğlu yaratılışından taşıdığı özellikle hem fıskı fücur ehli olabilir hem de takva ehli olabilir. İkisine de müsait yaratılmıştır. İşte onun kan dökecek, fesat çıkaracak bir yönü de vardır anlamına, bu yönünün fakat şeytanın ihvasıyla açığa çıktığını biliyoruz. İnsanoğlu eğer Müslüman olmayı isterse başta bilmelidir. İnnehu leküm aduvvun mübin diye tanıtılan bir şeytan vardır sırat-ı müstakimin üzerinde. Hatta Araf suresinin beyanıyla önden, arkadan, sağdan, soldan insanı şaşırtmaya, saptırmaya hazır bekleyen bir şeytan tuzağı ortamında yaşar insanoğlu. Gariptir. Teslimiyetten başka yorum yoktur. Nasıl bir yol bilinmez ama Allah öyle tanıtır. Peygamber böyle söyler bize. Bu yol sırat-ı müstakim, Allah-u Teala'nın da kendisinin orada olduğunu tanıttığı bir yoldur. İnne Rabbi ala sırat-ı müstakim ayetinden bunu öğreniyoruz. Bizim imtihan için salını verdiğimiz bu yol, bu müstakim sırat öyle bir yoldur ki iblis de o yol üzerine oturmuş, bütün ordularıyla birlikte ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ şeklinde hazır bekleyip durmaktadır. İnsanı saptırmak için. Varlık sebebi de odur sanki onun. Ya da ben öyle algılamalıyım, o benim düşmanımdır. Ben böyle bir yolda Müslümanca yaşamakla emrolunmuşsam, bunu benden isteyen Allah-u Teala hem Rahman hem Rahim olduğuna göre, hem de adalet sahibi bir Allah benim hayrımı istediğine göre vardır. Onun bir hikmeti der ve teslim olurum. Buna göre benim gözüm bir şeyleri görmeye hazır yaratılmıştır der. Bu hadisten anladığım kadarıyla bir Müslüman karşıdakinde suç aramak yerine kendi yanlışlarını öncelikle görmek zorundadır. Ben gözümün önünde bir kütük, görmeme engel, bunu görmeden, bunu bilmeden karşımdakinin gözünde acaba ne var diye aramaya başlamamalıyım. Ama Müslüman olarak elbette karşımdakinin de yanlışını bileyim, onu düzeltmeye çalışayım. Ama ben öncelikle benim yanlışıma dikkat etmeliyim ve onu ortadan kaldırmalıyım. Bu karşımdakinin yanlışını görmeme engel olmasa da ama kendi yanlışımı düzeltmem için bir güzel yoldur. Derler ki bir adam varmış, çevresindekilere kendince doğruyu duyurmaya çalışırmış. Ama bu

rengarenk elbiselerle dolaşıyor. Kızlarınız cazip kıyafetlerle dolaşıyorlar. Yazık ediyorsunuz, ayıp ediyorsunuz, yapmayın, etmeyin. Ateşli bir konuşmayla insanlara bu uyarıları ulaştırırken dinleyenlerden biri gayet sakin, biraz da nezaket içinde ama hani içi dolmuş bir biçimde demiş ki, iyi ama seninkini de biz öyle görüyoruz. Senin hanım da öyle, senin kızlar da öyle. Adam bir duraklamış, sonra kendine layık bir biçimde demiş ki, hasbaya da yakışıyor doğrusu. Nasıl engellesem ki daha güzel oluyor öylece. Yani başkasına ölçünce farklı, kendisine ölçünce farklı ölçmek ne kadar kötü bir durum. Siz bunu daha ciddi bir biçimde veylün lil mutaffifin ellezine izektalu alen nasi yestevfun ve izâ kâluhum evvesenuhum yuksirun suresinden öğrenebilirsiniz. Birilerini ölçerken farklı, kendisine ölçerken farklı olanlara veyl olsun diyor Allah-u Teala. Demek ki kendi gözünüzde kocaman bir yanlış var. Kendinizde bir yanlış görmeyeceksiniz. Arkadaşınızdaki yanlışı hem de görüp büyüteceksiniz. Sanki kocaman gibi. Öyle yapmayın. Tekrar okuyorum. يُبْصِرُ اَحَدُكُمْ الْقَذَى فِي عَيْنِ اَخِيهِ وَيَدَعُ الْجِزْعَ فِي عَيْنِهِ. Kendi gözünüzdeki kütüğü görmüyorsunuz da arkadaşınızın gözündeki çapağı görüyorsunuz. 1004. يُبْعَسُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّاتِهِمْ. İnsanlar kıyamet günü niyetleri üzere diriltilirler. Bütün insanlar hangi konuda ne niyet taşıyorlarsa yanlarına kalan odur, defterlerine yazılacak odur, kitapta görecekleri de odur. Peki ya amelleri? Amel hangi niyetle yapılmışsa insanın yanına kalacak odur da ondan. O hani meşhur hadiste aleyhissalatü vesselam bunu şöyle beyan ediyor. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى. Bütün ameller, bütün eylemler, söylemler, sözler, hareketler, tarzlar, tavırlar, hatta düşünceler o konudaki niyete bağlı değerlendirilecektir. Ya değer kazanacak, ya değer kaybedecek, ya kar getirecek, ya zarar getirecek. Ama asıl olan o konudaki niyettir ve insanoğluna zaten niyet ettiği şey kalacaktır. Hani dün yaptığınız, hani yarın yapacağınız, hepsi yok oldu gitti ya da henüz gelmedi ortaya öyle mi? Ama o konudaki niyetiniz vardır ve o yazılmıştır, o boşa gitmeyecektir. Aleyhissalatü vesselam bir kavimden söz eder. Kabe'yi yıkmak için yola çıkan bir kavim. Yolda helak olur, hepsi yere batar. Yok olur giderler. Ayşe annemiz merakla dinlerken ama ya Resulallah der. Onun özelliği budur. O Müslümanca bir düşünce tarzı geliştirmek konusunda ümmete yardımcı olmuştur her zaman. Düşünebilmeyi, olaya farklı bakabilmeyi öğretmiştir ümmeti Muhammed'e. Yani bir başka ifadeyle çocuklarına, biz evlatlarına, onlar bizim annelerimizdir çünkü. Ama der Ayşe annemiz radıyallahu anha, peki ya o ordunun içinde çölün tehlikelerinden sığınmak için, yolun tehlikelerinden korunmak için o orduya katılanlar sadece yolculukta beraber olmak için birlikte gidenler varsa, onlar da o helak olmanın içinde, onlar da yere batırılmışlarsa, peki ya onların suçu neydiydi ya Resulallah deyince aleyhissalatü vesselam yub'asun nas yevmel kıyameh alaniyatihim buyurur. İnsanlar kıyamet günü niyetleri üzere diriltilirler. Ne için oradaydıysa, yani dıştan bizim gördüğümüz şekliyle, bize yansıyan biçimiyle yanlış ya da doğru niyetler, ama yarın Allah onları hükme bağlayacaktır. İnnallâhe yahkumu beynehum fîmâ hum fîhi yahtelifûn. Allah kıyamet gününde insanların ihtilaf ede geldikleri her konuda gerçek hükmünü verecektir. Tekrar okuyorum. Yub'asun nas yevmel kıyameti alâ niyyâtihim. İnsanlar kıyamet günü niyetleri üzere diriltilirler. 1005. Yub'asu şahidun zûri yevmel kıyameti mûligan lisânehu finnâr kemâ yûliful kelbu lisânehu fil kader. Yalancı şahit kıyamet günü pislik yalayan köpek gibi diliyle ateş yalıyor olarak diriltilir.

0: Allah korusun, hafazan Allah. Ne kadar zor, ne kadar zor bir durum. Yalana şehadet. Türkçe'de yalancı şahit denilince herhangi bir olayda bir adamın olmayan olduğu gibi, olanı olmadığı gibi göstermesi şeklinde anlaşılır. Ama İslam'da ezzur kelimesi hayatı ilgilendiren bir yalanın şehadeti konusunda kullanılır. Büyük günahlardan biridir. Hatta mesela Türkçe ifadeyle bu duvarın rengi nedir dediniz, öteki de kıpkırmızı bir duvara bembeyaz demesin mi? Yalan söyledi öyle mi? Ama hayatı ilgilendiren bir yalan değil biliyorsunuz. Bunun mukabili hakka şehadettir. Hakikatin şahidi olmak. Yani bir insan şahit olunca şahit olduğu konuya bakın bana ben onun görüntüsüyüm. Bana bakınca onu anlarsınız demiş olacaktı. Sözüyle, tarzıyla, tavrıyla o konunun görüntüsü olmak demekti şahit. İşte Müslüman hakkın şahididir. Allah'tan başka ilah olmadığı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de onun kulu ve Resulü olduğu gerçeğinin şahidi olmak, Müslümanın şiarı budur. Ama bunun tam tersi yalana şehadet. Yani sanki Allah beni dünyaya kul köle olsun diye yaratmış. Sanki ben dünya için yaratılmışım. Sanki cennet bana ram olmak zorunda. Sanki Allah beni her yaptığım yanlışa rağmen kul kabul etmek zorunda. Sanki evim şöyle, barkım böyle, oğlum böyle, kızım böyle olmak zorunda. Sanki buna kendimce deliller bulmuşum. Ya da vahyin dışında, Kur'an ve sünnetin dışında onların olmasına yönelik yasalar ve yazgılar belirlemişim gibi yalanın şahidi olmak. Bakın adama, duruşu, yürüyüşü, konuşması ve susması, ekonomik, sosyal, siyasal hayattaki bütün hattu harekatı, tarzı ve tavrı, eğer vahye dayanmayan bir hayatın gereği ise yaşadığı, işte o adam yalana şahittir ve yalanın şahidi bu adam kıyamet gününde, hani pislik yalayan köpek var ya, o gibi diliyle ateş yalıyor olarak diriltilecektir. Allah korusun. Yani ateşe doğru gidecek bütün hareketiyle. Diliyle yalan söyledi. İşte onunla, hayatıyla, kendisiyle, varlığıyla, her şeyle yalan söyledi. Bu yalanlar Allah ve Resulüne rağmen yalan demektir. Mesela bir oğlum oldu. Ona en güzel isim koymak istiyorum. Ne dersiniz dedim. Başladınız. Taş, toprak, tuğla, kiremit ya da toz, kerpiç veya kireç. Niye öyle saydım? Mevcut piyasadaki isimleri söylemek istemedim, siz bilirsiniz. Ama bunlar en güzel isim diye bir Müslümanın ağzından böyle bir hüküm çıkabilir mi? Aleyhissalatü vesselam ne diyordu en güzel isme? Abdurrahman ya da Abdullah öyle mi? Ya da peygamberlerin isimleri ya da Aleyhissalatü vesselamın ismi. Kime ki Allah üç erkek evlat verirse onlardan birinin adı Muhammed olmazsa Aleyhissalatü vesselamın hakkı kalır şeklinde öğrenmiştik ya bu gerçekleri. İşte onlara rağmen yalan söylüyorsa kıyamet günü vay haline, yeniden dirildiğinde çok kötü bir biçimde dirilecekmiş. Tekrar okuyorum. Yub'athu şahidu zûri yevmel kıyameti mûligan lisanehu finnâr kema yûliful kelbu lisanehu fil gadar. Yalancı şahit kıyamet günü pislik yalayan köpek gibi diliyle ateş yalıyor olarak diriltilir. 1006 Yedullahi me'al cemaati. Allah'ın eli yani yardımı Müslüman toplumun yani cemaatin üstündedir. Onlarla beraberdir. Allah'ın eli denilince Allah'ı sen insana benzettin. Nedenmiş o? El dedin ya. Evet dedim tabii. Allah dediyse ben de söylerim. Ama yani el denilince neden tek insana benzettin? Başka eller de bulunabilir. Piyasada nice eller vardır. Teknik dünyada veya dünyanın bilmem hangi mesleğinde meşrebinde nice eller kullanılabilir. Onları neden hatırlamadın diye ben de sana sorsam. Kur'an-ı Kerim'de mesela Fetih Suresinin 10. ayetinde Allahu Teala buyurur ki yedullahi fevka eydihim, Allah'ın eli onların elinin üstündedir. Aman Allah'ım, vay, demek böyle bir ayet var. Tutunun, sıkı tutunun. Tam bir problem. Çözüm için yıllarca uğraşabiliriz demiş sanki kimileri. 30 yıl kadar insanlar bunu tartışmışlar. Birbirlerini suçlamışlar. Hatta ağır cezalara layık görmüşler. Nedenmiş o? Allah'ın eli olur mu? Aa, neden olmasın? Ama Allah demiyor mu? Dese de ama Allah'ınki benzemez. Evet, zaten Allah'ınki benzemez. Allah görür. Hiçbir görene benzemez. O görenler Allah'ın göstermesiyle görür. Allah bilir. Hiç kimsenin bilmesine benzemez. Allah duyar. Hiçbir şeyin duymasına benzemez. Allah'ın eli. Evet, Allah'ın eli de öyle. Hiçbir şeyin eline, hiçbir ele benzemez Allah'ın eli olması. Allah'ın nasıl bir eli var denmez. İkisi de sağ mıdır? İkisi de sol mudur? Eli açık mıdır? Eli kapalı mıdır? Allah cimri midir yoksa? Yedullahi mağluleh midir? Bunu yeniden tartışmışlar, bir daha tartışmışlar, dönüp tekrar tartışmışlar. Oysa bir sonraki surede, yani Hucurat suresinde bir ayet hatırlıyoruz. Der ki Cenab-ı Hak, وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Az bekleselerdi daha hayırlı olacaktı. Bu insanlar da Fetih suresi 10. ayette başında durup beklemek yerine az biraz daha okusalardı daha hayırlı olacaktı sanırım. Çünkü يَدُوا فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ Hudeybiye'de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme elini uzatıp beyat edenler var ya, onların bu beyatlarıyla yaptıkları aslında Allah'la bir beyat demektir. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Hemen nekete ve innema yenkusu ala nefsi ve men evfa bima ahed aleyhullah ve seyutihi ecren azima. Kim bu anlaşmaya sadık kalırsa lehine, değilse aleyhine gibi bir bölüm devam ediyor. Aslında anlatılan o beyattır, verilen sözdür, verilen söze ittibadır, vefadır, ama insanlar onları sanki unutup kendilerine göre problem üretmişler. Peki acaba hangi cemaatin üzerindedir ki? Buldum, bizim cemaat. Olur mu bizim cemaat? Hayır, bizim cemaat. Herkes kendisine göre kendi cemaatinin Allah'ın yardımına mazhar olduğunu iddia edebilir. Oysa İslam'a göre iki cemaat vardır. İki grup vardır. İnsanlar iki ana grupta değerlendirilir. Müslümanlar ve kafirler. Müslümanların içinde de dinine imanına güvenmeyeceğiniz, belli özel işaretlerden dolayı dikkatli olacağınız insanlar vardır. Ama yine de onlar Müslümanlarla birlikte namaz kılarlar, bayram ederler, birlikte oturup kalkarlar. Ama Müslümanlar onlara uyanık davranmalıdır. Yani münafık denilen insanlar, ama şahsen bizzat kendisinin münafık olduğunu ilana yetkimiz yoktur. Onu öyle bilir, ona öyle titiz davranır, dikkat ederiz o kadar. İşte yeryüzünde kafir dünyanın dışında ben Müslümanım diyen, Allah'ın dinini kabul ettim, Rabbim Allah'tır, dinim İslam'dır, kitabım Kur'an'dır, Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'dır diyenler bu cemaatin üyeleridir. Hatta benim bugüne kadar okuduğum, öğrendiğime göre bu cemaatin üyesi olmak için karşımdakinden görsem dediğim 4 şart öğrendim. 1. Bir adam benim Rabbim Allah, kitabım Kur'an, Peygamberim Muhammed Aleyhisselam, dinim İslam'dır, kıblem de Kabe'ye yönelmektir derse, yani iman iddiasında bulunursa, imanı ikrar ederse, birinci şart. 2. İslam'ın istediğini yapınca sevinir, başkalarını yapar görünce de sevinir ve onları severse. 3. İslam'ın yapma dediğini yapınca üzülür, ama yapanı görünce de üzülürse. Peki ama yapmasın öyleyse demeyin. İnsandır, yanılmıştır, yapmıştır ama üzülürse, pişman olursa, tevbe ederse. 3. şart. Ve 4. Müslümanların en alt seviyesindeki bir Müslümanı kafir dünyanın en üstünde bilinen, en iyi bilinen kafirine tercih ederek hayır, bu Müslüman benim kardeşimdir derse, bu 4 özelliği taşıyan kişi İslam cemaatinin üyesidir. Benim kardeşimdir, ben onun parçası, o benim parçamdır. Ben öylece bilirim ki ikimiz birlikte bir vücudun organı olma bilincinde olursak, o zaman Allah elini bizim üzerimizde tutacaktır. Bir başka tanımla olayı şöyle de yorumlayabiliriz. Allah yanlışlarımızı affetsin. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın 4 temel özelliğinden söz eder. Nahl suresi 120 ve 121. ayetler. İnne İbrahim'e kâne ummeten kâniten lillâh hanifen ve lem yekü minel müşrikîn şâkiran li'enumih iştebâhu ve hedâhu ilâ sırâtı müstakîm. Buna göre İbrahim aleyhisselam bu dört vasfı taşıyarak bir başına ümmettir. Allah huzurunda el pençe divan, gönlüyle, kalbiyle, bütün varlığıyla Allah'a teslim ve huzurda kulluğa hazır. Müşriklerden olmamış, olmamayı azmetmiş, hep öyle şirkin dışında, bir de Allah'ın kendisine verdiği nimetleri Allah'a kullukta kullanan şakiran li'enumi. İşte bu vasıfları taşıyan kimse bir başına da olsa ümmettir. İbrahim aleyhisselam gibi. Kendi başına ümmet. Hiç kimsesiz ümmet. Evet. Ama yeryüzünde bir Müslüman daha bu özellikleri taşımaya başlayınca ikisi birlikte cemaat olur. Artık hayatın gereği hangi kulluk biriminin önünde idiyseler, onun gereğini hangisi daha iyi biliyorsa Allah'ın o konuda dediğini peygambere uymak konusunu o hatırlatır ve ikisi birlikte yaparlar. İşte böyle bir cemaat. İki kişi ya da kaç kişi ise Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Müslüman olmak, birbirini sevmek, bir bütün olmak, birlikte yaşamak İslam'ın insanlara Müslüman olursanız yapın dediği kurallardandır. Biz de ona tabi ve teslim olursak Allah'ın eli bizimle beraberdir. Tekrar okuyorum. Yedullahi me'al cema'a. Allah'ın eli, Allah'ın yardımı Müslüman toplumun, Müslüman cemaatin üstündedir. Onlarla beraberdir. 1007 يذهب الصالحون أسلافا الأول فالأول حتى لا يبقى إلا حثالة كحثالة التمر والشعير لا يبالي الله بهم. İlk dönemin salih insanları, Allah'ın diniyle barışık örnek Müslümanları, salih öncüleri birer birer gidiyorlar. Geriye Allah'ın hiç önem vermediği hurma ve arpa döküntüsü gibi işe yaramaz kuru kalabalıklar kalmaktadır. Öyleyse bu şahsiyetlerin değeri zamanında bilinmelidir. Estağfirullah. Hani denir ya, sen öl de değerini o zaman bilelim. Neden diriyken bilmeyecekler? Ama bu sanki şeytanın vesvesesi ya da şeytanın aldatmacası gibi geliyor bana. Çünkü bakın, Mümin suresinde hani Firavun karşısında o güne kadar sessiz kalan ama Musa aleyhisselamı öldürme planları başlayınca artık sessizliğinin anlamının kalmadığını bilen mümin kişi vardı ya, oradaki insanlara, sarayın yetkililerine bildiği, inandığı dini duyurmaya çalışıyordu ve demişti ki وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّمْ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَسَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. Ne diyorsunuz? Ey bizimkiler, ey kavmim. O öyle hitap ediyordu zaten. Veya kavmi diye başlıyordu. Ne diyorsunuz ey kavmim? Size bir vakitler Allah'ın elçisi, Resulü Yusuf aleyhisselam peygamber olarak gelmişti. Hem de açık net ayan beyan bilgiler ve belgelerle. Fakat siz onun getirdiklerinden şüpheye düştünüz, dinlemek istemediniz. Sonra vefat etti. Bu sefer dediniz ki, aa ne adamdı be. Çok farklıydı. Mümkün değil artık bir daha Allah öyle bir peygamber göndermez. Yani şeytan iki defa vuruyor, farkında mısınız? Önce Yusuf aleyhisselama inanmamakla vurgununu vuruyor. Sonra da bir daha o gibi peygamber gelmeyecek. Yani bundan sonra birisi peygamber çıkarsa, ki Musa aleyhisselam dönemine ait bu söz, ona da inanmayın diye vurgununu vuruyordu. Evet, insanlar, insanların, değerli insanların değerini öldükten sonra bilmesinler, baştan anlasınlar. Çünkü yezhebu salihune eslafen el evvelu fel evvel. İlk dönemin salihleri, yani Allah'ın diniyle öyle bütünleşmişler, öyle örnek olmuşlar ki işte o salih öncüler birer birer gidiyorlar. Peki geriye ne kalıyor? Allah'ın hiç değer vermediği çör çöp cinsinden diyoruz. Ya da hurma ve arpa döküntüsü gibi işe yaramaz kuru kalabalıklar. Peki her dönem için geçerli mi acaba diye aklıma geliyor. Yani asr-ı saadetten sonra aleyhissalatü vesselam gidince geriye kalanlar, ashab-ı kiram neslinden sonra onların nesli tükenince geriye kalanlar, tabi'in neslinden sonra geriye kalanlar, etba-i tabi'in neslinden sonra geriye kalanlar. Yani siz ölçmeyi benden daha iyi bilirsiniz. Yeniden düşünün. Peki sizin köyde hani umur görmüş, bu işi bilenler gittikten sonra geriye kalanlar mı diyeceksiniz? Her bir köy için, her bir kent için aynı şeyi düşünemezsiniz belki. Ama insanlık tarihinde düşününce, elbette sahabe gidince, tabi'in gidince, yani onlar gidince geriye kalanlar aynen burada denilen gibi olmuyor mu? Ama bir bölge ki, bir memleket ki, her şey bitmiş, din kalmamış, iman konuşulmamış, İslam söylenmemiş gibi özel bir yasak dönemi, suç dönemi yaşanmışsa, o dönemde dini imandan habersiz insanlar bugün ihtiyarlar halinde aramızda bulunuyorlarsa, o toplumun genç insanları dini ve imanı öğrenme imkanı bulmuşlarsa Allah'ın lütfu ve ihsanıyla, elbette ölenler ölüp gidecek ama geriye kalanlar kötü olmayacaktır. Lakin ashab ile, tabiinle, imamlarla kıyaslanınca bu gerçek her zaman gözümüzün önünde oluyor.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

Kayser FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Tekrar okuyorum. يذهب الصالحون اسلافا الاول فالاول حتى لا يبقى الا هثالة كهثالة التمر والشعير لا يبالي الله بهم. İlk dönemin salih insanları, yani Allah'ın diniyle barışık örnek Müslümanları, salih öncüleri birer birer gidiyorlar. Geriye Allah'ın hiç önem vermediği hurma ve arpa döküntüsü gibi işe yaramaz kuru kalabalıklar kalmaktadır. 1008 Yessiru ve la tuassiru ve sekkinu ve la tunefiru. 1009. hadiste de benzeri var. Yessiru ve la tuassiru ve beşiru ve la tunefiru. İnsanları Allah'a doğru döndürmek, ihtiyaçları için Allah'a müracaat etmeleri için uğraşmak ya da bütün hallerinde Allah'ın rububiyet ve uluhiyetini gündemde tutmaları için gayret etmek sanki Yessiru'nun tecellisi gibi geliyor bana. Çünkü Allahu Teala Bakara suresi 185. ayette "Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usr" buyurur. Allah size yusur ister, usur istemez. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz. Yatıştırınız, nefret ettirmeyiniz. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Hatta Maide suresi 6. ayette de "Ve ma yuridullahu liyec'ale aleykum min harac." Allah size bir zorluk istememiştir. Bütün ayetlerde bunu görüyoruz. İnsanların İslam'ın istediği gibi yaşaması kolaylık, İslam'ın dışında bir hayat programı aramaları da zorluktur. İslam'ın istediğine sevk etmek, işi kolaylaştırmak değilse zorlaştırmaktır. Sekkinu, bir sükunet, bir kalp itminanı demektir. Bu da ancak Allah'ın ayetleriyle mümkündür. Çünkü Kur'an, dikkat edin, Allah'ın ayetleriyle ancak kalpleriniz mutmain olacak, yatışacak, sükunet bulacaktır. Bunun mukabil olan tünefiru kelimesine gelince o da kalbin Allah'ın vahyinden ayrı kalması şeklinde açığa çıkacaktır. Yani sükun sanki vahiy ile kalbi birleştirmek, nefret de sanki vahiy ile kalbi ayırmak demektir. Sanki Bakara suresindeki şu ayetten de bunu anlıyoruz. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Siz İnsanlar için onların hayrına ortaya çıkarılmış bir ümmetsiniz. Böylece Müslüman Müslümanca yaşayınca kolaylaştırarak, güçleştirmeden, yatıştırarak, nefret ettirmeden ama müjdeleyerek, nefret ettirmeden bir hayat programı sununca insanların hayrına olacaktır bu. Sanki bugünün Müslümanları dinde kolaylık denilince sanki en az sınırda yaşamak gibi anlıyorlar İslam'ı. Evet, İslam dini Allah'ın bize kolaylık olarak sunduğu bir dindir. Mesela Taha suresinde Allahu Teala "Ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka" buyurur. İşte bu Kur'an sen zorlanasın diye, şakî olasın veya bedbah olasın diye sana indirmedik. Veya Had suresi 78. ayette "Ve ma ceale aleykum فِدِّينِ مِنْ harac, bu dinde size bir zorluk kılmamıştır Allah. Öyle bir şey yoktur diyordu. Yani dinin aslı kolaydır. Aleyhissalatü vesselam da bir hadislerinde وَاِنَّ الدِّينَ لَيُسْرٌ buyurur. Öyleyse İslam dininin söylediklerini uygulamak kolaydır. Mesela seferde oruç tutmamaya izin verilmişse tutmamak kolaylıktır. Ama illa da oruç tutacağım diye ısrar edilirse o zaman bu zorluktur. Çünkü bu sözü söyleyen Aleyhissalatü vesselam da hayatında bunu uyguluyordu. Hatta annelerimizden bunu rahatlıkla öğreniyoruz. Diyorlar ki iki işten hangisi daha kolaysa Aleyhissalatü vesselam onu seçerdi. Bir başka ifadeyle Aleyhissalatü vesselam insanlara hafif ve kolay olanı emreder. Mesela bu sözü Muaz bin Cebeli radıyallahu anh'ı Yemen'e gönderirken söylediğini öğreniyoruz. Orada da insanlara işi kolaylaştırıcı, zorlaştırmadan, nefret ettirmeden, yatıştırıcı ve müjdeleyici bir davet modeliyle İslam'a çağırın diyordu. Aleyhissalatü vesselamın bir başka hadisi de bunun bir başka yönünü anlatıyor. Ümirtü bir şeriatı semhati sehle, kolaylaştırılmış bir şeriatla emrolundum. Ben öyle bir şeriatla emrolundum ki o insanları zorlamadan kolaylıkla yaşanabilir bir şeriattır. Tekrar okuyorum. Yessiru ve la tuassiru ve sekkinu ve la tunefiru. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, yatıştırınız, nefret ettirmeyiniz. Yessiru ve la tuassiru ve şiru ve la tunefiru. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı'yı dinlediniz.

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İnsan haklarının evde başlaması gerekir. Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir. Dostunuzun alnındaki sineği kovalamak için balta kullanmayın. İyimser yaranın üstünde kabuk, kötümser de kabuğun altında yara görür.
2: Özel FM 103.2.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 40 14 Başakşehir.
4: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
3: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma. 0507 047 48 43.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
9: Visibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
4: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz. Rabbinin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir. Eğer yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar sadece zanna uyarlar ve saçmalarlar. Şüphesiz ki Rabbin yolundan kimlerin saptığını çok iyi bilir. O,
12: doğru yolda olanları da çok iyi bilir. Doğrusu birçokları bilmeden keyiflerine uyarak insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin sınırı aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Günah kazananlar yaptıklarının cezasını çekecekler.

0: Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
1: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efem. Özel efem.
2: Kibre bürünmüş nefsini göz yaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp, pişmanlıkla kavrulan.

0: Biri tövbe,
1: biri tövbe.
0: Sözlerinin
1: bittiği yerde.
0: Gözyaşlarının duası kalır.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Ne mutlu o kimseye ki dünya kendisini terk etmeden önce o dünyayı terk etmiştir. İçine girmeden önce kabrini mamur etmiştir. Kavuşmadan önce Rabbini memnun ve hoşnut etmiştir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Allah.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
4: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
5: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
6: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
9: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
0: en kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
4: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Saat 18.
2: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Nüzul sırasına göre yapmakta olduğumuz tefsir derslerinin bugün Kasas suresinin 68. ayet-i kerimesiyle devam edeceğiz. Yeryüzünde aklımızın almadığı, bazen de aldığı, bazen yorum getirebildiğimiz, bazen yorum yapamadığımız olaylar olmaktadır. Hani komplo teorileri diyoruz ya, herkes kendi iç dünyasındaki korkularını, emellerini, ideallerini başkaları üzerinden sahneye koyar ya, bütün bunlar çaresizliğin işaretleridir. Bir olay olur, aynı olay üzerine 10 tane adama yorum yaptırsanız, aslında o olay esnasında kişi kendisi ne yapmak istiyorsa ya onu söyler veya onun tam aksini söyler. Bütün bunlar bizim çaresizliğimizin işareti ve ifadesidir. Olayı olduğu gibi göremedik. Yapanın iç dünyasında niyetinin ne olduğunu bilemedik. Bu olayın neticesinin ne getireceğini de kestiremediğimizden her gün gazeteler, gazete Türkiye'de 150 yıldan beri çıkmakta, gazetelerde köşe yazarlarımız, o büyük büyük kabul ettiğimiz insanlar aynı olayla ilgili 20 tane ayrı senaryo ileri sürülebilir. Bunları yazarlarımızı kötülemek için söylemiyorum. Siz de köy odasında, evinizde, sokakta, dairenizde yorum yaparken onlar gibi bir şeyler söylüyorsunuz. Bütün bunlar bizim acizliğimizin ifadesidir. Bu olay neden olmuştur? Niçin olmuştur? Nasıl olmuştur? Sonu ne gelecektir? Onları bilemiyoruz. Ha, bildiğimiz şeyler bizim o güne kadar birikimimizin ifadesinden başka bir şey değil. Mekkeli müşriklerin güçlü olduğu bir dönem, ama Müslümanların da güçlenmekte olduğu bir dönemde bu Kasas suresi nazil olur. Hala müşrikler görüntüde güçlü olmaları nedeniyle kendilerine göre havaları var. Diyorlar ki, siz haklı olsaydınız bu şehirde güç ve otorite size ait olur, zenginlik de size ait olurdu. Siz haklı olsaydınız, Allah bir ve ortağı olmasaydı bizim bu ilahlarımıza izin vermezdi. Siz güçlü olsaydınız, siz kaybetmezdiniz, hep kazanırdınız. Allah sizin yanınızda olsaydı, bu işler sizin başınıza gelmezdi gibi mantık yoluyla insanların imanını sarsmaya yöneliyorlar. Rabbim diyor ki, 68. ayet-i kerime, ve rabbuke yahluqu ma yasha'u ve yahtar ve ma kana lehumul khiyaratu subhanallahi ve taala amma yushrikun. Allah, yani senin Rabbin diyor Allah Celle Celaluhu, bunu Peygamber Efendimize söylüyor ama onun şahsında hepimize söylüyor, çünkü o Rabb hepimizin Rabbidir. Rabbuna Rabbus semavati vel arz. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir diyoruz Kur'an-ı Kerim'i okurken. Senin Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Yaratmak ve seçmek Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Onların bir şeyi yaratmada seçim hakları yoktur. Buyurun, yeryüzünde olmayan bir şeyi yaratma isteğinde bulunalım hepimiz ve yaratmaya kalkalım. Yok. Yok. Hatta bu konuda Batı'nın bir kanunu, yani tabiattan elde edilmiş Rabbimin tabiat kanunlarından bir tanesi, yeryüzüne olmayan bir şey ilave edilemez, olan bir şey de yok edilemez. Hocam biz odunu yaktık, keresteyi yaktık, yok ettik. Yok etmediniz, tabiat yine ağırlığı aynen duruyor. O duman olarak yine ağırlığı, varlığını devam ettiriveriyor. Şekil değiştiriyor ama yok olmuyor. Biz Allah Celle Celaluhu'nun yarattıkları arasından seçim yaparak işlerimizi yürütüyoruz. Yani taşları bir araya getiriyoruz, evlerimizi yapıyoruz. Çimentoyu bir araya getiriyoruz, evlerimizi yapıyoruz. Çamuru tuğla yapıyoruz, evlerimizi yapıyoruz. Yaptığımız bizim bu. Yaratmak ve yaşatmak, yaratmak, yaşatmak ve seçmek yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Onun şanı yücedir. Her türlü eksiklikten uzaktır. Sübhanallah diyoruz. Her gün namazınızın arkasında veya namazınızın içinde Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Ala diyorsunuz. Namazın arkasından da 33 defa Sübhane Rabbiyel Ala, yüceler yücesi olan Allah Celle Celaluhu, o benim Rabbim olan Allah Celle Celaluhu bütün eksik sıfatlardan uzaktır. Yani bizde yeryüzünde yaratılmışların en değerlisiyiz, en güçlüsüyüz de, ama her nefes alışımızda ihtiyarlamaya doğru gidiyoruz. Saçlar beyazlaşıyor, gücümüzden kaybediyoruz. Dişimiz ağrıyor, başımız ağrıyor, uykumuz geliyor. Yani biz kusurluyuz hepimiz. Gerçi bunlar bizim için bir mükemmellik ama doğum olduğu andan itibaren ölüme doğru koşuyoruz biz. Allah Celle Celaluhu için o söz konusu değildir. O Allah ölmez. O Allah uyumaz. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. O uyuklamaz da uyumaz da diyorsunuz her gün. Allah o müşriklerin koştuklarından, ortak koştuklarından münezzehtir, uzaktır diyoruz bu ayeti kerimesiyle. Ve Rabbüke ya'lemu ma tukinnu suduruhum ve ma yu'linun. O senin Rabbin sizin göğüslerinizde gizlediğinizi de açığa çıkardıklarını da bilir. Göğüslerin gizlediğini de açığa çıkardığını da o Allah Celle Celaluhu bilir diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu yalnız bilgi olarak beynimize koymayalım. Yani Rabbim içimizdekini de dışımızdakini de bilir. Bu kadarla kalmasın. Dışımızdakini herkes biliyor zaten, görenler biliyor. Ama görenlerin de bilgileri, dersimizin başında söyledik, kendi anlayışlarına göre yorumlanarak bilinir. Olduğu gibi bilinmez. Aynı olayı birisi kötüye yorumlar, aynı olayı birisi iyiye yorumlar. Yani sizin bir davranışınızı, aynı olayı ama biri çok kötüye yorumlar, biri de çok iyiye yorumlar. Hangisi doğru? Onu ancak yapan biliyor. Bir de Allah Celle Celaluhu biliyor. Öyle olunca biz içimizi de dışımızı da Allah Celle Celaluhu biliyor bilgisini edindik. Bunu gönlümüzle de tasdik ettik, iman ettik. Yeterli değil. Ona göre de davranmamız gerekiyor. Dış davranışlarımıza dikkat etmeye çalışıyoruz ama biz içimizin de kötülüklerden uzak, iyiliklerle dolu olmasına gayret göstermemiz gerekiyor. Yani bütün olayların iyi tarafından bakmayı, iyi yorumlar yapmayı, insanlara içimizin iyiliklerini dışa doğru akıtmayı hedeflememiz gerekmektedir. İçimizde ne varsa dışımıza o sızar diyoruz ya, asıl içimizi güzelleştirmeye çalışalım. Yani şirkten uzaklaştırıp imanla dopdolu haline getirmeli, yalandan, iftiradan, gıybetten uzaklaştırıp doğruluk, dürüstlüğü oraya yerleştirmeli, midemizi haramlardan uzaklaştırıp halalla orayı doyurmalı. Ve huvallahu la ilahe illahu. O Allah Celle Celaluh'tür. O Allah'tan başka yaratan, yaşatan ve yöneten yoktur. İşte aslında Kur'an'ın özü burası. La ilahe illallah. Yalnız Kur'an'ın değil, İncil'in, Tevrat'ın, Zebur'un ve diğer peygamberlere indirilenlerin özü bu. Rabbim bunu ifade ederken ve ma erselna min qablike min rasulin illa nuhi ileyhi en la ilahe illa ene fettegun. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere bunu vahyettik diyor Rabbim. Yani la ilahe illallah kelime-i tayyibesini ve fa'buduni, ancak bana kulluk yapın ifadesini bütün peygamberlere vahyettik diyor Rabbim. Yunus Emre de bunu şiir haline getirmiş. Yani ayeti Türkçe'ye tercüme ederken şiir halinde tercüme etmiş. Dört kitabın manası la ilahe illallah. Bu çok güzel bir söz ama biraz önce dedik ya, aynı söz veya aynı davranışı iyi yönde yorumlamak, çok kötü yönde yorumlamak da mümkün. Mesela bu Yunus'un bu şiirini veya Kur'an'ın bu ayetini çok kötü bir şekilde yorumlayan şöyle diyor. Hocam gerisine bakmasın. La ilahe illallah de bitti. Namazı falan kılmıyor ama elde tesbihi hiç eksik etmiyor adam. Dinin bütün emirlerine karşı lakayt. Yapmıyor da. Ama Rabbim böyle demiş. Kur'an'ın özü bu. Okumaya da gerek yok. Kur'an okumaya da gerek yok. Öğrenmemiş. Kur'an okumasını da öğrenmemiş. Özü bu mu? Ben onu diyorum. La ilahe illallah. Bu yeterli değil. Öyle olmuş olsaydı Rabbim 6000 küsur ayet-i kerimeyi indirmez. Yalnız bunu indiriverirdi. Bütün insanlar onu söylerlerdi. Onun dışında çağdaş kafirlerin yaptıklarını, bir benzerini de onlar yapmaya devam ederlerdi. Lehül hamdü fil ula vel ahireh. Önünde de sonunda da hamd Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Ve lehül hukmü. Hüküm de Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Bakınız, yeryüzünde tabiat kanunları Rabbimin koyduğu şekilde işleyiyor. İnsanlar ancak bunu kirletir, başka bir şey yapamaz. Değiştiremiyoruz da biz. Değiştiremiyoruz da. Yani yağmurun yağma kanununu değiştiremiyoruz. Suyun akma kanununu değiştiremiyoruz. Güneşin doğuşunu değiştiremiyoruz. Batışını değiştiremiyoruz. Orada Rabbimin dediği aynen devam ediyor. Ha, Rabbimin Kur'an'da koyduğu, Tevrat'ta koyduğu, İncil'de kaldığı kanunlarına gelince, işte orada insanlara imtihan olmaları nedeniyle uyma veya uymama özgürlüğünü vermiş Allah Celle Celaluhu. Femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. Dileyen gavur olsun, dileyen iman etsin. Ama iman etmeleri için birçok ayet-i kerime aminu, aminu diye geliyor. Ve Peygamber Efendimiz ve diğer peygamberlerimiz bir ömür boyu insanların iman etmesi için gayret gösteriyorlar. İnsanlar, tabiat da nasıl ki kanunları Allah Celle Celaluhu koyuyor, insani ilişkilerimizi, insanın tabiatla olan ilişkilerini, insanın Rabbi ile olan ilişkilerini de düzenlemede hüküm Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Nasıl ki biz tabiat kanunlarına uyduğumuz oranda sıhhatimizi koruyoruz, toplumumuzu koruyabiliyoruz, kirletmekten uzak durabiliyoruz. Aynen öyle. Rabbimin Kur'an'daki kurallarına uyduğumuz oranda da hem kendimizi, hem ailemizi, hem toplumumuzu, hem de insanlık ailesini korumuş oluruz. Ve ileyhi turcaun. Ona döndürülüyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Hepimiz için söylüyor bunu. Siz ona döndürülüyorsunuz. Şu anda 6 milyar insan, 6 milyarı da birlikte nefes alarak nefeslerini tüketiyorlar. Aldık, gittik. Ecelimizden bir nefes daha tükettik. Hepimiz ama ister isteyerek, ister istemeyerek, istesek de istemesek de Allah Celle Celaluhu'ya doğru gidiyoruz. Onu Kur'an tav'an ve kerhen diyor. İsteyerek, istemeyerek. Hani bu otobüslerde oturaklar var, koltuklar. Belediye otobüsleri genelde. Trenlerde de var bazılarında. Bir trenin gidiş istikametine bakan koltuklar, ki çoğunluğu öyledir. Bazı koltuklar da arkaya, geriye doğru bakar. İkisi de aynı yola giderler yalnız. Birisi gönüllü gidiş istikametine oturmuş, öbürü de diyor ki ben gitmem. Ben o tarafa bakmam da. İyi bakma. Oturmuş tersine, ama o da gidiyor. İnanan da gidiyor, inanmayan da gidiyor. Kul eraeytum in cealallahu aleykumul leyle sarmeden ila yevmil kıyameh. Men ilahun gayrullahi yetiküm bi ziyâ efela tesmaun. Söyle insanlara. Peki ne diyorsunuz? Allah Celle Celalü kıyamet gününe kadar geceyi devam ettiriverse hangi ilah size onu geriye getirir, ışığı geri getirir? Yani Allah geceyi uzatıverse, kıyamete kadar uzatıverse hangi ilahınız, şu gününde tapınıyorsunuz ya, biz Allah'ın Kur'an'daki değerlerine değil, Kur'ani değerlere değil, biz batılı değerlere göre hareket ederiz, hayatımızı ona göre düzenleriz diyenlere diyor ki, buyurun Allah böyle bir şeyi yapsaydı, o sizin tapındığınız değerlerini, Allah'ın değerlerinden üstün gördüğümüz insanlar bunu geriye getirebilirler miydi? Işığı getirebilirler mi? Güneşi yerinde tutabilirler mi? Diyor. Efela tesmaun. Yahu siz işitmez misiniz? Diyor Allah Celle Celaluhu. İşitmez misiniz? Neyi işitmez misiniz? Allah'ın kelamını işitmez misiniz? Duymaz mısınız siz bunu? Yani Allah Celle Celaluhu diyor ki ve huvallahu la ilahe illahu. O Allah'tır. O Allah'tan başka yaratan yoktur, yaşatan yoktur, yöneten yoktur. Yine aynı bir ayet-i kerime, aynı anlamı içeren. Kul eraeytum in cealallahu aleykümün nehâra sermeden ilâ yevmil kıyâmeh. Men ilâhun gayrullâhi ye'tîküm bileylin teskunûne fîh efelâ tübsırûn. Peki söyleyin bakalım. Allah geceyi, işte gündüzü kıyamete kadar devam ettiriverse, yani güneş batmasa ve kıyamete kadar gündüzünüz devam etse, Allah'tan başka hangi ilahınız size geceyi geri getirir? O gecede siz huzur bulursunuz. Kim yapabilir bunu? Efela tübsurun. Yahu siz bu gerçeği görmüyor musunuz? Diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'a inanmam diyen yazarlarımızdan biri bir zamanlar şöyle yazmıştı. Ben ateistim. Bana Allah'ı anlatmak için gelenler, güneşi kim doğduruyor, güneşi kim batırıyor, geceyi kim getiriyor, gündüzü kim götürüyor delilleriyle gelmesinler diyor bir de. Çünkü hep bunlar anlatılmış ona. Bu delillerle gelmesinler diyor. Bu bazı arkadaşlarımızın aklına yatmış. Dedim ki hayır, biz bu delilleri devam ettireceğiz. Onun da en çok rahatsız olduğu deliller bu deliller dedim bak. Onun için için onu yiyen deliller bunlar. Niye? Siz ona bilimsel verilerden hareket ederek, Amerika'da yayınlanmış, Türkiye'de efendim en bilimsel derginin birinde de tercüme edilmiş veya İngiltere'de yayınlanmış, Japonya'da yayınlanmış bilimsel bir belgeyi götürdünüz. Bak, bak bakalım şunu bir oku dediniz. Onu okutarak imana getireceksiniz. O olmaz. Niye olmaz? İnsanların hakkında bilgisi olduğu şeylerle ilgili bilgi verirseniz daha etkili olur. Yani benim ömrümde hiç duymadığım Karayipler Denizi'nin bilmem neresinde adını dahi duymadığım efendim cevizin içi kadar veya cevizin içinin zarı kadar küçüklükte bir yaratık varmış. O yaratık da şöyle yaşarmış, böyle yaşarmış, bana bilgiler sunuyor. Fazla etkilemez beni bu. Ha, bilgi olarak okur geçer giderim. Çünkü ben onu bir daha görmeyeceğim. Karayipler Denizi'ne de gidip o mahluku orada görmeyeceğim. Resmini filan göstermiştir. Ah maşallah filan deyip geçiyoruz, okuyoruz da. Ama bak bu güneşi kim getiriyor, kim götürüyor kardeşim diyorsun. Bunu İbrahim Aleyhisselam Nemrut'a demiş. İbrahim Aleyhisselam, benim Rabbim güneşi getirir, güneşi götürür demiş. İbrahim Aleyhisselam bunu seçmişse, Rabbim bunu seçmişse bunda fayda var demektir. Çünkü siz bunu söyleyip gittikten sonra, yani çağımızdaki bir ateiste diyorsunuz ki, bu geceyi kim getiriyor, bu gündüzü kim götürüyor? Bu Kur'an'da çokça tekrarlanır. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. Geceyi getirip gündüzü götüren sensin ya Rabbi. Gündüzü götürüp geceyi getiren sensin ya Rabbi diyoruz devamlı. Siz bir ateiste ben bunu istemiyorum dediği halde söylediniz, gittiniz. Her güneşin doğuşu, her güneşin batışı ona tebliğe devam eder bu sefer. Ama Karayipler Denizi'nin oradaki o küçücük canlının yaşantısını gözünün önüne getirirseniz, o anda kendine göre izahlar yapar, inanmayacak olan zaten inanmaz. Ve in yarav külle ayetin la yu'minu biha diye Rabbim. Bazı imansızlar var ki bütün mucizeleri, bütün ayetleri gösterseniz inanmayacaksa yine inanmayacak. Bunu Feyrezof Rıza Tevfik'in bir makalesini yıllar önce okumuştum. Diyor ki, Batı basınında, Arap basınında, Türk basınında bir haber yayınlandı o günlerde diyor. Bir balık yakalanmış, balığın üzerinde Allah yazılıymış. Bunu batılı muhabirler de fotoğrafı çekmişler, kendi yayın organlarında yayınlamışlar. Hani bizde de bazen ağaçta Allah ismi veya arının balında Allah ismi diye basın yayın organlarına geliverir ya. Bundan bir 100 yıl önce de bu olmuş. Feyzof Rıza Tevfik diyor ki, Alman arkadaşım, o da felsefe hocası ama ateistti diyor. Ben ona tuttum, o gazetenin haberini resmiyle beraber kestim, gönderdim. Buna ne diyeceksin dedim. Diyor, mektup geldi ondan. Diyormuş ki, bir daktilonun başına bir maymunu oturtsanız, maymuna tuşlara vurmayı öğretseniz, günlerce vuracak olursa maymun, bir gün, beş gün, on gün, yüz gün maymun tuşlara vurursa, o ihtimallerden bir tanesinde de Allah yazısı çıkabilir diye bana cevap yazmış diyor. O zaman ayet-i kerime aklıma geldi diyor. Onlar her türlü mucizeyi görseler de iman etmezler. Ayeti hatırıma geliverdi diyor. Şimdi biz yalnız burada yine ümidimizi kesmiyoruz. Yani çağımızda birisine siz anlattınız Rabbimin mucizelerini. Her gün mucize, bunlar da her gün olup bittiğinden dolayı mucize olmaktan çıkıyor. Güneşin her gün doğması bir mucize, batması bir mucize, ısıtması bir mucize, ışıtması bir mucize. Milyonlarca çiçeğe, böceğe renk vermesi, hayat vermesi bir binlerce mucize bunlar. İlim adamlarının bu konuda söyledikleri çok güzel şeyler var. Bütün bunlar mucizedir. Biz bu mucizeleri, mucizelerin her gün görülebilen değil, her an görülebilenlerini örnek olarak insanlara sunmaya devam edelim. Çünkü 24 saatimiz gündüz ve geceden meydana geliyor. Ve siz de diyorsunuz ki buyurun, gündüzü kim getiriyor, geceyi kim götürüyor? Geceyi kim getiriyor, gündüzü kim getiriyor? Ve min rahmetihi ceale lekumul leyle ven nehara liteskunu fihi ve litebtegu min fadlihi ve leallekum teşkurun. Allah Celle Celaluhu rahmeti nedeniyle, o kendi rahmetinden sizin için geceyi ve gündüzü yarattı diyor. Onda huzura eresiniz ve Allah'ın lütfundan rızkınızı arayasınız diye geceyle gündüzü yarattı diyor Allah Celle Celaluhu. Daha bir de teşekkür edesiniz. Allah Celle Celaluhu'ya şükredesiniz diye geceyle gündüzü yarattı diyor. Kendisinde huzura eresiniz, sükun bulasınız. Aslında liteskunu, sükun kelimesi. Sükun bulasınız diye. Gece çalışan insanlarımız vardır. Onlar da gündüz uyuyorlar. Derken vardiyeleri gündüze denk geliyor. Gündüz çalışıyorlar, bu sefer gece uyuyorlar. Dikkat edin o insanlara. Gece uykusuyla gündüzün uykusu aynı değildir. Gece uyudunuz 8 saat, bir de gündüz uyudunuz yine 8 saat. Aynı değildir. Bunu bizim hayatımızdan görürüz. Bir de ilim adamlarımız gecenin kendine göre salgıladığı, insanlara huzur veren başka bir alemi olduğunu bilim adamlarımız da bize açıklayıveriyorlar. Onlar açıklamasalar bile biz kendi yaşamımızla bunu fark edebiliyoruz. Allah Celle Celaluhu bir rahmet olarak bize bunları vermiş. Öyleyse ve leallekum teşkurun. Allah Celle Celaluhu diyor ki umulur ki siz bunları gördükten sonra Allah'a şükredersiniz diyor. Şükrümüzü dilimizden la ilahe illallah diyerek, namazımızı kılarak, orucumuzu tutarak, insanlara İslamca davranarak, her olayın açıklamasını da hükmünü de Kur'an'dan ve sünnet-i seniyyeden alarak hayatımızı düzene koymak suretiyle Allah'ımıza teşekkürümüzü ve şükrümüzü arz ederek yaşamaya gayret gösterelim. Dinlediniz, hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
3: Afiya varsa güven var, helal var, sağlık var. Çeyrek asrı aşkın bir süredir Gimdes onaylı ürünleriyle sofralara doğallık ve huzur taşıyoruz. Afiya, Türkiye'nin helal yaşam markası. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
4: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Ramazan geldi ve mazlum coğrafyalarda bekleyiş sürüyor. Bazı sofralar paramparça oldu. Bazı sofralarda oruç sahurdan önce başlıyor. Ramazan beklemek değil, harekete geçmektir. Bu Ramazan seninle bereketlensin. İddef.org 0212 621 çift 065.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
5: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban ise bedeli 4000, küçük baş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 2728.
8: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1. Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
10: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok. Sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
14: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye. Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM.
15: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
16: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Eleştirinin eleştirisi. Eleştiri deyince bir kişi eser ya da konuyu doğru ve yanlışlarını göstererek anlatmak amacıyla yazılan edebi yahut felsefi metinleri, kendine has kuralları olan Arapça tenkit, Grekçe kritik denen yazı türünü kastetmiyoruz. Tenkit, ibadettir diyen eskilerin, şerh, haşiye ve benzeri ilmi ürünleri ise nerede? Sözde eleştiri adına genelde bir kişi eser ya da konunun hep yanlışlarını, eksiklerini, hata ve kusurlarını ortaya dökerek o kişi, kurum, eser ya da konuyu zemmetmek amacıyla söylenen sözleri, yazılan yazıları, özellikle de sosyal medyada uçuşan mesaj ve görüntüleri tenkit etmektir muradımız. Yazık ki eleştiri hep bu yaygın olarak tüketilen olumsuz manasıyla kullanıyor ve bu sözüm ona eleştiri türünü çok seviyoruz. Birilerinden söz edilmeye görsün, takdir etmek, hakkını teslim etmek veya hiç değilse anlamak yerine öncelikle mevcut tüm eleştiri oklarımızı hoyratça atıyoruz hedefe. Eğer eleştirimize konu bir kişi, kurum ya da anlayışsa ve eğer biz bunlara rakip, karşıtsak veya tutmuyorsak, eleştiri adına her malzeme kullanılmaya değerdir. Şu veya bu yoldan ulaşılan herhangi bir bilgi, haber ve görüntü, tahkike, tetkike ya da ihtiyata lüzum görülmeden derhal dost meclislerinde, ekranlarda, sosyal paylaşım alanlarında vukufiyetle çözümlenip yorumlanır ve hiç vakit kaybetmeden tüm gerçek ve sanal ağlar üzerinden tıkla gitsin kolaycılığıyla etrafa yayılıverir. Hakkında bir bilginiz olmayan şeyi dilden dile aktarıp ağızlarınızda geveliyorsunuz. Nur 15. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Hucurat 6. Bu ilahi ikazlar dedikodunun, gıybetin, ince alayların, suizanların, iftiraların uçuştuğu şehvet ortamlarında hatırlanmaz bile. Başkalarının eksikleri, kusurları ortaya döküldükçe çoğu insan kendi kusursuzluğunun hazzını yaşar. Başkasının gözündeki minnacık çöpü görüverir de genelde kendi gözündeki merteği görmez. Başkasını ayıpladıkça, alaya aldıkça kendi ayıbını ıskalar ve kibrini besler insan. Besledikçe de böbürlenir. Sanır ki yeryüzünde kendisinden daha iyi, üstün başka bir insan yok. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Belki de onlar o alaya alıp küçük gördükleri insanlar kendilerinden daha iyi ve hayırlıdırlar. Hucurat 11. Burada yaman bir soru soralım. Şu veya bu gerekçeyle beğenmeyip eleştirdiğimiz Müslüman kişi veya grupların Allah katında kendimizden veya kendi grubumuzdan daha iyi olabilecekleri ihtimalini gerçekten hiç düşündük mü? Yoksa yeryüzünde tek iyi Müslüman benim, biziz diye mi vehmediyoruz? Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın büyük bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkadan çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkup sakın. Hucurat 12. Ama biz arkasından söylediğimizi yüzüne de söylüyoruz. Üstelik yaptıklarını söylüyoruz. İtirazı hemen dillerimizin ucuna geliverir. Sözde eleştiri adına genelde bu tür bahanelere sığınıp gıybetimizi haklı çıkarmaya çalışırız. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ne dediğini de biliriz üstelik. Eğer söylediğin onda yoksa iftira etmiş olursun. Ve gıybet edene dişini ayıkla, sen kardeşinin etini yedin buyurduğunu. İndi önce dişleri ayıklayıp sonra tövbe ve istiğfar etme vaktidir. Takdir ve hüsnü zan vaktidir.
Nurullah Yıldız, Yeni Akit Gazetesi.

0: Kukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.
1: Allahümme ente Rabbi.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Genel sağlık kontrolünden hemen geç. Herhangi bir hastalığın varsa ilacını al. Kuvvete ve bedeni korumaya sebep olan hususlara önem ver ve sağlığının bozulmasına sebep olan şeylerden kaçın.
2: Çok fazla uyumayın ve Kur'an-ı Kerim'i çok çok okuyun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: İddef olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşine. İddef.org 0212 621 çift 065.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
6: Gıda, meşrubat, temizlik, kozmetik gruplarında zengin çeşit güler yüzlü ekip ve 3000 metrekarelik kapalı alan ile sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Emek Toptan Gıda. WhatsApp iletişim hattı 0542 624 1784. Adres Mega Center A Blok No 52 53. Bayrampaşa İstanbul.
7: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
8: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
9: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
10: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
16: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamlar.

0: Muhammed. Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahil vahidil kahhar ve salatu vesselamu ala nebiyyinel muhtar ve ala alihi ve ashabihil ethar ve ala cemil enbiyai vel murselinel ebrar. Kıymetli kardeşlerim, İslam peygamberi olarak Hazreti İsa'nın hayatındaki yolculuğumuz devam ediyor. Sonlara yaklaştık. İnşallah bugün hadislerle Hazreti İsa'yı biraz anlamaya çalışacağız. Bir hatırayı aktararak derse başlamak istiyorum. Hatıranın iki tane aktörü var. Sa'd bin Ebi Vakkas ile Hazreti Osman. Olayı da bize aktaran Sa'd bin Ebi Vakkas. Diyor ki bir gün baktım ki Mescid-i Nebevi'de oturuyor Hazreti Osman. Ama biraz böyle farklı bir hali var. Önüne geçtim. Ben ona bakıyorum. O da bana bakıyor. Selam verdim. Selamımı almadı. Niye selamımı almadı diye içerledim. Ama baktım ki bana bakıyor. Gözleri falan kapalı değil. Çok etkilendim bundan. Direkt Emir el Müminin olan Hazreti Ömer'in yanına gittim. Dedim ki soruya dikkat edin. Çok acayip bir şey bu. Ey Emir el Müminin, ey müminlerin emiri. İslam'da bir şeyler yenileşti mi, değişti de mi benim haberim yok? Hazreti Ömer bu sorumun karşısında şaşırdı. Dedi ki ne oldu ki? Vallahi ben biraz önce mescitte Osman'a selam verdim. Beni görmesine rağmen selamımı almadı. Öyle mi dedi Hazreti Ömer? Hemen çağırttı Hazreti Osman'ı. Niye bu kadar önem veriliyor? Bir selam alınmayınca ne oldu ki bu kadar Hazreti Ömer telaşlandı? Çünkü onlar peygamberin o iklimini diğer nesillere bağlayan köprüler. Bir selamın bile çok çok önemli bir aslında ağırlığı var. Onların üzerinden İslam anlaşıldığı için Hazreti Ömer buna asla taviz vermez bu durumdan. Hemen çağırıyor Hazreti Osman'ı. Hazreti Osman'a diyor ki Sa'd sana selam vermiş, görmüş olmana rağmen selamını almamışsın, doğru mu? Hatırlamıyorum diyor. Ama bakıyordun bana diyor. Vallahi hatırlamıyorum diyor. Niye hatırlamıyorum biliyor musun? O anda aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir hadisini düşünüyordum. O hadisi düşününce aklım duruyor, gözümün üstüne ise perde iniyor. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir sözünün ne anlama geldiği konusundaki tefekkür beni hayattan koparıyor. Böyle deyince Sa'd bin Ebi Vakkas bu durumdan dolayı çok seviniyor. Diyor ki ben tahmin edebiliyorum sen hangi hadisi düşünüyorsun. Hemen heyecanlanıyor Hazreti Osman, diyor ki nereden bileceksin ki Allah Resulü'nün bir sürü hadisi var. Nereden aklına gelecek ki benim hangi hadisi düşündüğümü? Çünkü ikimizin beraberce şahit olduğu bir hadis vardı. Muhakkak sen onu düşünüyorsun. Hangi hadis diye soruyor. Hatırlıyor musun diyor Osman. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki size ben öyle bir dua öğreteceğim ki o duayı yaptığınızda o duanın arkasından hangi duayı yaparsanız yapın Allah katından karşılık bulacaksınız. O zünnünün yani Hazreti Yunus'un duasıdır. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. O duanın arkasından hangi dua yaparsan Allah o duana icabet edecektir. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu bize söylediği anda bir bedevi geldi, bir şeyler sordu. Peygamber aleyhissalatü vesselamı meşgul etti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam duayı bize söylemeden gitti. Ben de düştüm peşine aleyhissalatü vesselam Efendimizin. Efendimiz gitti, ben gittim. Sonra bir baktık ki Efendimiz ben arkasındayım. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın künyesi Ebu İshak biliyorsunuz. Döndü dedi ki Ebu İshak sen beni mi takip ediyorsun? Vallahi ya Resulallah o bedevi sizi meşgul etti. Siz o duayı bize söylemediniz. Ben o duayı almadan gitmem dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o duayı geldi bize, o anda bana söyledi. Ben de o duayı öğrendikten sonra gelip sana söyledim. Dolayısıyla senin tefekkür ettiğin buydu diyor. O anda da Hazreti Osman çok sevinerek Sa'd bin Ebi Vakkas'a sarılıyor. Evet vallahi buydu deyip o da bunu ikrar etmiş oluyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim, onlarca, artık vakit ne kadar el verecek bilmiyorum ama onlarca hadis aktaracağım bugün. Ne olur bu hadisleri böyle alalım, üzerimize alalım. Notları da vereceğim, çoğunu okuyamayacağız çünkü hadisler oldukça fazla. Ama bu hadisler üzerinde biraz tefekkür edelim. Niye biliyor musunuz? Vallahi aleyhissalatü vesselam Efendimizin dediği ahir zamanı ve deccaliyet çağını yaşıyoruz. İsa aleyhisselamın nüzulünün ayak seslerinin duyulduğu bir zaman dilimini yaşıyoruz. Niye anlatır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları bize? Müminsiniz, bazı şeyler size teselli olsun, bazı şeyler umut olsun, bazı şeyleri üzerinize alın, ona göre konumlanın, ona göre bazı şeyleri hayatınıza taşıyın. Artık son süreci yaşıyoruz. Bu son ifadesi değişir biliyorsunuz. Zaman izafi bir kavramdır. Yani son deyince 500 sene mi, 50 sene mi, 5 sene mi bilmiyoruz. Ama nihayetinde sondur zaten. O sonlara ait bilgiler aktarılınca biraz daha farklı bir dikkat kesilmek gerekiyor. Gerçekten şu anda kader ağlarını böyle örüyor üzerimize. Dünya başka bir yere bizi sürüklüyor. Haydutların bu kadar pervasızca davranması gerçekten tam da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde verdiği zamanları bize resmediyor. Dolayısıyla böyle bir zamanda Deccal'in değil Mesih'in yanında olmak, Deccal'in değil Mehdi'nin yanında olmak. Asla bizde bir Mehdi beklemek, Mehdi aramak yok, böyle bir şey yok. Biz Mehdi'ye inanırız, Mesih'in inişine de inanırız ama ne bekleriz ne ararız. Zaten İslam'ın emirleri bellidir, yasakları bellidir. Biz istikamet üzere bir mümin olmaya çalışırız. Eğer istikamet üzere bir mümin olursak zaten hayatımız Mehdi'nin hayatına denk düşecek. Allah da yollarımızı kesiştirecek. İnşallah yanlış adamların ve önderlerin

Şimdi kıymetli kardeşlerim, bakın peygamberler tarihinin son süreci Hazreti İsa. Bütün dersleri takip eden kardeşlerim daha iyi anlayacaklar beni. Biz şimdiye kadar bütün derslerde aşağı yukarı Hazreti Adem'den beridir. Hadislere de yer verdik. Yani Efendimizin herhangi bir peygamber hakkında bazı nebevi beyanları varsa onları da anlamaya çalıştık. Ama gördük ki Hazreti Musa'da inanılmaz derecede aleyhissalatü vesselam Efendimizin bilgileri var. Ancak Musa aleyhisselamla İsa aleyhisselamı mukayese ettiğimizde İsa aleyhisselam hakkında söylenen hadis sayısı çok daha fazla. Çok daha. Ve bunun da gerekçeleri var zaten. Ne kadar tam anlamıyla sayı veremem size ama bir tahminde, yani bir tahmini rakam vereceğim şimdi sizlere. Mükerrerleriyle temel hadis kitaplarını söylüyorum. Yani öyle üçüncü derecedeki hadis kitaplarını söylemiyorum. Yani birinci derecede olan Kütüb-i Tis'a gibi en mevsuk hadis kitaplarını söylüyorum. İkinci derecede olan işte Taberani'nin, Heysemi'nin kitaplarını söylüyorum. Üçüncü derecede ve ondan sonraki derecedeki kitapları söylemiyorum. En mevsuk hadis kaynaklarımızda tekrarlarıyla neredeyse Hazreti İsa ile alakalı 1000 hadis var. Tekrarlarını çıktığımızda, yani mükerrerlerini çıktığımızda, farklı işte rivayetler birbirleriyle benzer olanları şöyle elediğimizde sayı neredeyse 250'ye varıyor. 250 hadis ne demek yani, çok ciddi bir rakam bu. Niye aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu kadar ısrarla bize Hazreti İsa'yı anlatıyor? Valla bunun çok ciddi gerekçeleri var. Biz hadisleri öğrendikçe bunları daha iyi kavramış oluyoruz. Onun için bilelim ki böyle büyük bir müktesebatın karşısındayız. Böyle bir müktesebatı bir derste anlatabilmek zaten mümkün değil. Bir de şunu da bilelim. Biliyorsunuz peygamberler içerisinde en fazla yani bahse konu olan aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir. Sonra Hazreti İsa'dır. Mesela Hazreti Musa Hazreti İsa'dan sonra gelir hakkında yazılanlar ve çizilenlere dikkat ettiğinizde. Mesela biz Efendimizin hayatını konu alan özgün bir ilimdir biliyorsunuz siyer. Siyer'e denk gelen Hristiyanların işte Kristoloji diye bir ilim dalı var. Kristoloji İsa bilim demek, yani İsa aleyhisselamın siyeri aslında. Böyle özgün de bir ilim dalında Hazreti İsa hakkında binlerce kitap yazılıyor. Binlerce, halen de yazılmaya devam ediyor. Ama peygamberler tarihi silsilesine baktığımızda en fazla aleyhissalatü vesselam Efendimiz hakkında görürsünüz. Sonra Hazreti İsa hakkında görürsünüz. Ondan sonra Hazreti Musa hakkında görürsünüz. Ondan sonra da diğer peygamberleri görmüş olursunuz. Dolayısıyla biz de mesela bakın Hazreti İsa'yı inşallah önümüzdeki dersi de yaptığımız zaman tam 12 dersle tamamlamış olacağız. Ki bir miktarını anlattık, bir miktarını konuştuk. Daha neler neler konuşulması gerekiyor ama bir miktarını da başka meclislere havale etmek durumundayız. Şimdi hadislerle Hazreti İsa'ya geçmeden size bir hadis aktarmak istiyorum. Yine Hazreti İsa ile alakalı Buhari'nin Ehadisül Enbiya babının babında geçen bir hadis. Çok önemli bir mesaj verecek bu hadis bize. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun naklettiğine göre bize şöyle diyor. Ben Meryem oğluna insanların en yakınıyım. Bununla beraber peygamberler anneleri ayrı, babaları bir kardeştirler. Benimle İsa arasında başka bir peygamber yoktur. Şimdi bakın iki satırlık bir hadis. Kaç tane meseleyi aslında zihnimizde netleştiriyor ki biraz sonra konuşacağımız meselelere de bu zemin olsun. Birincisi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsa'ya en yakın olduğunu söylüyor. En yakın olduğunu belirtiyor. Bu yakınlık zaman yakınlığı değil sadece. Zaman yakınlığı var mı? Var. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste de söyledi, şimdi onun altını yine çizeceğiz. İkisi arasında bir peygamber yok. Yani bu çok önemli bir bilgi, niçin önemli olduğunu söyleyeceğim. Dolayısıyla en yakını bu, zaman itibariyle öyle. Ancak İsa aleyhisselam'ı işledik işte, hatırlayın dersleri. İmtihan noktasında da yakınlığı var Hazreti İsa ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin. Mesela bugün yine konumuz olacak. Gelip de bazı meselelerden dolayı ya Resulallah artık Mekkelilerin yaptığı işkencelere dayanamıyoruz diye sahabi efendilerimizden bazıları bir şeyler söylediğinde ne diyordu biliyor musunuz Efendimiz onlara? Havarileri hatırlayın ya. Havarileri hatırlayın. Neler çektiler havariler? Siz de onları hatırlayın.
yakınlığı ortaya koyuyor. Yani

0: İmtihan yakınlığını ortaya koyuyor. Onların çektiklerini hatırlayın. Onların o imtihan yakınlığının üzerinden bazı şeyleri anlamış olursunuz. Mücadele yakınlığı. Mesela Hazreti İsa dine karşı din mücadelesini verdi. Karşısında dindar görünümlü İsrail oğulları vardı. Hatta dindarlığı kimselere kaptırmayan bir zümre vardı. Hatta Hazreti İsa'nın takvasını sorgulayacak kadar kendilerini güya dindar gören bir kitle vardı. Aynısı Mekke'de de vardı. Yani Mekke'deki insanlar da zannetmeyin ki dinsiz insanlardı. Birkaç tane dehriyun var. Geri kalan Mekke'nin o ekabir takımı aslında çok böyle kendisini dindar gören, hacılara su dağıtan, Kabe'nin hizmeti için gayret eden, yarışan, namaz kılan, oruç tutan, Mekke'deki müşriklerin halleri var. Kurban kesen, bu ibadetlerin hepsini yapan ve kendilerini dindar gören, dindar gördükleri içinde hacca ait bazı menasiklerin kendileri için farklı bir biçimde değerlendirilmesini gerektiğini söyleyen bir zümre vardı. Allah Resulü bunlara karşı mücadele verdi. Nasıl ki Hazreti İsa o günkülere karşı böyle bir mücadele verdi. Bir mücadele yakınlığı var ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu yakınlığı da ortaya koyuyor. Dava yakınlığı var. Hazreti İsa'nın da davası, Allah Resulü'nün davası, güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz bile ben bu davadan vazgeçmem diyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kararlılığının aynısını Hazreti İsa'da da görüyoruz. O kadar zorluğa ve ihanete rağmen. Onun için bir dava yakınlığı da vardı. Havarilerle alakalı bir yakınlık var. Mesela burada havarilerle alakalı dersi yaptık hatırlarsanız. Biz hiçbir zaman bir başka peygamberin talebelerine ait bir şeyi okumadık. Yani bazı şeyler var da her peygambere inananlar var. Ama havariler diye bir zümre var. Havarilerin karşılığı ne? Sahabi. Sahabe ile havari arasında bir yakınlık var ve bu yakınlığı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sık sık gündeme getirerek bazı şeyleri söylüyor. En önemli mesele ümmetine ittiba etme noktasında bir yakınlık var. Başka bir peygamberde yok. Hazreti İsa nüzul edecek tekrardan ümmeti Muhammed'in fertlerinden birisinin arkasında ona ittiba edecek. Bir peygamber olarak bu bir tenzili rütbe değil. Bazıları anlamıyor bunları. Yani inatla anlamıyorlar. Yani ilginç bir şey. Bu asla bir peygamberin rütbesinden bir şey eksiltme falan değil. Şeriatlerin birliği o nübüvvet ve risalet zincirinin halkalarının tamamlanması. O hadisi biraz sonra okuyacağız. O hadise binaen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsa'yı diğer peygamberlerden bu noktada da kendine daha fazla yakın görüyor. Onun için hadiste böyle bir şey var. İkincisi peygamberimiz tüm peygamberlerin nesep ve menheç yakınlığını belirtiyor. Nesep itibariyle bir yakınlıkları var. Anneler ayrı, bazen kavimler ayrı olabilir. Babalar bir derken menheç birlikteliğini, tabii ki din birlikteliğini söyleyen bir mesajı var. O da var. Üçüncüsü, peygamberimiz kendisiyle Hazreti İsa arasında başka bir peygamberin gelmediğini belirtiyor. Şimdi bu söz mesela bizim için çok da öyle sarsıcı bir şey gibi gelmiyor. Ama tarihe girdiğimizde anlarız onu. Ne oldu? Hazreti İsa'dan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar 6 asır Mesih beklentisi var, Mehdi beklentisi var. Kaç tane yalancı bu iddiayla ortaya çıktı? Bir sürü. Ne yaptı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadisiyle? Hepsini tarihin çöp sepetine attı. Hiçbirinin geçerliliği yok. Hiçbirinin. Çünkü ne dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Benimle İsa arasında peygamber yok dedi. Bitti, bitti. O aradaki 6 asırlık süreç fetret dönemidir. Ve o fetret döneminde başka bir peygamberden hiç biz bahis etmiyoruz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu açık beyanı bizim için de çok önemli. Şimdi bu hadis aklımızda dursun. 10 tane başlık vereceğim size. Çünkü hadislerin hepsini gerçekten irdeleyemeyeceğiz. Ama en azından 10 başlık altındaki 1-2 tane hadisi burada beraberce görmüş olalım. 10 başlığımız ne? Birincisi Hazreti İsa'nın isim, sıfat ve vasıfları. Allah Resulü bunları bize bildiriyor. İkincisi nesebi, doğumu ve yetişmesi. Üçüncüsü şemaili, fiziksel özellikleri ve kime benzediği. Sahabeden birilerine benzetiyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazreti İsa'yı. Dördüncüsü önemli bir konu hakkındaki inanç kaymaları ve oluşan sapkınlıklar ki onların üzerinden de ümmeti Muhammed uyarılıyor biliyorsunuz. Beşincisi risaleti, tebliği ve mücadelesi. Altıncısı faziletleri, zühdü ve ahlaki özellikleri. Yedincisi Allah katına yükseltilmesi, yani ref edilmesi. Bununla alakalı da Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin beyanları var zaten. Sekizincisi nüzülden önce gerçekleşen hadiseler. Dokuzuncusu nüzülden sonra yaşanacak hadiseler. Onuncusu da kendi sözleri ve sözlerinin üzerinden verilen mesajlar. 10 tane başlığın altına yazabiliriz. Bu biraz önce söylediğim tekrarlarını çıktıktan sonraki 250 hadisi. Biz tabii bir iki tanesini zaman el verdikçe işlemeye çalışacağız. Birincisi isim ve sıfatları. Şimdi hatırlayın Hazreti İsa'yı Kur'an'da işlediğimizde hiçbir peygamberde olmayan Ruhullah diye bir ifadeyi biz Hazreti İsa için konuştuk. Allah'ın ruhu, ona kendi ruhundan üflemesi ve bunu da özel bir kavram olarak nazarlara vermesi. Kelimetullah mesela, Allah'ın kelimesi. Meryem'e ilka edilen kelime mesela, çok acayip bir şey. Mesih zaten bu bilinen bir şey. Bütün bunların hepsini zihinler başka yerlere kaymasın, dengelesin diye Abdullah kavramı. Bakın bunların hepsini biz hadislerden okuyoruz. Hadisler bunları bize çok geniş bir biçimde izah ediyor. Mesela Ubade İbni Samit'in bir rivayetini aktaralım. Bu hadis de Buhari'de, Müslim'de, Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadis. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, kim Allah'tan başka ilah olmadığına, Allah'ın bir ve şeriksiz, Muhammed'in onun kulu ve Resulü, İsa'nın da Allah'ın kulu ve Resulü olup Meryem'e attığı bir kelimesi ve kendinden bir ruh olduğuna, keza cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, her ne amel üzere olursa olsun Allah onu cennetine koyacaktır. Hadis acayip yani, biliyorsunuz her hadiste biz dediğim gibi birçok yön buluruz ama burada özellikle bakın, dikkat edin neleri söyledi. Biraz önce benim söylediğim Kur'an'daki ifadeleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de nazarlarımıza vermiş oldu. Şimdi hatırlayın Habeşistan hicretini. O hicret sırasında Cafer bin Ebi Talip Müslümanların sözcüsü, orada Necaşi'nin huzurunda sorular soruluyor. Biliyorsunuz almaya gittiler işte Mekke'deki bir heyet, Amr ibn As ve bir o Mekke'den giden birkaç kişi. Orada olay başka bir boyuta geldi ve Cafer bin Ebi Talip orada sorulara cevaplar verdi. En son soru biliyorsunuz İsa aleyhisselam hakkındaydı. Meryem aleyhisselam hakkındaydı. Ve orada verilen cevaplarla alakalı bugün hadis kaynaklarımızda çok önemli rivayetler okuyoruz. En detaylı, yani merak eden kardeşlerimiz, dediğim gibi kaynakları veririm, oradan bakarsınız. Ümmü Seleme annemizin rivayetidir. Yaklaşık 2 sayfalık bir rivayet. O 2 sayfalık rivayette söz Hazreti İsa'ya geldiğinde, biraz önceki hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerinin bir benzerini naklediyor orada Hazreti Cafer. Diyor ki bizim için İsa budur. Meryem'in de konumu budur diyor. Bundan da çok memnun oluyor biliyorsunuz Necaşi. Zaten yüreğine o sözler iman tohumunun ekilmesine vesile oluyor. Dolayısıyla o rivayetlerin hepsinde biz isimlerine, nesebine ait birçok şeyi görmüş oluyoruz. Mesela çok ilginçtir. Burada bizim yaptığımız peygamberlerle alakalı derslere benzer bir ders gibi düşünün. Sahabi bazen oturuyor Medine'de, Mescid-i Nebevi'de. Peygamberleri konuşuyorlar. Mesela Adem aleyhisselam nasıl, Nuh aleyhisselam nasıl, böyle peygamberleri kendilerine mevzu bahis ediyorlar. Darimi'de geçen bir rivayet var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de onların o meclisine iştirak ediyor. Ne söylüyordunuz diyor İsa hakkında? İsa aleyhisselam hakkında söylenenleri sahabi söylüyor. O Allah'ın Meryem'e ilka ettiği bir kelimedir. Allah'ın ruhundan işte üflediği, ruhundan ona verdiği birisidir. Şudur budur, böyle biraz önce söylediğimiz o sıfatlarla alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki vallahi tam da böyledir diyor. Onların söylediklerini tasdik ediyor. Dolayısıyla böyle isim ve sıfatları konusunda biz bunları okuyoruz. Nesebi, doğumu ve yetişmesi. Mesela Ebu Hureyre'den nakledilen bir rivayet var. Yine Buhari rivayeti. Adem oğullarından doğan her bir kişiye doğduğu zaman mutlaka şeytan dokunmuştur. Şeytanın dokunmasından dolayı ağlayarak dünyaya gelir. Bundan Meryem oğlu İsa müstesnadır diyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü burada bitirince Ebu Hureyre diyor ki, ondan sonra şu ayeti okudu. Yani Ali İmran suresinin 36. ayeti. Ben onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum. Bundan dolayı, o korumadan dolayı İsa aleyhisselamın doğumunda böyle bir şey yaşandığını söylemiş oluyor. Yine hatırlayın, geçmiş derslerde biz onu işledik, öyle bir temas ederek işlemiştik. Beşikte konuşan çocuklar var, yani işte Efendimiz hadislerde bunları söylüyor. Meşhur Bukhari rivayetinde bunlar üç tane. Birisi Hazreti İsa, Allah Resulü onu söylüyor. Birisi Cüreyc'in işte şahidi olan çocuk. Birisi de annesi tarafından emzirilen ve bir olay üzerine şahit olan ve dile gelen çocuk. Hadislerde başkaları da var ama bu Bukhari rivayetinde üç çocuğu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arka arkaya sayıyor ki bunların bir tanesi de Hazreti İsa. Üçüncü konu şemaili, fiziksel özellikleri ve kime benzediği. Bakın benim güzel kardeşlerim, onlarca rivayet ayrı ayrı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta semalarda peygamberlerle görüştü. Görüştüğü her peygamberi bize fiziksel olarak anlatmıyor. Ama Hazreti İsa'yı anlatıyor. Ama Hazreti Musa'yı anlatıyor. Ama Hazreti İbrahim'i anlatıyor. İbrahim aleyhisselam'ı anlatırken aleyhissalatü vesselam Efendimiz arkadaşınız ona benziyor diye anlatıyor. Yani Efendimiz kendisinin İbrahim aleyhisselama benzediğini dile getiriyor. Ama söz konusu Hazreti İsa olunca Hazreti İsa'yı Urve İbni Mesud'a benzetiyor. Vallahi yerinizde olsam mesela bu Urve İbni Mesud'u biraz araştırırım yani. Niye ona benzetiyor? Sebep ne yani? Fiziksel anlamda nasıl bir birliktelik var? Bu önemli bir şey. Mesela ilginçtir, biraz sonra onu söyleyeceğiz. Ahlaken Hazreti Ebu Zer'e benzetiyor. Fiziksel olarak Urve İbni Mesud'a benzetiyor. Hazreti Musa'yı da Şenune kabilesinin adamlarına benzetiyor. Daha biraz daha yapılı ve celalli bir yapıyla onları da bize resmediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela Müslim'de, Bukhari'de geçen rivayet diyor ki, daha sonra İsa ile karşılaştım. Böyle Hristiyanların resmettikleri gibi bir İsa yok. Başka bir İsa var burada. O orta boylu ve kırmızı benizliydi. Sanki hamamdan çıkmış gibi tertemiz canlı bir hali vardı. Bir insan böyle banyo yapıp hamamdan çıktığında bir canlılık gelir ya, hep Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İsa aleyhisselam'ı anlatırken yüzündeki ifadenin böyle olduğunu söylüyor. Böyle bize resmediyor. Mesela bir rüyası var Allah Resulü'nün, Abdullah İbni Ömer'in bize naklettiği. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz diyor ki, bir gece rüyamda kendimi Kabe'nin yanında gördüm. Sonra Abdullah İbni Ömer'e diyor, buğday tenli erkekler arasında senin gördüklerinin en güzeli gibi buğday tenli bir erkek gördüm. Kulaklara kadar inmiş gördüğün saçların en güzelini andıran, kulaklarına kadar inen saçları olduğunu da gördüm. Bu adam saçlarını taramıştı ve saçlarından su damlıyordu. Allah Resulü rüyasında böyle görüyor Hazreti İsa'yı. İki adama yahut da iki adamın omuzlarına dayanmış beyti, yani Kabe'yi tavaf ediyordu. Bu kim diye sordum. Dediler ki o İsa Mesih'tir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü rüyayı bize böyle anlatıyor. Daha sonra diyor, bir de baktım ki bir tane daha orada birisi var. Saçları kıvırcık, sağ gözü kör olan bir adam. O gözü de böyle dışarıya doğru fırlamış, patlak bir üzüm tanesi gibi. Bu kim diye sordum. Bu da Mesih Deccal'dir dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin rüyası, ki peygamberlerin rüyalarının ne anlama geldiğini biliyoruz zaten. Onun için Efendimiz bunları bize fiziksel özelliklerini de anlayalım diye naklediyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu beyanları çerçevesinde de Hazreti İsa'yı biraz olsun tanımış oluyoruz. Şimdi dördüncü mesele, hakkındaki inanç kaymaları ve oluşan sapkınlıklar. En büyük inanç kayması neydi? Hristiyanlar ne yaptılar? Aşırı yücelttiler, aşırı. İlah konumuna çıkardılar. Kutsal ruh dediler. Teslis denilen o sapmayla ona başka bir anlam yüklediler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de hadislerinde hep buna dikkat çekiyor. Ama buna dikkat çekerken en meşhur rivayette söylediği şey nedir biliyor musunuz? Benim kıymetli kardeşlerim, Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı batıl üzere met ettikleri gibi siz de beni met etmekte aşırıya kaçmayınız. Şüphesiz ki ben sadece bir kulum, binaenaleyh bana Allah'ın kulu ve onun Resulü deyin diyor. Allah Resulü övgüyü belli bir sınırda tutmaya çalışıyor. Her zaman için, her zaman. Biliyor ileride, Allah'ın bildirmesiyle biliyor. Yani bu konuda mesela sahabeden en ciddi imtihanı yaşayan isim kimdir? Kimdir? Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali'ye bir gün diyor ki, Ali diyor, gel diyor, bak diyor, şimdi iyice beni dinle. Seninle İsa arasında bir benzerlik noktası var ki, Yahudiler ona olan nefretlerini çok ciddi bir iftiraya vardırdı. Hristiyanlar da aşırı sevgileriyle ona beşer üstü bir konum biçmeye kalkıştılar. Hazreti Ali'ye bunu söylüyor. Hazreti Ali bu hadisi naklettikten sonra diyor ki, aman dikkat. Yani kendisini dinleyen adamlara diyor, aman dikkat diyor. Benim hakkımda da iki grup insan helak olur. Bana olan sevgilerinden ötürü bende olmayan özellikleri bana isnat edip beni sevmede aşırıya kaçanlar, Hazreti Ali'nin sözü bakın, bir de bana olan nefretlerini bana çok çirkin iftira atmaya kadar götürenler. Hazreti Ali'nin şu anda yaşadığı en büyük imtihan. Hazreti Ali'nin torunu biliyorsunuz İmam Zeynel Abidin, yani Kerbela'da kurtulan tek canlıdır Ehli Beyt'ten olan o büyük insan. Ne diyordu biliyor musunuz bir gün kendi sevenlerine? Ya diyordu, lazım değil ya, beni sevmeyin. Sizin sevginiz bana utanç sebebi. Nasıl bir sevgi bu? Yani öyle bir sevginiz var ki o sevginiz tüketiyor beni. Onun için bizi sevmeyin. Sizin sevginiz bana ağır diyordu. İşte aynen dedesinin sözünü söylüyor. Yani öğrendiği bir şeyi söylüyor. Çünkü sevgide ölçüyü kaçırdığınız zaman o işin nereye varacağı belli değil. İşte Hristiyanların ocağını batıran en önemli şey, bugün gelip sizin yanınızda da sizden belli menfaatlerden dolayı ya da başka bir şeyden dolayı ya da şeytan belli bir biçimde ona böyle bir görev biçmiştir de sizin ayağınızı kaydırmak için gelip sizde olmayan vasıflarla sizi överlerse, valla sahabe gibi davranmak lazım. Toprak da kalmadı da memlekette toprak alıp saçalım, ama en azından dinlemeyelim. En azından bu manada kendi nefsimizi kabartmayalım. Yani o övgü bizi başka bir yere doğru götürmesin. Çünkü İmam Şafii'nin sözüdür biliyorsunuz bu. Sizde olmayan vasıflarla bugün sizi övenler, yarın sizde olmayan vasıflarla sizi yererler. Zaten ölçüsüz seven adam ölçüsüz de düşman oluyor. Yani bugün gelip sizin yanınızda ölçüsüz bir biçimde sevgisinin ayarını tutturamayan adamlar, bir bakıyorsunuz bir müddet sonra ölçüsüz bir biçimde o düşmanlığı ortaya koyuyorlar ki zaten Hristiyanlarda da Yahudilerde de olan o sapmanın sebebi bu ölçüyü tutturamamalarıydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu söylüyor. Yine hadislerde özellikle Maide suresinin 116, 117, 118. ayetlerde ahirette Hazreti İsa'ya Rabbimizin soracağı, sen mi bunlara söyledin seni ve anneni ilah olarak edinmeleriyle alakalı o sorunun, hadislerde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem izahını yapıyor. Yine aynı şey, o ölçüsüz sevginin aslında nelere sebebiyet verdiğine dair çok ciddi bir biçimde uyarılarda bulunuyor. Mesela burada yine Ebu Said el-Hudri'nin naklettiği bir rivayet var arkadaşlar. Buhari'de, başka hadis kaynaklarında uzunca bir rivayet de, o rivayetin sadece bir miktarını size okuyacağım, metni siz okursunuz. Kıyamet günü bir görevli her ümmet neye ve kime tapıyordursa peşine düşsün diye ilan edilir diyor. Allah aşkına kimin arkasından yürüdüğünüze dikkat edin. Çünkü kimin arkasından yürüyorsanız vallahi ahirette onunla çağrılacaksınız. Her topluluk imamıyla çağrılacak. İmamıyla. Eğer birisiyle ahirette bulunmak istemiyorsanız dünyada da bulunmayın ya. Dünyada da bulunmayın. Bu mesaj bu. Ve burada da işte Hristiyanların nasıl bir sapmayla işte ayaklarının kaydığını ve bundan dolayı da aslında biz İsa'ya inanıyoruz, İsa'yı önder edindik diye söylediklerinde nasıl kabul görmeyeceğini hadis devamında söylüyor. Onun için bu şeyler çok önemli mesajlar bizim dünyamıza verir. Bu ölçüsüz sevgi ve ölçüsüz nefretle alakalı ilginç bir rivayet var. Hazreti Ayşe annemizin anne bir kardeşi var biliyor musunuz? Baba bir kardeşi var, o Abdurrahman, onun babası Hazreti Ebubekir. Ama annesi Hazreti Ayşe'nin Ümmü Rüman, cennet kadınlarından bir kadın. Allah Resulü öyle söylüyor ki, Efendimizin kayınvalidesi biliyorsunuz. Ümmü Rüman Hazreti Ebubekir'den önce de bir evlilik yapıyor. O evlilikten dolayı da Tufeil İbni Sahbera isimli bir erkek çocuğu oluyor. Bu Tüfeğin Müslüman oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den de bir hadis naklediyor. Bir hadis. O hadis de bu. Biraz sonra size nakledeceğim hadis. Hadis de aslında rüya görüyor. Şöyle bir rüya görüyor Tüfeğl İbni Sahber'e. Hristiyanlardan bir grupla karşılaşıyor rüyasında. Ve onlara diyor ki keşke siz İsa'nın oğlu, Allah'ın oğlu olarak İsa'yı benimsemeseydiniz. Yani böyle bir inancınız olmasaydı. Sizler Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu diye zannetmeseydiniz ve ona öylece inanmasaydınız. İlginç bir şey yani, sahabenin gördüğü rüya da böyle. Yani gördüğü rüyada tebliğ ediyor, bakın. Rüyada bile tebliğ ile alakalı bir şey var. O Hristiyanlar da şöyle bir cevap veriyorlar rüyada. Diyorlar ki tamam, iyi hoş diyorsun da keşke siz de Allah'ın ve Muhammed'in dilediği gibi demeseydiniz diyor. Şimdi bir anda uyanınca bu rüya başka bir rüya diyor. Çıkıyor evden, kimi görüyorsa rüyayı anlatıyor. Diyor vallahi böyle bir rüya gördüm. Rüyamda böyle dedim, onlar da bana böyle dedi. Ona anlatıyor, buna anlatıyor. Kimse rüyasını tabir edemiyor. En son Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki anlattın mı bu rüyanı insanlara? Vallahi anlattım ya Resulallah diyor. O zaman namazdan sonra beni dinle diyor. Namazdan sonra minbere çıkıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki kardeşiniz Tüfeğl böyle bir rüya görmüş. Ben sizi zaten daha önce bundan men etmiştim. Sakın bundan sonra beni ve Allah'ı aynı zamirde anmayın. O ikisi demeyin. Siz ikiniz demeyin. Allah ve Resulü deyin. Allah ve Resulü dilerse deyin. Ayırın. Aynı zamirde anmayın diyerek o rüyanın üzerinden bir uyarıda bulunuyor. Çünkü çok ciddi bir mesele. Akide meselesi, inanç meselesi. Allah'ın konumunu koruma ve ona tevhid diyoruz biliyorsunuz işte, hiçbir şekilde zedelememe. Özellikle de bu manada övgü meselesi çok ciddi bir biçimde insanın ayağını kaydıracak bir şey olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen bu rüyayı da fırsat bilerek yeniden sahabeyi bu noktada uyarmış oluyor. Onun için inşallah biz de bu manada uyarıları üzerimize almış oluruz. Beşinci konu risaleti, tebliği ve mücadelesi. Şimdi benim kıymetli kardeşlerim, uzunca bizim hadis kitaplarımızda yer alan şefaat hadisi var biliyorsunuz. Yani o haşırda, o dehşetli anda insanlar şefaat için peygamberlerin yanlarına gidecekler biliyorsunuz. Hazreti Adem'e, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya. Şimdi o Hazreti İsa'ya geldiklerinde orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisi anlatırken İsa aleyhisselamın mücadelesini bize anlatıyor aslında. Yani olay başka bir şey ama hadis böyledir. Hadisler böyle zaten. Cevamül Kelim ya, az sözle çok şey söylüyor. Orada İsa aleyhisselamın mucizeleri, verdiği mücadele, neler yaptıklarına dair bazı bilgileri veriyor. Onun için o şefaat hadislerine baktığınız zaman gerçekten oradan çok inanılmaz dersler alıyorsunuz. Ama böyle hepimizi bir sarsacak bir hadis size nakletmek istiyorum. Abdullah İbni Mesud'un rivayeti. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, İsrailoğulları bir kısım günahlar işlemeye başlayınca alimleri onları bu işten men ettiler. Dediler ki yapmayın, faiz yemeyin, haramı işlemeyin, rüşvet almayın, vermeyin, torpil yapmayın. Yani haram neyse, haramlar neyse bunları men ettiler. Ancak onlar günahlardan vazgeçmediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor. Buna rağmen alimler onlara tepki göstereceklerine, çünkü vela ve beradır işte biliyorsunuz. Bera ne olacak? Haram işlenen yerde bulunmayacaksın. Arana mesafe koyacaksın. Alimler onlara tepki göstereceklerine ne yaptılar? Birkaç uyarıdan sonra bizi dinlemiyorlar. En iyisi biz de düğünlerine katılalım. İşte bizi dinlemiyorlar, en iyisi ne yapalım, biz de meclislerine katılalım diye meclislerine katılmaya başladılar. Zamanla oturup onlarla oturup kalkmaya ve beraberce yiyip içmeye başladılar. Bu yiyip içme var ya, o kadar önemli ki benim kıymetli kardeşlerim, ben bazen anlatıyorum size, yani içinizde denk gelen olmuştur. Valla kiminle aynı sofraya oturduğunuza dikkat edin. Ya, o çok kıymetli ve çok önemli bir şey. Oturup yemek yediğiniz insanları seçin. Bunda seçici davranın. Bu çok önemli işte. Bak, beraber oturup yeme içmenin insanı nereye vardıracağını aleyhissalatü vesselam Efendimiz söylüyor. Ve yeme içme oldu mu, yani bir yerlerde sofralarınız oldu mu, artık daha da ses çıkaramazsınız zaten. Yani size bile böyle bir kuzu çevirdi mi, ooo getirdi mi sofraya, ne diyeceksiniz? Artık yapabilecek bir şey yok. Allah Resulü aynen onu söylüyor. Yiyip içmeye başlayınca ses çıkarmaz oldular. Allah da bunun üzerine berikinin dalaletini öbürüne katarak biriyle diğerinin küfrünü arttırdı ve ayetin ifadesiyle Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle onları lanetledi. Vallahi dehşet bir şey. Sahabe bunları duyunca sarsılıyordu böyle. Yani çok, çünkü inanılmaz uyarılarda bulunuyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu onların isyan etmeleri ve taşkınlık edip haddi aşmaları sebebiyle oldu. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayaktaydı, oturdu. Çünkü sözün dehşeti Efendimiz'i de yordu. Oturdu ve oturarak sözünü tamamladı. Hayır, nefsimi kudret elinde tutan zata yemin ederim ki onları hak adına kötülüklerden men etmezseniz siz de Allah'ın rızasına eremezsiniz. Niye uyarmıyoruz kardeşim ya? Niye uyarmıyoruz? Ya uyarmayı bırak, uyaranlara kızıyoruz, biliyor musunuz? Şu anda mesela diyelim ki birisi içimizden cesaretini toplasa, bir kötülük için dese ki kardeşim kötü, sus hoca, sus, sus, siyasete karışma, hemen başına bir balyozla başkaları değil bir diğeri susturmaya çalışıyor. Bak Allah Resulü ne diyor ya? Sen bırak uyarılsın, uyarılmasında bir şey yok, olması gereken bu. Çünkü uyarmadığımız zaman birbirimizi, toplumun iyileşme imkan ve ihtimali yok. Ve bir toplumda korkaklık çoğaldığı zaman asla o toplumun bir daha iyiliğe ve güzelliğe ulaşma imkan ve ihtimali yok. Allah Resulü bakın Hristiyanların, yani daha sonra yoldan çıkan ve emri bil maruf nehy anil münkeri terk edenlerin üzerinden bize bunu söylüyor. Altıncısı faziletleri, zühdü ve ahlakı özellikleri. Ne diyor bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Lehçe, yani açık sözlü sahibi olarak Meryem oğlu İsa'nın benzeri olan Ebu Zer'den daha doğru ve daha vefakar olanı ne gök kubbesi gölgelendirmiş, altında barındırmış, ne de yeryüzü sırtında taşımıştır. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu deyince Hazreti Ömer orada dedi ki ya Resulallah, Ebu Zer'i gerçekten böyle mi tarif ediyorsun? Bakın ne, nasıl tarif etti? Tuttu Ebu Zer'i İsa aleyhisselama benzetti ve o benzerlik arasında bir bağ kurdu. Allah Resulü dedi ki evet, siz de onu öyle bilin. Tirmizi'deki hadiste böyle şöyle bir ziyade de var. Ebu Zer yeryüzünde Meryem oğlu İsa'nın zahitliğiyle yürür. Yani onun zühdüyle yürüyen birisidir Ebu Zer. Ebu Zer'i böyle benzetiyor. Dedik ya, şeklen yani fiziksel olarak Urve İbni Mesud'a benzetiyor. Ahlaken ise Ebu Zer'e benzetiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu benzerliğini bu şekilde görebiliriz. Şimdi kıymetli kardeşlerim, ilginç bir hadis söyleyeceğim size. Gerçekten ilginç. Yani ilginçliği şöyle, anlaması biraz zor bizim için ama anlayacağız inşallah. Fazla detaya girmeden anlayacağız. Çünkü çok ciddi bir mesaj var bize. Yine Buhari'de, Müslim'de geçen bir hadis. Hazreti İsa bir adamı hırsızlık üzere yakalıyor. Elinde hırsızlık işte çaldığı o neyse, basit bir şey herhalde, onu görüyor böyle. Diyor ki niye hırsızlık ediyorsun, çaldın mı onu? Adam dedi ki kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim ki çalmadım dedi. Bunun üzerine bakın Hazreti İsa gördü. Adam da vallahi çalmadım dedi. Bunun üzerine Hazreti İsa dedi ki tamam, ben Allah'a inandım. Madem sen onun adına yemin ettin, ben de senin yeminini tasdik ettim, seni bıraktım dedi. Sen doğru söyledin, benim gözüm yanlış gördü dedi. Buhari bir hadisi. Ne anlıyoruz bu hadisten? Hadisin aslında verdiği onlarca mesaj var benim kıymetli kardeşlerim. Ama en önemli ve en can alıcı mesajı ben size söyleyeyim mi? İslam'daki sadakatin çift kutuplu bir manası var. Sadakat, yalan söylememek, yalan da söylettirmemektir. Bir adam eğer yalana meyli varsa, sus kardeşim ya, sus ya, sus, söyletme, söyletme. Söyletirsen eğer o adamı ne yaparsın? Arsızlaştırırsın. Vallahi sözünün ağırlığını ona öğretmek için Hazreti İsa böyle yapıyor. Madem sen vallahi dedin, Allah'ın adını söyledin, tamam ben inandım, ben inandım. Israr etmemesi, orada günahıyla onu yüzsüzleştirmemesidir. Şimdi bir şey oluyor mesela, yemin et, yemin et. Ya ne yemin etti? Niye yemin ettiriyorsun? Söyledi, bitti gitti. İnanıyorsan inan, inanmıyorsan iman. İnanma. Niye yemin ettiriyorsun? Niye kurcalayıp duruyorsun? Çünkü sadakati eğer anlasak nebevi ölçülerde asla bunu yapmayız. İşte aynen bunu öğretmek için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsa'nın üzerinden bize bunu göstermiş oluyor.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı. Allah

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2.
3: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
4: Yedinci bahis Allah katına yükseltilmesi, yani ref edilmesi. Ref edildi. Mesela geçen işte önemli bir hadiste Meryem oğlu İsa göğe yükseltildiğinde geride sadece yünden mamul bir hırka, çobanın giydiği türden bir çift mest ve kuşların su içtiği, yani kuş yemlemek için kullanılan küçük bir kap bırakmıştı. Zühd noktasında zirvede ya, göğe yükseltilirken bıraktığı eşyaları söylüyor. İbn Abbas'ın uzunca bir rivayeti var. Onu belki bir dahaki ders biraz irdeleriz. Çünkü Nüzül-i İsa'da bize lazım olabilir ama olmasa da ben kaynaklarda veririm, okursunuz onu. O son anda nasıl ref edildiğine dair bilgiler de bize veriyor. Dolayısıyla Hazreti İsa'nın refine, yani semaya yükseltildiğine dair de hadisler okumuş oluyoruz. Şimdi bundan sonraki, yani nüzülden önceki hadiseler ve nüzülden sonraki hadiseler için bir cümle söyleyeyim. Benim kıymetli kardeşlerim, hiçbir konu bu kadar yoğun işlenmiyor hadislerde, biliyor musunuz? 38 tane farklı sahabi efendimizden nakil var burada. 38 tane. Çok ilginç bir şey bu. Kütüb-i Tisa'da zaten var. Diğer hadis kaynaklarımızda da Hazreti İsa'nın nüzülünden önce ve nüzülünden sonraki hadiselerle alakalı, eğer doğru sayabildikse, yani gözde muhakkak kaçırdıklarımız vardır, 154 tane rivayet var. Yani en yoğun hadislerin geçtiği şey bu. Bir ilginç daha bir şey söyleyeyim size. Mesela İslam'da biliyorsunuz işte Ehl-i Sünnet vel Cemaat dediğimiz ana caddeden sapan fırkalar var. İşte Şia o fırkalardan bir tanesidir. Hariciler o fırkalardan bir tanesidir. Mutezile o fırkadan bir tanesidir. Mürciye, Cebriye, Kadriye bir sürü fırkalar var. Bu fırkalar da dahil hiçbirinde Nüzül-i İsa konusunda farklı bir mesele yok. İnanıyor, hepsi inanıyor. Bu modern zamanların bir meselesi. Yani bu modern zamanlarda, hatta Kadiyanlılıkta başlıyor bu sapma. Yani çok son dönemlerde başlıyor Nüzül-i İsa meselesini reddetme ve bu mesele üzerinden tartışmalar oluşturma. Yoksa tarihte böyle bir tartışma yok. Biraz önce söylediğim gibi, yani orada İslam'ın ana caddesinden sapan fırkalarda bile bu noktada başka bir şey göremiyorsunuz. Onun için bu kadar yoğun bir biçimde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu meselenin üzerinde durması, gerçekten üzerinde bizim de durmamız gereken bir şey. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir iki hadisi aktaracağım, sonra bir değerlendirme yapacağım size. Huzeyfe İbni Esid'in rivayeti diyor ki, biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hücresinin önündeydik. Büyük ihtimalle de ilk günler, yani Ebu Eyyub El Ensari'nin evinde olduğu günler. Çünkü hadiste iki katlı ev diye söylüyor ki Efendimizin tek katlıydı hücresi. O günlere ait bir rivayet ve hatır olması lazım. Biz kıyamet hakkında konuşuyorduk. Allah Resulü'ne geldi yanımıza. Dedi ki, ne hakkında konuşuyorsunuz? Biz de dedik ki, ya Resulallah, kıyamet hakkında konuşuyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de dedi ki, o kıyametin 10 tane alameti var. Saydı birer birer o 10 alameti. Dedi ki işte doğu tarafından bir yer batması, batı tarafından bir yer batması, Arap Yarımadası'na bir yer batması, duman, deccalin ortaya çıkması, dabbetul arz, yecüc ve mecüc, güneşin batıdan doğması, Adın Havzası'nın en derin yerinden çıkarak insanları önüne katıp süren bir ateş ve en son Nüzül-i İsa dedi. Hazreti İsa'nın nüzülünü de kıyamet alametlerinden bir alamet olarak saydı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Osman bin Ebu'l-As'ın uzunca bir rivayeti var. Bu rivayette detaylar da var. Nereye inecek? Nasıl inecek, inince neler yapacak, bunlara ait rivayetlerde de çok ciddi bir biçimde biz detaylar okuyoruz. İmran bin Husayn'ın mesela bir rivayeti var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her asırda ümmetimden bir topluluk kendilerine düşmanlık edenlere karşı üstünlük sağlayarak hak uğrunda savaşmaya devam edeceklerdir. Nihayet onların en sonuncusu olan topluluk da Mesih ve Deccal'i öldürecektir. Aynı İmran bin Hüseyin bir başka rivayette Deccal'i öldürecek olanın Hazreti İsa olduğunu söylüyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen rivayette. Ebu Hureyre'nin naklettiği bir rivayet var. Yine detaylar bize veriyor. 9. bölümde de nüzülden sonra yaşanacaklar. Onda da neler olacak? Yani bunlar nüzülden öncekiler, nüzülden sonra neler olacak? Diyor ki mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ümmetimden iki grup vardır ki Allah onları cehennem ateşinden korumuştur. Birinci gruba dikkat edin. Yani kader bizi nereye sürüklüyor? Biraz bunların üzerinden anlayın. Biri Hint seferine katılıp savaşanlar. Demek ki bizim o Hindularla bir işimiz var. Allah Resulü onun haberini veriyor bize. Hint seferine katılıp savaşanlar. Diğeri de Meryem oğlu İsa ile birlikte olanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize haber veriyor. Ebu Hureyre'nin naklettiği rivayet ise hayatım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlu İsa'nın adil bir hakim olarak sizin içinize inmesi şüphesiz çok yakındır. O haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracaktır. Ne demek olduğunu şimdi söyleyeceğim. O zaman mal o kadar çoğalıp artacak ki hiç kimse mal kabul etmez olacak. Asr-ı saadet benzeri bir dünya oluşacak. Yani Hazreti İsa'nın o nüzülüyle beraber dünya başka bir noktaya gelecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onun haberini veriyor bize. Yine Hazreti Ebu Hureyre'nin naklettiği başka rivayet var. Nevvas İbni Sem'an'ın uzunca bir rivayeti var. Orada detaylar da var. Bütün bu rivayetlerden biz 10 şeyi çıkarıyoruz benim kıymetli kardeşlerim. İsa aleyhisselam nüzül edince, yani yeryüzüne bir daha gelince Deccal'ı öldürecek. Yecüc ve Mecüc'ü ortadan kaldıracak. Adaletli bir idareci olacak. Hakem, imam ve hidayet rehberi olacak. Savaşları bitirip İslam'ın yeniden hakim kılınmasını sağlayacak. Hac veya umre yahut ikisinden birisini yapacak. Telbiye getirerek, Allah Resulü mekanını bile söylüyor. Filanca yerden geçerek, telbiye getirerek hac yapacak, umre yapacak diyor Hazreti İsa için. Haçı kırması, domuzu öldürmesi ve cizyeyi kaldırması. Bu ne demek? Şimdi ahir zamana ait olan bazı hadislerde biliyorsunuz teşbih var, kinaye var, mecaz var yani. Bilmiyoruz ne kadarı var ne kadarı yok. Ama burada bir şey çıkarabiliyoruz. Mesela bunlar domuzu öldürmesi ve haçı kırması Hristiyanların çoğunun Müslüman olması olarak anlaşılacak aslında. Öyle hadislerin yorumlarında da öyle. Cizyenin kaldırılması da işte Müslümanlar olunca yani o karşı taraftakiler Müslüman olunca Müslümanlar cizye ödemiyor. Cizye kim ödüyor? Gayrimüslimler ödüyor. Gayrimüslimlerin Müslüman olmasına dair bir işaret aslında buradaki söylenen. Olağanüstü bir bolluk ve bereket dönemi yaşanacak. Düşmanlık ve kin duygusu kalkıp çok güzel bir emniyet dönemi yaşanacak. Vefat edecek, sonra defnedilecek. Yani dünyada vefat edecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsa'nın nüzülünden sonra evlenip çocuk sahibi olacağını, ya yani normal bir hayat yaşayacağını, 40-45 yıl yaşayacağını, bunlar mecaz olabilir yani bu sayılara takılmayalım. Ondan sonra Medine'de vefat edeceğini, hatta bazı hadislerde benim yanı başıma defnedileceğini, hatta bazı yine hadis şarihleri Hücre-i Saadet'in içerisinde boş kalan bir kabre Hazreti İsa'nın defnedileceğini söylerler. Onun için onun vefatıyla alakalı da bu haberleri hadisler bize verirler. Şimdi son bahis onun sözleri, birkaç tane de sözlerinden nakledeyim size, öylelikle dersimizi bitirmiş olalım. Mamer'in bize El Cami isimli bir hadis kitabı var, Mamer bin Raşid'in, onun naklettiği bir şey. Bu olay Peygamber aleyhissalatü vesselam için de nakledilir. Meseleleri iyi görmek, iyiye yormak. Bir gün geçerken talebeleriyle beraber bir leş hayvana denk geliyorlar. Herkes burunlarını kapatıyor işte o leşten dolayı o rahatsızlık duyuyorlar. Hazreti İsa kötülükte de iyiliği görme adına yaklaşıyor o leş hayvana. Dişleri ne kadar da beyazmış diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de dediğim gibi buna benzer bir rivayeti var. Hikmeti hak edene vermekle alakalı çok güzel bir sözü var. Diyor ki mesela Hazreti İsa, incileri domuzların önüne atmayın. Çünkü domuz inciyle hiçbir şey yapamaz, onun kadrini bilemez. Hikmeti de onu istemeyene vermeyin. Çünkü hikmet inciden daha hayırlıdır. Onu istemeyen, ona sırt çeviren ise domuzdan daha şerlidir. Bu cümlelerin, mesela bu bizim hadis kaynaklarımızda geçen bir rivayet, işte Ma'mer bin Raşid'den, Ebu Nuaym'da geçen bir rivayet, Matta İncil'inde de okuyoruz yani, bu rivayet ona benzer de var. Mesela kavmine bir nasihatı var, bu nasihatı kendi üzerimize alarak dinleyelim. Allah-u Teala'yı zikretmek, onu anmak dışında sözü çoğaltmayın, yoksa kalpleriniz katılaşır. Şüphesiz katı kalp Allah'tan uzaktır, fakat siz bunun farkında olamazsınız. İnsanların günahlarını onları yargılayan Rabler, efendiler gibi bakmayın. Siz kimsenin Rabbi değilsiniz, haşa. Bilakis kendinizin de hataya düşebileceğini bilen kullar gibi bakın. İnsanlar ancak iki kısımdır: günaha veya musibete müptela olanlar ve afiyette, esenlikte olanlar. Bela ehline, yani günahkarlara ve musibete uğrayanlara merhamet edin. Hep diyoruz ya, günahkara merhamet etmek, işte onu söylüyor. Merhamet edin, afiyette olduğunuzda da, olduğunuz için de Allah'a hamd edin. Allah bizi böyle olan kullarından eylesin inşallah. İlim amel ilişkisine dair de çok güzel bir sözü var Hazreti İsa'nın. Bir gün diyor ki, bildiklerinizle amel etmiyorsanız bilmediğiniz şeyleri öğrenmenizin size bir faydası yoktur. İlmin çoğu şayet amel etmeseniz kibrinizi arttırmaktan başka bir işe yaramaz. Çünkü amelle ilim beraber gidince haşyet duygusudur asıl olan, o zaman asıl olur. Ama olmazsa kibir artar. Çünkü bilen bir insan amel etmiyorsa valla burnu havaya kalkmaya başlıyor, başka bir havalara giriyor. O ilmin ona da bir faydası olmuyor, bir başkasına da faydası olmuyor. Hazreti İsa'nın bir duası var, o duasını da size nakletmiş olayım. Diyor ki, Allah'ım, sevmediğim, istemediğim şeyleri kendimden savuşturmaya gücümün yetmediği ve umduğum faydayı elde etmeye malik olmadığım bir halde sabahladım. Bütün işler benden başkasının, yani senin elindedir. Ben ise kendi amelime rehin kalmış durumdayım. Dolayısıyla benden daha muhtaç, fakir hiç kimse yoktur. Dua devam ediyor. Dikkat edin duaya. Allah'ım, düşmanımı bana güldürme. Düşmanımı halime sevindirme. Dostumu da benim durumumla üzme. Musibetimi dinimde kılma ve bana acımayacak kimseleri başıma musallat etme. Ya dua bu, acayip bir dua yani, gerçekten Ma'mer bin Raşid'in işte yine El Camii'nde geçen bir dua, ki Allah Resulü'nün de var böyle bir duası, biliyorsunuz. Yani peygamberler aynı yerden konuşurlar, aynı şeyleri söylerler zaten. Allah'ım, sen dertleri ferahlatan, kederleri gideren, darda kalanların duasına icabet eden, dünya ve ahiretin Rahman ve Rahim'isin. Bana ancak sen merhamet edersin. Bana öyle bir merhamet et ki senden başkasının merhametine ihtiyaç bırakmasın. Allah kendinden başkasına bizi muhtaç etmesin inşallah. Şimdi kıymetli kardeşlerim, haftaya inşallah dönemin son dersini yapacağız ve dediğim gibi zor bir ders yapacağız. Ali İmran 55, Nisa 157, 158, 159, Maide 116, 120 arası ve Zuhruf 61. Bu ayetler Kur'an'da nüzulü İsa ile alakalı bize çok önemli mesajlar veren ayetler. İnşallah bu dersin üzerine onu da yaptığımız zaman meseleyi daha da iyi anlamış olacağız. Allah gerçek manada anlayabilmeyi hepimize kolaylaştırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
5: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
3: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. HP İnsani Yardım Derneği. Heybemizde iyilik var. 0216 630 28 28.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
9: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
12: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa allazi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
15: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
5: Özel FM
1: 103.2.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun.

0: dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Özellikle emredildiğin zaman bağlantılı olduğun ve düşüncene yararlı olmayan tüm kuruluşlardan ilişkini kes.
2: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
4: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
13: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
16: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
17: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetu lil muttakin. Salatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. İlâ amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. İnsan mutlak yeryüzüne imtihan olunmak için gönderilmiş. Herkes de bilir ve kabul eder. Ama iş imtihana gelince, sınanmaya, denenmeye gelince kimse imtihan olunmak istemez. Ya da Rabbimizin imtihan ettiği birçok şeyleri imtihan diye görmez. Gazap diye görmez, sıkıntı diye görmez. Hayatın bir parçası dünyanın getirdikleri gibi görür. Oysa ki Rabbimiz varlıkla da yoklukla da, yani genişlikle de darlıkla da imtihan eder. Darlığı insan imtihan kabul eder de genişliği, rahatlığı imtihan görmez. Sonucunda ahirette hesabı sorulacak her şey imtihan. Kişiye ceza, mükafat kazandıracak her şeydir. Dünya hayatının yaşanmışlıkları, imtihan, sınanıp denenme. İnsan mutlaka birine itaat edecek, öğüt sevecek. Bunu ya Allah'tan yana ya da dünya ve insandan yana kullanacak. Dünya hayatının genişliğiyle, darlığıyla, iyisiyle, kötüsüyle ahirette bir karşılığı olacak. Belki müminin de bir pişmanlığı, bir keşkesi olacak. Şunları şunları da yapsaydım belki cennetteki derecem daha yüksek olacaktı. Falanca yerlere de ben de olacaktım, olurdum. Benim de bu nimetlerim olurdu. Bir keşkesi, pişmanlığı olsa da asıl pişmanlık kafirlerden yana. Nicelerinin bugünkü yaşantıları, tercihleri, inançları, verdikleri karar, yarın pişmanlıklarının, keşkelerinin bir göstergesi. Bugünkü yaşantılara bakın, gidişata bakın. Eğer Kur'an ve sünnet ölçüsünde bakabilen, görebilen açısından yarının pişmanlık ve keşkelerini şimdiden görün. Gidişatın sonucu olarak. Rabbimiz yarın insan pişman olmasın. Yarın düşeceği o hale bugünden bilsin, kavrasın, bugünden bir tercihte bulunsun, değişimi bugün yapsın, pişman olacaksa bugün olsun, keşkesi bugün de kalsın için birçok ayet-i kerimede bildirir ki, aciz, zayıf, cahil olan, muhtaç olan insan yarın geri dönemeyeceği bir pişmanlığı yaşamasın diye Rabbimiz birçok ayette bildirir. Yarın gelecek olan durumu, yarın olmamış, gelmemiş olan, yaşanmamış ve söylenmemiş olan, yapılmamış olan pişmanlıkları bugünden bildiriyor. Yarın olacağı bugünden bildiriyor ki yarın o söylemi yapanların içinde olmasın. Elbette ki bunu bilene, üstüne alanadır değişim. Bakara suresinin 165 ve 166 ve 167. ayetlerinde Rabbimiz insanlardan öyleleri vardır ki Allah'tan başkasını ona denkler edinirler. Denkler edinirler. Allah'a beş eş ve benzer tutarlar. Hükmedip yönetmede Rab olarak Allah'a birilerini denk tutarlar. İtaat etmede, övmede, sevmede, vazgeçilmez olmada, ilahlıkta Allah'a birilerini, bir şeyleri denk tutarlar. Hükmedip yönetmede, emir ve yasak belirlemede, helal ve haram belirlemede, hakim olmada, hükmetmede ve yönetme işinde, sevk ve idare işinde Allah'a hakim sıfatına birilerini denk tutarlar. Hakimiyeti birilerine verirler. Sığınma, yardım isteme, koruyup gözetme noktasında veli sıfatına birilerini denk tutarlar. Güvenip hayatı teslim etmede, sevk ve idare etme işinde vekaleti vererek, vekil kılarak Allah'a vekil sıfatında nicelerini denk tutardılar. Şifa vermede, rızık vermede, malik melik olmada nicelerini Allah'a denk tutarlar. Şefaat etmede nicelerini Allah'a denk tutarlar. Onları Allah'a sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. O zalimler azabı gördükleri zaman şüphesiz ki bütün kuvvetin yalnız Allah'a ait olduğunu ve ve muhakkak ki Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu görürcesine bir bilseler. İşte o zaman uyanlardan uzaklaşacaklar. Azabı görecekler ve aralarındaki bağlar kopacak. Uyanlar, tabi olanlar, yani toplum, sömürülenler şöyle derler: keşke bizim için bir kere daha dünyaya dönüş olsa, onların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsak. İşte böylece Allah amellerini onlara pişmanlık olarak gösterecektir. Ve onlar ateşten çıkacak kimseler değildirler. Bakara suresinin 165 ve 167. ayetler arasıydı. Ahirette bir daha keşke dünyaya bir dönüş olsa, keşke ve pişmanlık, keşke bir daha dünyaya dönebilsek. Bunu kim diyecek? Bizi bunlar yüzüstü bıraktı, bu liderlerimiz, önderlerimiz, siyasi din adamlarımız, veli kutup, gavs dediğimiz şeyhlerimiz, hocalarımız. Kim ise insanı aldatan, uyulan, tabi olunan lider, önder, din adamı, siyasetçi, ilahir, ata, peşinden, izinden, yolundan, yaşantısında ve inancına bağlı olarak ardından gidilen kim ise, onlar ve onlara tabi olanların aralarındaki bağ kopacak. Onlar diyor Allah'tan, insanlardan öyleleri de vardır ki Allah'tan başkasını, Allah'tan başka yarattıklarını, insan ya da başka bir varlığı, bir eşyayı ya da nefsini Allah'a denk tutuyor. Allah'ı sever gibi onları seviyor. Müminlerin farkı, Allah'a güvenenlerin farkı, Allah'a olan sevgileri, bağlılıkları, itaatleri daha şiddetli, daha güçlü. Allah'a şirk zulmü işleyen, Allah'ın sıfatlarını bir başkasına veren, zalimlik yapan, şirk zulmü işleyenler azabı gördükleri zaman aralarındaki bağ kopacak. Bütün kuvvetin, gücün Allah'a ait olduğunu, Allah'ın gazabının şiddetli olduğunu anlayacaklar, gittikleri yolun yanlışlığını görecekler, tabi olduklarının ardından peşinden gittiklerinin, itaat ettiklerinin, övüp sevdikleri vazgeçilmez bunlar olmazsa olmaz dedikleri kendilerinden uzaklaşacaklar. Ne zaman? Gidilen yol yanlış, gazap gözüküyor, cehennem gözüküyor. Mesele anlaşıldı. Aralarındaki bütün bağ kopacak ve bir keşke meydana gelecek, bir pişmanlık gelecek. Keşke, keşke bir dünyaya bir daha dönüşümüz olsa. Başka ayet-i kerimde Allah-u Teala, biz onları dünyaya tekrar geri çevirsek yine aynı suçu işleyecekler. Yine aynı sapmayı, zulmü yapacaklar buyurduğu gibi. Ama bir keşke var ortada. Keşkeyi duyan bugün Allah'ın sıfatlarını, hakim sıfatını, hakimiyet sıfatını, Rabli ilahlığı, veli vekil oluşunu, malik melik oluşunu, kayyum samet oluşunu bir başkasına veren, bu pişmanlığı yarın taşıyacakmış. Bugün vazgeçilmez gibi gördüğü yarın onu yüzüstü bıraktığında keşke pişmanlığını gündeme getirecek. Rabbim bu gündeme gelmesin için bugünden bildiriyor. Keşke dünyaya bir daha dönüş olsa, onlar bizden bugün uzaklaştılar kıyamet mahşer yerinde. Biz o dünyadayken onları bir yüzüstü biz bıraksak, o makamlarında, mevkilerinde, işlerinde, güçlerinde, din adına o bulundukları konumlarında onu yüzüstü bıraksak, bakalım toplum nazarındaki durumu, yeri ne olacak? O pişmanlık bir işe yaramıyor. Ve ateşten de çıkacak kimseler değildir. İşlenen suç, şirk zulmü, Allah'ın bir vasfını bir başkasına verme suçu. Allah'tan başkasını ona denk tutuyorlar. Allah hiçbir şey, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ, ona hiçbir şey denk değil iken, İhlas suresinde niceleri okuyor iken, bu sözü de İhlas suresinde son ayetinde diyor iken, Allah'a birilerini denk tutma. Yasa koymada, yönetmede, sığınmada, yardım istemede, koruyup gözetmede, emredip yönetmede, helal haram belirlemede, nice sıfatlarında Allah'a birilerini denk tutuyorlar. O olmasa kurtulamazdı, o olmasa aç kalırdı. Rızık ve şifa meselesinde niceleri denk tutuluyor ama insanlar farkında değil. En'am suresinin 26 ve 27. ayetinde de Rabbimiz, onlar hem ondan, yani Kur'an'dan alıkoyarlar, din adına ya da siyasi alanda ondan, yani Kur'an'dan alıkoyarlar, hem de kendileri ondan uzaklaşırlar. Siyasi yönetimler tarih boyunca, bakın, kitaptan, Allah'ın hükmünden kim insanlar alıkoymuş? Yöneticiler ve din adamları. Hem de kendileri uzak duruyorlar. Hem toplumu kitaptan, Kur'an'dan, Allah'ın hükmünden uzak tutuyorlar, alıkoyuyorlar, engelliyorlar, anlamalarına mani oluyorlar, yanlış anlamalarını sağlayarak hem anlama noktasında hem de gerçek itaat noktasında toplumu uzaklaştırdıkları gibi hem de kendileri o kitaptan uzaklaşıyorlar. Böylece ancak kendilerini helak ederler. Fakat farkında değildirler. Aslında bu idareciler, yöneticiler, din adamları kendileri kitaptan uzak durdukları gibi birçok meselede toplumun da uzak durmasına, Kur'an'ı anlamasına engel olarak, yaşamalarına engel olarak Kur'an'dan uzaklaştırırlar. Okunan ama amele dökülmeyen kitap haline getirirler. Böylece diyor kendilerini helak ederler. Fakat bunun farkında değildirler. Onların ateşin karşısında durdurduklarında keşke tekrar dünyaya döndürülsek de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden olsak dediklerini bir görsen. Enam suresi 26 ve 27. ayetiyle. Ne zamanmış bu? Hem din adına hem siyasi alanda topluma yön veren, sek ve idare eden, öncü olan, sözü hükmü geçen, akil olan, topluma bakış hedef belirleyen, inanç ölçüsü, amel ölçüsü belirleyen, kendileri yapmadıkları gibi, gereği gibi uymadıkları, inanmadıkları gibi toplumun da uymasına ve inanmasına engel olanlar ateşin karşısına durdurulduklarında kendilerini helak ettiklerini anlayacaklar. Aslında toplumu sömürürken, saptırırken aslında kendilerini saptırdıklarını o gün anlayacak. Keşke dünyaya bir dönüş olsa. Önceki ayette Bakara suresi 165 ve 167'de toplum diyecekti. Toplum. Keşke dünyaya bir dönüş olsa da bu lider, önder, bu din adamların biz dünyada yüzüstü bıraksak. Burada da öncüler, sömürenler pişmanlığını dile getiriyor. Enam suresi 26 ve 27'de. Kendilerini asıl helak ettiklerini o gün anlayacaklar. Keşke dünyaya bir daha dönüş olsa da Rabbimizin, yani bize hükmedip yöneten, ölçü belirleyen, inanç ölçüsü belirleyen, ahlak, toplumsal ilişkiler, muamelat, ibadet ölçüsü belirleyen, helal haram ölçüsü belirleyen, giyim kuşam ölçüsü belirleyen Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak, yani onun yerine başka hüküm, yasa, görüş, bence, bana göre bir düşünce, yasa, ölçü getirmesek ve müminlerden olsak, keşke Allah'a güvenen, kitabına ve Resulüne güvenen ve teslim olan müminlerden olsak dediklerini bir görsen. Yine Enam suresinin 30 ve 31. ayetlerinde de Rabbimiz, Rablerinin huzurunda durdurduklarında, her insan lideriyle, önderiyle, şeyhiyle, hocasıyla, ailesiyle, yolunda gittikleriyle topluca ve tek tek Allah'ın huzuruna gidecek. Huzuruma ferden geleceksiniz. Herkes kendine ait bölümlerde ferden, toplumsal ilişkilerde hep beraber Rabbinin huzuruna durdurulacak herkes. Rablerinin huzurunda durdurulduklarında onları bir görsen, Rableri onlara bu bir gerçek değil mi diyecek. Siz dünyada, ben size bunlar vaatte bulunuyordum, ahiret, hesap, kitap, bu hayatın bir hesabı sorulacak, huzuruma geleceksiniz, bir ömrün hesabını vereceksiniz, cennet, cehennem, bugüne geleceğinizi ben size hatırlatmıştım, bu bir gerçek değil mi diyecek Rabbimiz. Rableri onlara bu bir gerçek değil mi diyecek. Benim şu an huzurumda olduğunuz dünyadayken size hatırlatmıştım, bu bir gerçek değil mi? Onlar da Rabbimize yemin olsun ki evet diyecekler. Bu bir gerçek. Biz vaat edilanı bulduk. Vaat olunanla karşılaştık. Rableri de öyleyse inkarınız sebebiyle azabı tadın diyecektir. Madem siz hakkın üstünü örttünüz, gizlediniz, benim uyarılarımı dikkate almadınız, ciddiye almadınız, ölmeyecekmiş gibi yaşadınız, benimle hakimiyet yarıştırdınız, yarıştıranları savundunuz, desteklediniz, o zaman azabı tadın. Benim Rabliğimi kabul etmediniz, başka Rabler mi aradınız? Şimdi uyarıldığınız Rabbinizin huzurundasınız. Bunun karşılığı olarak, yaptığınızın karşılığı olarak tadın azabı. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten hüsrana uğramışlardır. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar, sanki ölmeyecekmiş gibi yaşayan, bu hayatın hesabı yokmuş gibi davranan, düşünen, öyle yaşayanlar hüsrana uğramışlar. Nihayet kıyamet kendilerine ansızın gelince günahlarını sırtlarına yüklenmiş olarak derler ki, kıyamet ansızın, herkes işinde gücünde koşturmacasındayken bir anda, ölüm kişinin kıyameti, hiç ummadığı bir anda ölüm bir an geliverir. Kıyamet asıl, yeryüzü imtihanının tamamen bitmiş olduğu kıyamet ansızın gelecek. Herkes ne amel ne inanç ortaya koymuş ise sırtına yüklenip getirecek. Dünyada yaptığımız kusurlardan dolayı yazıklar olsun bize. İşte pişmanlığın bir şeyi. Sırtına yüklenecek, yani ahirete buradaki kazandığını götürecek manasına. Gittiği zaman da amel defteri karşısına çıkacak. Yazılacak, çizilmiş olan ne var ise hepsi karşısına çıkacak. Ama buradan o tarafa sırtına yüklenmiş, burada ne yapmışsa o tarafa onu geçirecek, götürecek demek. Dikkat edin, yüklendikleri günah ne kötüdür, yüklendikleri o şey ne kötüdür. O günahlar şirki, küfrü, haramı, bidâ hurafesi, haset, kibir, gıybet, riyası, yüklendiği kötülük namına ne yüklenmişse o ne kötü bir şeydir. Çünkü karşılığı cehennem, azap olan bir şey elbette yüklenilen kötü bir yüktür. Yazıklar olsun bize diyecekler. Bu pişmanlığın sözüdür. Yarın pişman olacaklardan birisi de bu dünyadan ahirete ne götürdüğünü, bu yaptıklarımın karşılığı olacak düşüncesinde, bakışında olmayıp kafasına göre bir hayat yaşayan, inanan, insanın İnsan merkezli, insan bakışlı inanan, insan merkezli bakışlı, yasası, hükmü, görüşlü düşünen, yaşayanların ahirete götürdükleri pişmanlığın eseri olacak. O gün zalim olan pişmanlığından iki elini ısırır ve der ki, o zalim olan, şirk, küfür, zulmü işleyen, Allah'ın sıfatlarını bir başkasına veren, yönetme hakkını, yasa koyma hakkını, sığınıp yardım isteme, şefaat etme hakkını ilahir. İki elini ısırır ve der ki, keşke peygamberlerle bir yol tutsaydım. Keşke peygamberlerle beraber bir yol tutsaydım. Ya da peygamberin yaşadığı, o peygamberin yolunda olanlarla beraber bir yol tutsaydım. Vah halime, keşke filanı dost edinmeseydim. Yazık, vay halime, vah halime. Vay yaptıklarıma, bir ömrü boşa harcamışım. Peygamberle ya da peygamberin yolunda olanlarla, o yolda peygamberin yaşadığı şekilde, peygamberlerin yaşadıkları hayatı keşke yaşamış olsaydım. Vay halime diyecek, vah halime, keşke falanı veli edinmeseydim, sırdaş edinmeseydim, dost edinmeseydim, mevla edinmeseydim, vali edinmeseydim, kendime yönetici vali, sığınılan, yardım istenilen, koruyup gözetilen veli, kutup, kavs edinmeseydim, birilerinden mevla edinerek yardım umup yardım bekleme işini onlardan yana yapmasaydım diyecek. Furkan suresi 27 ve 28. ayet. Keşke bugün işlediğinin şirk küfür olduğuna bakmadan, inancı nasıl etkilediğine bakmadan, yaşadığı hayatın, inandığı hayatın peygamberlerinkiyle örtüşüyor mu buna bakmadan kişinin ahiretteki durumu keşkeden öteye gitmiyor. Pişmanlıktan öteye değil. Yine Şuara suresinin 96 ve 102. ayetleri arasında Rabbimiz, onlar orada çekişerek derler ki, dünyadayken birbirlerini öven, yüceltenler, birbirlerinden istifade edenler, şefaat vaat edenler, bunlara inananlar, siyasi noktada insanlara bir şey vaat edip ona inanıp destekleyip savunanlar, onlar aralarında çekişerek derler ki, Allah'a yemin olsun ki biz sizi alemlerin Rabbi olan Allah'a denk, eşit tuttuğumuz zaman, biz Allah'a eş tutmuşuz, Rablikle yasa koymada, hakimiyet hakkında hakim olmada, veli vekil olmada, malik melik olmada, sizi Allah'a denk tuttuk, Allah'a eşit tuttuğumuz zaman şüphesiz ki açık bir sapıklık içindeymişiz. Biz Allah'ın sıfatlarını size verdiğimiz zaman apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Bizi ancak suçlular saptırdı. Evet, biz saptırıldık. Birileri bir saptır. Bizi suçlular, Allah ile hakimiyet yarıştıran, Allah'ın hükmünü kafalarına göre yorumlayan, bence bana görelerle inanan, yaşayan, yönetenlere biz tabi olmakla onlar bizi saptırdı. Artık bizim için şefaatçiler de yok. Artık bizim için şefaatçiler de yok. Allah ile aramıza girip bize yardım edecek, aracılık edecek, kurtulmamıza vesile olacak artık şefaatçiler, aracılar da yok. Candan bir dost da yok. Samimi gönülden yanımızda olan, dünyadayken candan, içten konuşmalar, dostlukların olduğu o yerde, herkesin derdine düştüğü bir yerde candan bir dost da yok. Keşke bizim için bir daha dönüş olsa da, iman edenlerden olsak. Keşke bir daha dünyaya bir dönüş olsa ve iman eden, yani Allah'a, kitabına ve Resulüne güvenen, tasdik eden, doğrulayan o müminlerden biz de olsak derler. Ama iş işten geçmiş. Son pişmanlık fayda etmez derler. Evet, son pişmanlık fayda etmeden, etmeyeceği o gün gelmeden Rabbimiz bugünden bildiriyor. Hem de ayrıntılı. Hangi suçun, hangi hatanın ahirette pişmanlığa sebep olacağını bugünden ayrıntılı Rabbimiz bildiriyor. Hangi suç işlenilir ise, hangi fiil, eylem ve inanç ortaya konulur ise, bunun sonucunda can yakıcı bir azabın olacağı, şefaat edilmeyeceği, kurtuluşun olmayacağı, ebedi ateşte olunacağını bildiriyor. Saptırıcıların o gün onlardan uzaklaşacağını bildiriyor. Hakkı ve batılı ortaya koyuyor Rabbimiz ki insan bugünden bilsin, anlasın, kavrasın, yolunun, inancının tercihini belirlesin, ahirette pişman olanlardan olmasın. Keşke ben de müminlerden olsaydım, Resulün yolunda olsaydım, Resulün yolunda olanlarla olsaydım, kitaba uysaydım. Keşkeyi bugünden anlayıp kavrayıp, bu dünyanın geçmişine keşke deyip doğruya giren müminlerden olunsun için Rabbimiz bugünden bildiriyor. Ahzab suresinin 66 ve 68. ayetinde de Rabbimiz, yüzleri ateşte çevrildiği gün onlar, yüzleri ateşte çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik ve peygambere itaat etseydik derler. Ey Rabbimiz, bizi efendilerimiz, biz efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Onlar ise bizi yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara azabı iki kat ver. Onları büyük bir lanet ile lanet et derler. Ahzab suresi 66 ve 68. ayetlerinde. İşte bir pişmanlık. Pişmanlığın sebebini Rabbimiz bildiriyor. Yarın neye pişman olunacağını bugünden bildiriyor. Yüzleri ateşte çevrildiği gün. Ateşin içerisinde, azabın şiddetli bölümünde, keşke Allah'a itaat etseydik. Keşke Allah'a boyun eğseydik. Keşke Allah'ın emrini dinleyip, sözünü dinleyip emrettiğini yerine getirseydik. Ve peygambere itaat etseydik derler. Yani peygamberin itaat ettiği gibi itaat etseydik. Peygamberin boyun eğdiği gibi boyun eğseydik. O nasıl mümin, Müslüman olduysa biz de aynısını peygamberin yaptığı şekilde yapsaydık. Dinden ne bırakmış ise, nasıl ölçü yol bırakmış ise o yolda devam etseydik, yani peygambere itaat etseydik diye bir keşkeyi dile getirirler. Keşke Allah ve Resulüne, yani Kur'an'a ve sünnete göre yaşantımızı, inancımızı düzenleseydik derler. Sonra, yani saptırıldıkları noktayı biliyorlar. Demek ki Allah'tan başkasına itaat ettiklerinin farkındalar. Siyasi ve din adına neye itaat ettiklerini, hangi alanlarda itaat ettiklerinin farkındalar yanlış noktasında. Sonra ey Rabbimiz, ey hayata hükmedip yöneten, ahirete hükmedip yöneten, biz efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Biz sana değil, senin kitabına, hükmüne değil, idarecilere, yöneticilere, din adamlarına, atalarımıza, büyüklerimize, bize inanç ve yol ölçü, yaşam belirleyen, bizden öncekiler ne yapmışsa, ne demişlerse biz onlara tabi olduk, onlara uyduk. Onların bir bildiği vardır dedik. Büyüğümüzdür dedik, tecrübeli dedik, makam sahibi dedik. İşte maddiyat sahibi dedik, bilgi sahibi dedik. İşte profesör, doktor dedik, idareci, yönetici dedik. Biz onların bu konumlarına bakarak onlara boyun eğdik. Onların hükmünü, sözünü dinledik. Onlar ise bizi yoldan saptırdı. Belki biz cehaleten yaptık, aldatılmış olarak yaptık, küçücük menfaatlere uyduk, kandırıldık. Ama onlar bilerek bizi yoldan saptırdılar. Ya da öyle bir yaşantı içindeydiler. Biz de onları o halde bulduk ve o yola tabi olduk. Ey Rabbimiz, onlara azabı iki kat ver. Bizim bu sapmamız, ateşte evrilip çevrilmemiz onların bizi saptırmasının sonucu. Sen onlara iki kat ceza ver. Normal ceza neyse bunu iki kat ver. Yani iki kat niye ceza? Bir, kendileri sapmışlar, kendi sapmalarının cezası. Bir de bizi saptırdılar, bizi saptırmaların cezası. Yani iki ceza. Kafir tek başına kafirdir. Yaptığının karşılığında ceza verir. Münafık iki kat ceza verir. Ayette Allah-u Teala münafıkları iki kat ceza. Niye? Bir kafir oluşlarının cezası, bir de iki yüzlü münafık Müslümanca gözüküp aldatmalarının cezası. İki kat ceza. Sap. Yani sapılan, saptırılan bir ceza alır. Yapmış olduğunun cezasını. Saptıran iki ceza alır. Hem kendi sapmış olmasının hem de saptırmasının cezası. Hem saptığının hem de saptırdığının karşılığı iki kat ceza alır. Ve onlara büyük bir lanet ile lanet et. Normal lanet, yani onlara gazabın, musibetin, cezan, lanetin büyük bir lanet olsun. Büyük bir ceza ile ceza ver. Zuhru suresinin 36 ve 39. ayetler arasında da Rabbimiz, kim Rahman'ı anmayı görmezlikten gelirse, merhameti sonsuz ve sınırsız olan, karşılıksız nice nimetleri, bedendeki kullanılan uzuvları lütfeden, Rahman'ı anmayı görmezlikten gelen, merhameti sonsuz sınırsız Rahman, karşılıksız dünyada nice şeyleri veren Rahman olan, bunca haddi aşmaya, isyana, baş kaldırmaya, Allah ile hudut sınır yarıştırmaya, Allah'ın yeryüzünü fesada çevirenlere bile merhamet edecek kadar Rahman olan, Allah'ı, o Rahman'ı anmayı görmezlikten gelen, sanki bunları Allah-u Teala lütfetmemiş, ihsanda bulunmamış gibi davranan, biz ona bir şeytanı musallat ederiz. Kendine verilen nimetleri, lütuf, ihsanları affetmeyi, bağışlamayı, cezayı ertelemeyi kendine kar sayan, Allah'ın Rahman sıfatının gereği olarak yaptıklarını görmezlikten gelen kişiyi ve cemaat, topluluklara, beldelere, ülkelere, biz ona bir şeytanı musallat ederiz. Artık o şeytan onun ayrılmaz bir arkadaşıdır. Artık onu serbest bırakırız. Şirkinde, küfründe, haramında, sapmasında şeytanı ona bir arkadaş kılarız. Musallat ederiz ve onun arkadaşı olur. Nasıl? Ayrılmaz bir arkadaşı. Şeytan, saptırıcı bir şeytan ona musallat etmiş. Ayrılmaz bir arkadaşı. Bu cinlerden olan şeytan olur. Bu iki ayaklı insanlardan olan şeytanlardan olur. Minel cinneti ve nas. Hem insanlardan hem cinlerden. Şüphesiz ki bu şeytan, bu şeytanlar onları yoldan alıkoyarlar. Tevhidden, imandan, ahlaktan, Allah'ın hükmünün herhangi bir hükmünü uygulamak noktasında o yoldan alıkoyarlar. İyilik yapmaya engel olurlar, ibadet etmeye, itaat etmeye engel olurlar, gereği gibi inanmaya engel olurlar, hakkı öğrenmeye, yaşamaya engel olurlar, yoldan alıkoyar. Onlar da kendilerinin doğru yolda olduklarını zannederler. Doğru yoldan şeytan onları ayırır. Nice cemaatlere bakın, Yahudi ve Hristiyanlar kendilerini doğru yolda gördükleri gibi, Hindu ve Budistler kendilerini doğru yolda gördükleri gibi, İslam toplumunun nice cemaatleri de kendilerini doğru yolda görürler. Bize geldiği zaman arkadaşı şeytana, Keşke seninle benim aramda doğu ile batı arasında kadar, doğu ile batı arası kadar o kadar bir mesafe, uzaklık olsaydı. Ne kötü arkadaşmışsın. Bugün pişmanlık size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Çünkü siz zulmettiniz der. Şüphesiz ki siz azaba ortaksınız. Zuhruf suresi 36-39. ayet. Allah'ı Rahman olarak anmayı uman, Rab, İlah, Malik, Melik sıfatlarını kime verdiğine bakmayana, Allah ile hakimiyet, hudud, sınır yarıştırana Allah şeytandan birini arkadaş ediyor. Bu siyasi, dünyayı bugün yöneten siyasiler olabilir arkadaş, din adamı olabilir, hayatı, inancı paylaştığı herhangi bir kişi olabilir. Bu cinlerden olur, bu insanlardan olabilir. O yoldan onu doğru yoldan alıkor, hakka, doğruya girmesine engel olur. Tevhidi, inancı, hakkı anlamasını, inanmasını engel olur. Ahlak üzere olmasına engel olur. Haramları işlemesine sebep olur. Şirk, küfre düşmesine sebep olur. Dünyadayken bu vasıfları, bu gidişatı, yaşantıyı, düşünceyi, inancı ortaya koyanlar ahirette meseleyi anlayacaklar. Keşke seni arkadaş edinmeseydim, yoldaş edinmeseydim, inanç birliği, inancı, senin inancını beraber paylaşmasaydım, batıl inancı ve yaşandığı, seninle aynı yolu ve inancı keşke seninle paylaşmasaydım. Sen ne kötü bir arkadaşmışsın. Keşke seninle benim aramda doğu ile batı arasında uzak bir mesafe olsaydı. Gerek dünyada olsaydı, gerekse ahirette. Yani sen, ben seni hiç tanımasaydım, böyle bilmeseydim, hiç benimle karşılaşmasaydın, ne kötü bir arkadaşmışsın. Pişmanlık size hiçbir fayda sağlamayacak diyor Rabbimiz. Evet, pişman oldunuz. Bu pişmanlığınız size bir fayda sağlamayacak. Çünkü siz zulmettiniz diyor. Siz şirk zulmü işlediniz, haram zulmü işlediniz. Allah ile hakimiyet, hudut, sınır yarıştırdınız. Yarıştıranları korudunuz, gözetip desteklediniz. Siz zulmettiniz. Allah'ın hakkını ona vermediniz. Zulmettiniz. Sonuç itibariyle yaptığınız zararı kendinize, kendi nefsinize zulmettiniz. Şüphesiz ki siz azaba ortaksınız. Yani sizi saptıran idareciler, yöneticiler, saptıran arkadaşınız, yoldaşınız, size kural ölçü belirleyen, sizi haktan uzaklaştıran kim ise azaba ortaksınız diyor. Yani birileri saptırmış öncüler, birileri de zavallı değil. Saptıranlar ve saptırılanlar, şeytan ve onun peşinde gidenler aynı ceza, ortak diyor Rabbimiz. Aynı azaba uğrayacaklar buyuruyor. Yani toplumun genel bir bakışında suçu din adamına atar, onlar saptırdı der, idareciye atar, öncekilere atar, geçmişe atar, şeytana atar suçu. Ama Rabbimiz ne buyuruyor? Onlar bu azaba ortaksınız diyor. Şüphesiz ki, evet, şüphesiz ki kesinlikle demek. Bunun dışında başka bir şey yok. Şüphesiz ki siz azaba ortaksınız. Hakka suresinin 25 ve 29. ayetinde de Rabbimiz amel defteri solundan verilenlere gelince, şimdi amel defteri sağdan verilenler mutlu, huzurlu olan, güven içinde olan, sevinenler, öncüler var bir de ayrı, bir de amel defteri solundan verilenlere gelince derler ki, o der ki, o solundan verilen meseleyi anlıyor. Sağdan verilmenin iyi olduğunu, mümin olduğunu, solundan verilmenin şirk küfür içerisinde olduğunu anlıyor. Ah keşke bana kitabım verilmeseydi. Yani ben bugünü bu hali yaşamasaydım. Kitabım bana hiç verilmeseydi, sanki hani kitabım verilmeseydi de yaptığım iyi kötü ne varsa yok olup gitseydi, ben de yok olup gitseydim. Ahiretteki keşkelerden birisinin sebebi, dünyadaki yaptıklarının sonucunu anladı, solundan verilmekle meseleyi anladı. Kalemi kırdı, meseleyi anladı. Söz söylemeden kalem kırıldı, hükmü anladı. Ya da kişi suçunu, suç işleyen aslında suçunu bilir. Cezaevlerinde mahkemeye giderlerken işte der ki, ben 6'ya işte 4, 6'ya 3 alacağım, işte 4'e 2 verir falan. Yani 4 yıl 2 ay, 6 sene 3 ay gibi kendi aralarında böyle konuşuyorlar. Ama şeyi biliyorlar. Yani işlediği suçu bu mahkemede değil diyor, bir dahaki mahkemede bana ceza verir. Bunu biliyor. Suç işleyen suçunu biliyor. Alacağı cezayı tahmin ediyor, biliyor. Çünkü o suçu işlerken onu biliyor. Bugün işlenilen suçun ahiretteki cezasını bilmiyorsa kişi ahmak. Aldatılmışlığın, sömürülmüşlüğün dibi. Ama insanlar Allah'ın hükmüne uymadıkları zaman, haramı, şirki, küfrü işledikleri zaman ahirette ceza verileceğini bilir. Şirkin, küfrün cezasını herkes bilir. O yüzden kimse şirki ve küfrü üstüne almaz. Kimse kendisine, bak inancı ne olursa olsun, kafir, müşrik denilmesini kimse istemez. Çünkü ebedi cehennemde olunacağını herkes bilir. Üstüne almadığın, ciddiye almadığın bir şeyin, fiilin, eylemin, söylemin, inancın ortaya koyanı ahiretteki başına geleceğini bugünden biliyor. Amel defteri kendisine solundan verilen kişiyi o der ki, ah keşke bana kitabım verilmeseydi. Yani ben bu hali bugün hiç görmeseydim. Yok olup gitseydim, yaşamasaydım, bugünü görmeseydim. Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Bana hiç cezam verilecekler hatırlatılması. Keşke ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı. Ölümle yok olup gitseydim. Malım bana hiçbir fayda vermedi. Kazandıklarım, arabam, evlerim, yatlarım, katlarım, kazandığım paralar, imkanlar, arsalar, tarlalar, kazandığım malım bana hiçbir fayda vermedi. Saltanatım benden yok olup gitti. Kullandığım, istifade ettiğim makam, mevkiim, Hakka suresi 25 ve 29. ayetiydi. Demek ki dünyadayken malına güvenen, saltanatına, makamına güvenenlerin ahiretteki keşkeleri. Dikkat ediyorsanız toplumu, idarecilerini, mal mülk sahibi her kesimden

imkanının saltanatı, siyasi ve din adına makam mevkilerin saltanatının pişmanlığı. Keşke onlar yok olup gitseydi. O makam mevkiim yok olup gitseydi. Malım mülküm olmasaydı, fakir yaşasaydım. O beni şımartmasaydı, saptırıp azdırmasaydı. Ben de bunlardan sebep amel defterimi kötülüklerle, şirkle, küfürle, haramla doldurmamış olurdum ve sol tarafımdan da verilmezdi. Keşke diyenlerden de olmazdım. Mesele bugün anlayabilmektir. Makam, ülkeleri yöneten insanları eleştirenler, binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce cemaati müridi olanlar, onları kınayanlar, holdingleri, şirketleri, milyar, milyon dolarları, servetleri olanları kınayıp eleştiren, beğenmeyenlerin küçücük 3-5 kişi üzerinde tasarrufu, küçücük maddi imkanlarıyla övünen, kendini bir yere koyanlar, küçücük menfaatlerle övünenlerin kendilerine o makamlar, o büyük imkanlar, güçler verilseydi o halini, o hallerini görmek isterdik yani. Bugün idarecileri kınayanlar, eleştirenler, sizi o makamlara, o yerlere bir getirsinler bakalım. O servetler sizin elinizin altına bir konulsun bakalım. O dillerinizden çıkan her şey bir emir kabul edilsin bakalım. Bir de sizi görmek lazım. Hele bir de siz bir sınayıp denenin. Bugün küçücük birkaç yüz metre arsayla, tarlalarla övünenler, birkaç yüz bin liralık arabayla övünenler, az bir bilgiyle övünenler, yarın daha büyük imkan ellerine verildiğinde acaba neye dönüşürler, verildiğinde görmek lazım. Onun için birilerini kınamadan önce o güçte, o imkanda ben olsaydım o makam mevkide ne olurdu mu desin, eleştiriyi ona göre yapsın. Mutlaka eleştiri yapılacak. Eleştiri o konuma göre de yapmak lazım. Şüphesiz biz sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi yapıp gönderdiği amellere bakar. Kafir ise keşke toprak olsaydım der. Nebe suresinin 40. ayeti. Keşkelerden birisi hakkın üstünü örten, gizleyen, Allah'ın ayetleri yerine kendi yorumlarını gündeme alan, birçok ayetle izah edilecek bir meseleyi bir ayetle geçiştiren, Kur'an'dan delil sunan ama sünnetten sunmayan, sünneti gündeme alıp Kur'an'dan delil getirmeyen, hakkın üstünü inanç, ahlak, siyaset, hukuk, ekonomi ve ibadetlerde örtüp gizleyenler, kafir ise keşke toprak olup gitseydim. Keşke toprak olup gitseydime sebep, Allah-u Teala onları uyardı. Azab ile uyarıyor, dünyada azab ile, imtihanlarıyla, kıyametin kopacağıyla, ölümle uyarıyor, cehennem azabıyla uyarıyor. Yapılan hataların, yanlışların karşılığı görüleceği bakışını Rabbimiz veriyor ki dünya hayatı uzun değil, yakın bir azap. Her an gelebilir. Ölüm her an gelebilir. Sınanma her an gelebilir. İnsan 70-80 yıllık ömrü çok uzun gibi düşünüyor. Bugünün gencine bunu anlatamazsınız. Bugünün gencine hayatın çok kısa olduğunu anlatamazsınız. 50 ve üzerine çıkması lazım ki meseleyi daha iyi kavrasın yani. Gençken bu anlaşılır değil. Gençken her an ölüm, gazap, yakın bakışı olmadığı bir düşüncede, bir halde iken, gençken Allah'a yönelebilenin ki daha faydalı. Yaş ilerledikçe zaten bir ayağım çukurda bakışında, mutlaka yönelme ahirete daha çok olacak. Ama ölümü beklemediği zaman, çok uzun yıllar var denildiği dönemde kişi Allah'a yönelebiliyorsa onun mükafatı daha fazla, daha ziyade. Şüphesiz biz sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi yapıp gönderdiği amellere bakar. Yaptığı ameller gösterilecek. İtiraz etse, inkar etse eli konuşacak, dili, gözü, kulağı konuşacak, derisi konuşacak, bedeni konuşacak. İtiraz etse, inkar etse onu gören ay, güneş konuşacak, toprak, ağaç, insanlar konuşacak. Bütün şefaatçiler, bütün şahitler konuşacak. Onu gören, yaşantısına şahit olan

0: Yani her varlık konuşturulacak. Bedeni de dahil. Yapıp ettiği bütün amellerine bakacak. Defterini açacak. Sayfa sayfa tek tek irdeleyecek. Şu gün şunu demişim, şunu yapmışım. Şunlarla beraber bulunmuşum. Şu gün şunları desteklemişim, yüceltmişim. Şu gün şunu vazgeçilmez görmüşüm, ona sığınmışım, ondan yardım istemişim. Şu gün, şu tarihte şuna hakimiyet hakkı vermişim, Rablik ilahlık vermişim, sığınıp yardım istemişim, veli edinmişim, güvenip hayatımı teslim etmişim, vekil edinmişim. Hepsini safha safha, gün gün, saniye saniye görecek. Amellerini yapıp ettiklerini tek tek görecek. İşte bu amelleri kendisine gösterilen, hakkı bilip üstünü örtüp gizleyen, keşke toprak olsaydım der. İnsan bilmeden şirk koşar, cehaleten yönlendirmeyle. Küfür bilerek yapılan bir fiildir. Çünkü siz hakkın üstünü, küfür bir şeyin üzerine örtüp gizlemektir. Siz bir şeyi örtüp gizliyorsanız onu görüyorsunuz. Anlamışsınız, kavramışsınız, görüyorsunuz, üstünü kapatıyorsunuz. Görmeden gizlemek olmaz, görmeden küfür olmaz. Küfür, kafir olmak için bir şeyi görmek, anlamak lazım. Ondan sonra üstünü kapatır kişi. Bilmeden şirk, Mekke şirk toplumuna, o topluma Rabbimiz müşrik diyordu, cahiller diyordu. Ne zaman hakkı anladılar, hakkın üstünü eski batıllarına devam etmekle örttüler. İşte onlara kafirin suresi, de ki ey kafirler, ey hakkın üstünü şimdi bilerek örtenler. Yahudi ve Hristiyanlar, Rabbimiz Yahudilere önce kafir dedi. Çünkü onlar İsa Aleyhisselam'a geleni de kabul etmedikleri için kafadan zaten kafirdiler. Hristiyanlar da Kur'an'ı duyduktan sonra kabul etmemekle kafir oldular. Kur'an onları önceden kafir diyor. Niçin? Son peygamberin ve kitabın geleceğini biliyorlardı. Bildikleri şey geldi, üstünü örttüler. Yokmuş gibi davranmaya, inanmaya devam ettiler. Sanki kitap, son peygamber gelmemiş gibi, hak değil, Allah tarafından gönderilmemiş gibi bildikleri, beklediklerinin üstünü örttüler. İşte küfür bu. Anladığınız, kavradığınız bir şey yokmuş gibi yaşarsanız bu küfür olur. Gerek inanç noktasında, gerek amel noktasında. Anladığı kişi, kavradığı bir meselenin üstünü örtüp gizlerse bu küfürdür. İşte hakkı anladıktan sonra örtüp gizleyen, yokmuş gibi hala inanç ve yaşantısına devam eden o kafirler, keşke toprak olsaydık diyecekler. Nebe suresi 40. ayet.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı.
2: Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2. Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
2: Bu keşkeler şu ana kadar anlatmaya çalıştığımız ne işe yarar? Rabbimiz bu keşkeler denilmesin için ayrıntılı, bak farklı farklı alanlarda bilgi veriyor ki herkes üstüne meseleyi alsın, kavrasın. İşte o gün cehennem getirilecek ve o gün insan her şeyi hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası olacak? İnsan keşke hayatım için önceden bir şeyler yapıp gönderseydim diyecektir. Fecr suresi 23 ve 24. ayeti. İşte o gün cehennem getirilecek. Demek cehennem yaklaştırılacak. Ve o gün insan her şeyi hatırlayacak diyor Rabbimiz. Her şeyi hatırlayacak. Dünyada ne konuştu, ne yaptı, kimlerle dost edindi, kimleri savundu, destekledi, övdü, yüceltti, kimin peşinden izinden gitti, kime saygı duydu, övüp yüceltti, kimi dokunulmaz kıldı, eleştirilmez yaptı. Her şeyi hatırlayacak diyor. Fakat bu, onun bu hatırlaması ona bir fayda vermeyecek. İnsan, insan diyor Rabbimiz değil mi? İnsan, her kişi demek bu. Bunun içine her inanç sahibi girer. İnsan, keşke hayatım için, yani sonsuz ahiret hayatım için, çünkü cennette de bir hayat vardır, cehennemde de. Cennette de insanlar yer içerler, cehennemde de yer içer. İki tarafta da hayat var. Keşke hayatım için, yani ahiretteki hayatım, sonsuz hayatım için önceden bir şeyler yapıp gönderseydim diyecektir. Bugün imkan var. Bugün imkan var. O zaman herkes ahireti için ne hazırladığına bakacak. Şimdi bir ayette Rabbimiz, herkes önceden ahiret için ne hazırladığına baksın, ne gönderdiğine baksın buyuruyor. Bakış bu. Bugün ahirete ne gönderdim? Yarın ne göndermem lazım? Dün ne göndermiştim ahiret için? Yani gönderdiklerimin hangi bölümü beni cehennem hayatına götürecek, hangi bölümü cennet hayatına götürüyordu? Evet, bir şey gönderdik. Her gün, her saat, her saniye, dakika ahirete bir şey gönderiyoruz. Bu gönderdiklerimiz cennet hayatı mı, cehennem hayatı için mi? Herkes bir şey gönderiveriyor. Diğer bir ayette de ahirette, yani önceden ne gönderdiyseniz onu hazır bulacaksınız. Bir ayet önceden ne gönderdiğinize bakın. Diğer ayet önceden ne gönderdiyseniz onu hazır bulacaksınız. Ve insanın kendisi diyecek, keşke bu ahiret hayatım için önceden bir şeyler göndermiş olsaydım diyecek. Ama bu hiçbir işe yaramayacak. Ahiretteki hiç keşkenin düzeltme imkanı yoktur. Rabbimiz dünyada keşke desin insan. Bir dursun, bir düşünsün, bir değerlendirme yapsın. O ana kadar yaptıklarına keşke diye pişmanlığını ortaya koysun ve doğruya yönelsin diye bugünden bunları bildiriyor. Biz bu keşke ile alakalı, ahiretteki pişmanlık ve keşkelerle alakalı Rabbimizin bize bildirdiklerini bizler birbirimize bildirmez isek nasıl olacak? Bu hatırlatmaları yapmaz isek biz nasıl düzeleceğiz? Her günümüzün, her haftamızın, yılımızın bir yıl geçirdik, bir yılı nasıl geçirdik? Hangi tarafa kazanım yaptık? Cennete mi kazanım, cehenneme mi kazanım biriktirdik, gönderdik? Bugünün kazanımı neydi? Ya da ne olacak? Yarının kazanımı için ne planımız, programımız var? önümüzdeki yılın ömrümüz olursa plan programı, ahiret için hedeflerimiz, plan çalışmalarımız nelerdir? Varsa planlarımız ne kadar gerçekleştiriyoruz? Allah'ın dini yeryüzüne mutlak hakim olacak. Allah ve Resulünün vaadi. Yahudiler mutlak son bir gazaba gidecekler. Mutlak gidecekler. Allah-u Teala'nın onları Musa Aleyhisselam'ın dönemindeki Firavun'dan kurtardığı o yerde, aynı topraklarda devlet bahşettiği, lütfettiği, ihsan ettiği, nimet içerisine soktuğu o yerde bu son neslin İsrailoğulları Allah'ın gazabına gidiyor. Aynı Filistin topraklarında dün kurtuldukları gazaptan, Allah'ın onları Firavun'un zulmünden kurtardıkları o yerde kendi haddi aşmalarıyla aynı yerde gazaba gidiyorlar. Cenneti kazanacağımız bir yerde, bir beldede kişi cehennemi kazanıyorsa bu bir gazaptır zaten. Yunus suresinin 54. ayetinde de Rabbimiz şüphesiz ki zulmeden her bir kimseye yeryüzündekiyle ait olsaydı, şüphesiz ki zulmeden her bir kimseye, zalim olan, zulmeden her bir kişiye yeryüzündekiler ait olsa, yeryüzündeki her şey ona ait olsa, kurtulmak için onu elbette feda ederdi. Azabı görünce pişmanlıklarını gizlerler ve aralarında adaletle hükmolunur ve onlara zulmedilmez. Yunus suresi 54. ayette. Şüphesiz ki zulmeden, yani Allah'ın sıfatını, Rab ilah sıfatını, Malik melik sıfatını, Veli vekil, rızık verici, şifa verici sıfatını, ilahir, herhangi bir sıfatını Allah ile beraber bir başkasına veren, hükmetme, yönetme hakkını, sığınma, yardım isteme hakkını, işini koruyup gözetleme işini, emredip yönetme işini Allah'tan başkasına veren, zulmeden, şirk koşanlardan her bir kimse, her bir kimsenin yeryüzündekiler ona ait olsa, her bir şey, yeryüzündeki insanından, hayvanına, malına, mülküne, makamına, mevkine ne varsa, yeryüzünde ne varsa kurtulmak için onu elbette feda eder diyor Rabbimiz. Yeryüzünde ne var ise, içinde ne kadar istifade edilenler var ise hepsini kurtulmak için feda edecek. Yeryüzünde insanın istifade ettiği, gerek eli, dili, kulağı, gözü, malı, mülkü, bilgisi, tecrübesi ne ise, dünyada istifade ettiği nice şeyleri, yeryüzü dolusu da olsa, ahirette bunu kurtulmak için feda edecek olan, bugün bir bölümünü feda etse, Allah yolunda kullansa, kendisini kurtaracak. Tamamını, yeryüzünün tamamı onun olsa, feda etmeyi isteyeceği bir noktada az bir bölümünü bugünden feda etse, harcasa, ahirette kurtuluşa erecek. Bugün yeryüzünün tamamını feda etme, yarın böyle bir düşünceye girecek olanın bugünden feda etmesi lazım. Bugün harcamadığının yarın pişmanlığı bir işe yaramaz. Bugün dili, yarın ahirette dilini Allah'a af için kullanacak olan bugün kullanması lazım dilini. Elini bugün kullanması lazım. Kulağını, zihnini bugün kullanması lazım. Kalpteki akıl iradesini, vicdanını bugün kullanması, bugün Allah yoluna feda etmesi lazım. Arabasını, malını, mülkünü, maddi imkanı, gücü ne varsa, bilgisi, tecrübesi, bedensel gücü bugün Allah yoluna feda etmesi lazım ki yarın keşke feda etseydim olsaydının bir mantığı, bakışı, bir kıymet harbiyesi kalmaz yani. O gün azabı görünce pişmanlıklarını gizlerler. Kimisi der, kimisi de pişmanlığını gizliyor. İçinden pişman olmuş. Kendini dağa, taşa mı vursa, yere mi vursa, ne yapsa kendisini? Pişmanlık ne işe yarar o günün? O günün pişmanlığı ne işe yarar? Bir daha düzeltme ve gelme imkanı yok. Ve Rabbimiz kişinin bu pişmanlığı, sapması, gazabı, dünyadaki yaptıkları, yaşantısı, inancını onların aralarında adaletle hükmolunur. Herkes yaptığının karşılığını alır. Vesile olduğunun karşılığını alır. Adaletle hükmolunur. Ne göndermişler ise onu bulurlar. ve onlara zulmedilmez. Yapmadıkları bir şeyin karşılığı onlara verilmez. Vesile olmadıkları bir şeyin karşılığı verilmez. Yine Zümer suresinin 56 ve 59. ayetlerinde Rabbimiz, ta ki kişi Allah'a karşı işlediğim kusurlardan dolayı vah halime, gerçekten ben alay edenlerdendim demesin. Sapan, pişmanlığı gündeme getirecek olan kişi, ben alay edenlerdendim. Ben Hakk'ı alay ediyordum, Müslümanları hafife alıyordum, işi ciddiye almıyordum, ölüm kalım kim gitmiş gelmiş bakıyordum, sanki ölmeyecekmiş gibi davranıyordum, Hak bildirildiğinde gevşek davranıyordum veya Allah beni hidayete erdirseydi elbette ben de muttakilerden olurdum demesin. Ha, dünyada olsa yani bana da hidayet doğru gelseydi ben de hidayette doğru yolda olurdum. Ben de emir ve yasaklara uyardım, muttaki olurdum, yasaklardan sakınırdım, emredileni yerine getirirdim, kitaba göre yaşardım. Yahut azabı gördüğü zaman keşke benim için bir daha dönüş olsaydı da, dünyaya dönüş olsaydı da iyilik yapanlardan, muhsinlerden olsaydım demesin. Hayır, ayetlerim sana geldi, sen ise onları yalanladın, büyüklük tasladın ve kafirlerden oldun. Zümer suresi 56 ve 59. ayetleri arasıydı. Şimdi ayetlerim sana geldi de sen ise onları yalanladın, yani yokmuş gibi davrandın. Geç bunları içinden yaptın, uymadın, inanmadın. Ayetleri eski yaşantına ve inancına devam ederek sana bildirilen hakkın üstünü örttün. Büyüklük tasladın, kendini bir yerlere koydun. Kişi olarak, topluluk olarak, cemaat olarak bir yerlere koydun. Ve hakkın üstünü örten, gizleyen, anladıktan sonra örten, gizleyen kafirlerden oldun. Şimdi burada bir incelik de var. Hayır diyecek Rabbim, kişi pişmanlıklarını dile getirecek. Ya bana hak ulaşsaydı ben elbette muttakilerden olurdum, emredilerini yerine getirirdim. Mazeretini, olsaydı ben de yapardım, bilgi bana gelseydi ben de yapardım diyecek. Rabbim hayır diyecek, ayetlerim sana geldi. Ayetlerim sana geldi. Peki ayet, hak kişiye ulaşmamışsa nasıl olacak? O zaman hakkı bilip de söylemeyenlerin de ahirette hesabı olacak. Sen bu hakkı niye eşine, çocuklarına, komşu akrabalarına bildirmedin? İş ortamındaki insanlara bildirmedin? Hakkı neden gereği gibi onlara anlatmadın? Hakkı anlamalarını niye sağlamadığının hesabı sorulacak hakkı bilene. Hayır diyor Rabbimiz, ayetlerim sana geldi. Bak ayet geldi ne demek? Sen bunu anladın, kavradın. Çünkü sonuç, ayetin sonu kafirlerden oldun. Kafirlerden, o kafir olabilmek için hakkı anlaması gerekiyor kişinin. Anladıktan sonra yokmuş gibi yaşayacak. Bu ne demek? Davetçi hakkı ona bildirdi demek olur. O zaman herkesin hakkı hak olarak muhatabına bildirme mecburiyeti var. Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir topluluksunuz, ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten de sakındırırsınız. Âl-i İmrân suresinde bildirildiği gibi ayet. Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir topluluksunuz. Her mümin, her davetçi hakkı bilen ayetin devamında iyiliği emredip kötülükten sakındırma işini yapacak. Hakkı anlamasını sağlayacağız bizim işimiz. Yapıp yapmama tercihleri, hakkın üstünü örtüp kafir olma, Allah ile birilerini eş benzer denk tutmada şirk koşma işi, tercihi kendi tercihleri olacak. Burada işlemeye çalıştığımız belki 20 civarında ayet ahiretteki pişmanlığı belirtiyor. Herkes mümin olsun, herkes Müslüman olsun temennisi olmaz. Çünkü bu ayetler ahirette nicelerinin kafir, müşrik olarak cehenneme gireceğini bildiriyor. O zaman olmayacak bir duanın edilmesi, temennisi olmaz. Ne mutlu hak üzere olan, keşkesini bugün yapıp ahirete mümin, Müslüman olarak geçenlere inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
3: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Allah şöyle demişti: Ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dost doğru yoldan sapmış olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme. Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel efendim.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anhayı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel efendim, özel efendim, özel efendim, özel efendim. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için.
1: Özel efendim. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Lalezar Ev Gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
5: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
3: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
6: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Geçmiş derslerimizde üç türlü şeyin küfre karşı set çekeceğini, insanları mazur kılabileceğini, küfür sözü veya işini söyleyen veya işini yapanı kafir etmeyeceğini beyan etmişler alimler. Bunlardan üçüncüsüne gelmiş olduk. O da bilmeme, cehalet. Cehalet iki zümre insan için söz konusu. Birincisi, kendisine hiç davet ulaşmayan iki peygamber arasında yaşayan ve isimlerine ehli fetret denilen insanlar. İkincisi ise peygamberin daveti kısmen kendilerine ulaşan fakat tümüyle ulaşmayan, gerek darul harpte yaşadığından, gerekse topluluklardan uzak adalarda, dağlarda yaşayan, dinin tümünü bilmeyen insanlar için söz konusudur. Birinci sınıftan olan cahiller, yani fetret ehli olanların ahirette akıbeti ne olacaktır? Dünyada bunların kafir olduğu, kendilerine kafir muamelesi yapılacağı muhakkaktır. Adli ilahide sorumlu olacaklar mı, olmayacaklar mı? Bu hususta iki görüş zikredilmektedir. Birincisi Maturidi ve Hanefilerin.

larını bilme mecburiyeti vardır. Aksi takdirde ahirette sorumlu olacaktır. Sorumluluğunun derecesi hususunda da aynı mezhep, aynı görüş içinde iki düşünce vardır. Birincisine göre ebedi olarak cehennemde kalacaklardır manasını kastetmektedirler. Diğerinde ise ahirette günahkar olarak haşrolacak, belli hesapları verdikten sonra akıbeti belli değildir, Allah bilir diye beyan etmişlerdir. Bu grubun özetle delilleri şunlardır. Birincisi Araf suresi 172. ayet. Yüce Mevla Estaizübillah buyuruyorlar ki, ey Muhammed hatırla, bir zaman Rabbin Adem oğullarının sırtlarından soylarını çıkarmıştı ve onları kendileri aleyhine şahit tutarak buyurmuştu ki, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da demişlerdi ki, evet, biz şahidiz ki sen bizim Rabbimizsin. Yüce Mevla, bu size bundan gafildik, haberimiz yoktur diye gerekçe ileri sürmemeniz için yapılmıştır buyurdu. Niye sizin soylarınızı çıkarıp ikrar ettirdik, bize böyle bir şey ulaşmadı demeyesiniz diye. Ayet ahirette sorumluluğu dolaylı yolla ifade ediyor. Çünkü insanlık yaratılışında, hamurunda, daha doğrusu zerrecikler olarak Rabbinin varlığını ikrar etmiş, kafasına monta edilen aklı da bunu bilecek güçtedir. Bunu kullanmazsa, acizse muaftır, aciz değil. Diğer şeylere, dünyevi şeylere kullandığı halde dinine kullanmıyorsa haddi ilahide hesabı vardır diyorlar. Diğer bir ayeti kerime Yüce Mevla Rum suresi 30'da buyuruyorlar ki, فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينَ حَن۪يفَ. Sen yüzünü dine çevir. Resulullah hitap ediyor. Bu din hakka yönelen dindir. Allah'ın insanda yarattığı bir fıtrattır. İnsanları o fıtrat üzere yaratmıştır. Allah'ın yarattığını değiştirecek kimse yoktur. İşte sağlam din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ayeti kerimede insanın fıtratının temiz olarak yaratıldığı, Allah'ın dinini kabullenecek temayül ve güçlü olduğu beyan ediliyor. Buna rağmen Allah'ın dinini fıtratının gereği bilmezse, özellikle Yüce Mevla'yı ve sıfatlarını bilmezse ahirette hesaba çekilecektir. Diğer yönde Ankebut 61'de, eğer sen müşriklere sorsan ki gökleri ve yeri kim yarattı, ayı güneşi hizmetinize kim sundu, elbette diyeceklerdir ki Allah. O halde niye döndürülüyorsunuz bu gerçekten buyurulmaktadır. Bakınız, müşrikler Allah'ın gökleri ve yeri yarattığını itiraf ediyorlar, kabul ediyorlar. Buna akıllarıyla varmışlar, Allah'ın birliğini ve diğer sıfatlarını da bilme mecburiyetleri vardır. Yine Müminun suresi 84-85'te onlara, yani inanmayanlara, inkar edenlere de ki, yeryüzü ve orada bulunanlar kime aittir? Eğer biliyorsanız haber verin diye sor. Sana mutlaka diyeceklerdir ki, bu yeryüzü ve onun üzerinde bulunanlar Allah'a aittir. De ki o halde niye düşünmüyorsunuz? Oradakilerin Allah'a ait olduğunu biliyorsanız niye bu putlara tapıyorsunuz? Ve benzeri ayetleri delil olarak ileri sürüp ahirette insanların sorumlu olacaklarını Allah'ın zati ve sıfatlarından

0: azaba çekileceklerini zikretmişlerdir. Hadis olarak konuda şu iki hadisi şerif zikredilmektedir. Birisi Enes bin Malik'ten gelen ve şu şekilde özetlenecek olan hadisi şeriftir. Enes diyor ki bir adam Resulullah'a geldi ve dedi ki babam nerede ey Allah'ın Resulü? Resulullah da baban cehennem ateşindedir buyurdu. Adam geri dönüp üzgün üzgün giderken Resulullah onu geri çevirtip şöyle buyurdu. Şüphesiz ki benim babam da senin baban da cehennem ateşindedir. Hadis Müslim'de geçiyor. Numarası 203. Ebu Davud'da geçiyor. Numarası 4717. İkinci bir hadisi şerif Ebu Hureyre'den geliyor. Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesinin kabrini ziyaret etti. Ağladı. Çevresinde bulunanları da ağlattı. Ve şöyle buyurdu. Ben Rabbim için, annem için Rabbimden izin istedim. Onu ziyaret etmeme bana izin verdi. Fakat ona af dilememe izin vermedi. Ondan dolayı ağlıyorum. Sizler kabirleri ziyaret edin çünkü o ölümü hatırlatır. Görüldüğü gibi hadisi şerifte Resul-i Zişan 6 yaşında kaybettiği annesine dua etmeyi talep etmiş. Yüce Mevla buna izin vermemiştir. Eğer kurtuluşa eren, necata erenlerden olsaydı elbette buna izin verirdi diye delil olarak beyan etmişlerdir. Hadis-i şerif Müslim'de geçiyor. Numara 976. Ebu Davud'da geçiyor. 3234. Nese'de geçiyor. 2042. İbn-i Mace'de geçiyor. 1572. Müsned İmam-ı Ahmet'te geçiyor. Cilt 2 sayfa 441. İkinci bir mezhepse fetret ehliyle ilgili Eş'ari ve ona tabi olan alimlerin görüşleridir. Bunlara göre kendisine peygamber gönderilmediği kabul edilen, varsayılan insanlara veya peygamberlik daveti kendisine ulaşmayan insanlara ahirette sorumluluk söz konusu değildir. Velev ki Allah'ın zatı ve sıfatlarıyla ilgili dahi olsa. Zira Yüce Mevla İsra suresi 15'inde bizler peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz buyurmuştur. Bunlara peygamber gönderilmediği, peygamberliğin davet ulaşmadığına göre ahirette nasıl kendilerine azap edilebilir demişlerdir. Diğer birinci grup bu ayete cevaben şunu söylemişlerdir. Ayeti kerime biz onlara dünyada azap etmeyiz diye buyurulmuştur. Yoksa ahiretteki azapları bakidir. Kanaatimizce hayat ayeti kerime mutlak ifade edilmiştir. Onun sadece dünya için geçerli olduğunu söyleme bir tevildir. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Diğer bir sınıf ise kendilerine peygamber gönderilmiş. Onun daveti kendilerine ulaşmış. Fakat tümüyle ulaşmamış olan insanlardır. Bu tür insanlar, yani davetin, yani dinin tümü ulaşmayan insanlar, dinin kendilerine ulaşılan bölümünden adli ilahide sorumlu olacakların ittifak konusudur. Ancak dinin kendilerine ulaşmadığı dallarda dini bilmez, ters davranırlarsa, hatta kendilerini inkara götürecek laflar söyler de ciddi bir şekilde uyarılıp onun inkar olduğu kendilerine tebliğ edilmezse bunlar adli ilahide sorumlu olmayacakları, bilmedikleri konularından dolayı mazur kalacakları beyan edilmiştir. Öyle ki bu durum Resulullah zamanında bile, yani dine ters sözleri söyleme veyahut da hatta Yüce Mevla'nın bazı sıfatlarında sorular sorarak böyle midir diye öğrenmeye çalışmalar olmuştur. Onların cehaletleri Resulullah tarafından mazur görülmüş, kendilerine imanlarını yenilemeleri veya küfüre düştükleri, tövbe edip yeniden Müslüman olmaları beyan edilmemiştir. Aşağıda zikredeceğimiz ayetlerde ve hadislerde de bunlar vurgulanmaktadır. Evvela cehaletin mazeret olduğunu belirten daha önce zikrettiğimiz İsra suresi 15. ayete ilaveten şu ayetlerde zikredilmiştir. Taha suresi 134. ayet. Estağfirullah. Eğer biz onları, yani iman etmeyenleri, peygamberden önce, kitap gelmeden önce helak etmiş olsaydık, derlerdi ki, bize peygamber gönderseydin, senin ayetlerine uyardık, böyle zelil ve rüsvay olmazdık. Evet, Yüce Mevla peygamber göndermese onların bu sözleri, bu iddiaları baki kalırdı. Peygamber gönderip davası ulaşılanların artık böyle bir şey söylemeye hakları yoktur diye izah edilmiştir. Başka bir ayet Nisa suresi 164-165. ayet. Yüce Mevla buyuruyorlar ki, biz peygamberler gönderdik. Onların bir kısmının kıssasını sana anlattık. Bir kısmını da anlatmadık. Allah Musa'ya konuştu. O peygamberler müjdeleyenler, uyarıcı olanlardı. Ta ki insanların Allah'a karşı peygamberlerden sonra ileri sürecekleri bir gerekçeleri kalmasın. Allah azizdir, hakimdir. Ayet-i kerimede uyarıcı ve müjdeleyici peygamberler gönderdik ki artık peygamberler kendilerine geldikten sonra kimse bir gerekçe olarak ileri sürerek bana peygamber geldi deme hakkına sahip olmasın buyuruluyor. İnanın peygamberin daveti kendisine ulaşmayanın böyle bir şeyden sorumlu olacağı beklenilmemelisi, adli ilahide buna müsaade etmez. En'am suresi 19. Yine Yüce Mevla buyuruyor ki, saizu billah, de ki bu Kur'an bana vahyedildi ki bununla sizi uyarayım, bir de Kur'an kendisine ulaşanları uyarayım. Belli ki Kur'an kendisine ulaşılmayanlar bu hükmün dışında kalıyor. Başka bir ayeti kerimede Mülk suresi 8-9'da Yüce Mevla cehennemi vasfederken diyor ki, cehennem öfkesinden neredeyse parça parça olur. Oraya her bir grup atıldığında cehennemin idarecileri, yani melekler onlara şöyle derler. Size uyarıcı gelmemiş miydi? Onlar, evet, bize uyarıcılar gelmişti. Fakat biz onları yalanladık. Ve dedik ki Allah bir şey indirmez. Sizler büyük bir sapıklık içindesiniz diye uyarıcılara böyle demiştik. Görüldüğü gibi ayeti kerimede kendilerine uyarıcı geliyor, onları yalanlıyorlar. Ondan sonra cehenneme girmeyi hak etmiş oluyorlar. Uyarıcının uyarısı kendisine ulaşmayanlar sorumlu değillerdir. Müminin suresi 49-50. Mümin suresi 49-50. Cehennemde bulunanlar cehennemin idarecilerine diyeceklerdir ki, Rabbinize söyleyin de azabı bizden biraz olsun hafifletsin. oranın idarecileri de cevap verecekler ki, size daha önce apaçık delillerle peygamberleriniz gelmemiş miydi? Onlar, evet gelmişti. O sıra cehennemin idarecileri de diyecekler ki, durmadan siz isteyin, kafirlerin duaları, istekleri sapıklıktan başka bir şey değildir. Yani sizin istekleriniz azabın bir an için olsun sizden hafifletilmesi, çağrınız reddedilmiştir diyeceklerdir. En'am suresi 155, 56, 57'de Yüce Mevla buyuruyor ki, bu da sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Buna uy. Allah'tan kork ki merhamet olunasın. Biz bu kitabı sana indirdik ki, sizler demeyesiniz, bizden önceki Yahudi ve Hristiyanlara kitap indirilmişti, biz ise bundan gafildik. Veya demeyesiniz, eğer bize de kitap indirilmiş olsaydı, onlardan daha iyi hidayet üzere olurduk. Aha, size apaçık deliller Rabbinizden geldi. Bu bir hidayettir ve rahmettir. Velhasıl, kitap indirildikten sonra ve kitabın hükmü ilgili hükümlülere ulaştıktan sonra bir şey konuşma hakları kalmaz. Cehennemi hak ederler. Yoksa bunların ahirette hesaba çekilmeleri söz konusu değildir. Zikredilen ayetlerden son bir ayette Yüce Mevla En'am suresinde yine 130'da buyuruyorlar ki, ey insanlar ve cinler topluluğu, size içinizden peygamberler gelmedi mi? Ayetlerimi size okumadılar mı? Bugünle karşı karşıya geleceğinize dair sizi uyarmadılar mı? Onlar da diyeceklerdir ki, evet, aleyhimize şahitlik ediyoruz ki böyle oldu. Yazık ki dünya hayatı bunları aldattı. Kendi aleyhlerine şahitlik ettiler ki, kafirlerdi, ondan dolayı azabı hak ettiler. Bu ve benzeri ayeti kerimeler Kur'an-ı Kerim'de oldukça çoktur. Binaenaleyh, kişiye davet tam ulaşmaksa adli ilahide hesaba ulaşmadığı daldan çekilmeyecektir demişlerdir. Bakınız bu hususta İbnül Kayyimül Cevzi ne diyor? Bu ayetlerden sonra Tarikul Hicveteyn ve Babus Saadeteyn adlı kitabında tercüme etmeye çalışacağım bölümünde şöyle diyor. Allah ancak peygamberliğin ve peygamberin delilinin kendisine ulaşacağı kimseyi azap eder. Bu kesin bir şeydir. Fakat insanları fertlere indirgeyerek Zeyd'e, Emre bu deliller ulaştı ulaşmadı, bunu bilmemiz mümkün olmaz. Bunu ancak Allah bilir. Kullarıyla Allah arasındaki incelikleri ona havale eder. Yani şunu demek istiyor ki, piyasada bir takım insanlar varsa kendi kanaatimizde ya buna dava ulaşmıştır diyelim yahut ulaşmamıştır diyelim. Bilemeyebiliriz, husus Allah'a bırakalım diyor. Aslında kula gerekli olan şudur. İslam dininin dışında herhangi bir dini din edinen kimse genel olarak kafirdir. Bir de Allah kuluna delili göndermedikçe ona azap etmeyecektir. Buna mukabil işi kişilere bizzat indirgemek Allah'ın ilmine bırakmak lazımdır. Yani sana davet ulaşmış, sen de iman etmemişsin, kafirin tekisin demede tedbirli olun demek istiyor. Bu mesele ahiretle ilgili meseledir. Dünyada ise biz bunlara görünürünü yaparız, kafir görünümlüyse kafir muamelesi, Müslümansa Müslüman muamelesi yaparız. İbn-i Teymiye de Fetvalar adlı eserinin 7. cildinin 237. sayfasında şöyle buyuruyor. Bakarsın ki insan bir şeyi yalanlar veya inkar eder. Peygamberin onu haber verdiğini ve onu emrettiğini bilmez. Öyle ki bunu bilecek olsa onu yalanlamaz, inkar etmez. Sonra zaman gelir onu duyar veya öğrenir, düşünür. Yahut da anlamamışsa manası kendisine açıklanır. Veya kendisi bir başka delilden onun manasını anlar, yalanladığı şeyi tasdik eder. Bu onun için yeni bir tasdiktir, yeni bir imandır, imanının artması demektir. Bu insan bilmediği şeyden dolayı daha önce kafirdir anlamına gelmez. Fakat cahil olduğundan mazur görülür. Bu usulde mücmel ve mufassale benzer diye İbn-i Teymiye devam ediyor. Evet, bu husustaki ayeti kerimeler ve alıntı yaptığım diğer alimler de var. Fazla uzatmamak için konuya girmiyorum. Yani dinin kendilerine tebliğ edilmeyen bölümünü iman etmezlerse veya yalanlar iseler ahirette sorumlu olmazlar diyenlerin izahları. Bu husustaki hadisler olarak birkaç hadis zikredeceğiz. Yani kişiye tebliğ edilmediği şeyden sorumlu değildir ile ilgili. Birinci hadis-i şerif Ebu Said el-Hudri, Ebu Hüreyre, Hüzeyfetül Yeman, Ebu Bekir es-Sıddîk, Abdullah İbni Mesud, Muaviye bin Hide'den rivayet edilen şu hadis-i şerif. Hadisin kısa rivayeti şöyle. Bir adam geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı anlattı. Ve bu sizden önce geçip geçen ümmetlerden biriydi buyurdu. Allah bu adama bolca mal ve evlat vermişti. Ölüm gelip kendisine çatınca oğullarına, yavrularım beni sizin için nasıl bir baba görüyorsunuz diye sordu. Onlar da hayırlı bir baba olarak biliyoruz dediler. Resulullah buyurdu ki ne var ki bu adam Allah katına hiçbir şey göndermemişti. Orada herhangi bir şey hazinelememişti, depolamamıştı, hayrı yoktu. Ve şöyle dedi, eğer Allah bana gücü yeterse bana azap eder. Sizler biraz bakın, düşünün, ölünce beni yakın. Kömür olup olduğunda beni ezin. Fırtınalı bir günde külümü savurun, çevreye dağılsın da Allah beni diriltmesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki buna dair oğullarından ahitler aldı. Rabbime yemin olsun ki oğulları da bunu yaptılar. Sonra onu fırtınalı bir günde külünü savurdular. Yüce Mevla buyurdu ki ol, hemen adam ayakta bir adam olarak karşı Yüce Mevla'nın karşısına dikildi. Yüce Mevla ey kulum, seni bu yaptıklarına sevk eden nedir diye sordu. Yakılıp savrulan sonra adama dönüşen kul, sen daha iyi biliyorsun ki senden korkmamdır dedi. Resulullah buyurdu ki bu sözü ağzından çıkar çıkmaz Allah ona rahmet eyledi, affeyledi. Evet, hadis-i şerif Buhari'de geçiyor. Tevhid 35, Rikak 22, Müslim'de geçiyor. Hadis numarası 2754, 2757, Nesey'de geçiyor. Cenayiz 117, Muvatta İmam Malik'te geçiyor. Cenayiz 15, Müsned İmam Ahmet'te geçiyor. Cilt 4 sayfa 30, 266, Buhari'de yine geçiyor. Enbiya Bab 50, Nesey'de geçiyor. Velhasıl hadis birçok sayı hadis kitaplarında geçiyor ve zikredilen sahabilerden de zikrediliyor. Görüldüğü gibi bu kişi Yüce Mevla'nın kendisinin zerrecikler şeklinde küllerinin savrulması halinde diriltemeyeceğine inanarak ölmüş. Fakat bunu bilmediğinden dolayı mazur görülmüş, affedilmiş. Cehaletin mazeret olduğuna hadis olarak en büyük delillerden biri. Hadis sahiheinde, yani Buhari Müslim'de geçtiği gibi diğer kitaplarda da geçiyor. Hadis tek sahabiden değil, birçok sahabiden geliyor. Bu da dikkati mucib olmalıdır. İkinci bir hadis, Muavviz'in kızı Rübeyye'den geliyor. Diyor ki, benim tam düğünümün yapıldığı gece Resulullah geldi, şöyle senin oturduğun gibi benim düşeğime oturdu. Bir takım cariyeler de defler çalıyor. Bedir gününde öldürülen babalarına dair marşları, ağıtları söylüyorlar. Nihayet bir cariye şöyle dedi. İçimizde yarın ne olanı bilen peygamber de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, öyle söyleme. Daha önce söylediğin şeyleri söyle. Hadis-i şerif Buhari'de geçiyor. Makazi 12, nikah 48, rakamı nikahta 1859. Buhari'nin edepte geçiyor. 51 rakamı 4922. Ebu Davud'da geçiyor. Tirmizi'de geçiyor. İbn-i Mace'de geçiyor. Tirmizi hadisin hasen ve sahih olduğunu söylüyor. Görüldüğü gibi içimizde yarın ne olacağı bilen peygamber var diyen sahabe-i cariyeye Resulullah gaybı Allah'tan başka kimsenin bilmediğini hatırlatarak sen iman et, küfre düştün diye bir ikazda bulunmuyor. Cehaletini mazeret kabul ediyor. Üçüncü bir hadis-i şerif, Muaz bin Cebel'in Resulullah'a secde etme olayı. Hadis, Abdullah bin Ebi Evfa, Süheyb-i Rumi, Ebu Zabiyen ve Zeyd bin Arkam gibi sahabilerden geliyor. Hadisin kaynakları Müsned-i İmam Ahmet, Taberani, İbn-i Mace, Bezzar gibi kaynaklar. Bu hadis yukarıda geçen birinci hadis kadar kaynakları bakımından kuvvetli değil. Ancak çeşitli zatlar tarafından rivayet edilmiş, güven telkin ediyor. Hadisin rivayetlerinden bir tanesini okumayı tercih ediyorum, zamanımız uzamasın diye. Abdullah bin Ebu Avfa diyor ki, Muaz Şam'dan gelince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme secdeye kalkandı. Resulullah buyurdu ki, ey Muaz, bu da ne? Dedi ki, ben Şam'a vardım, orada şuna denk geldim ki, Şam'daki Hristiyanlar oskoflarına, patriklerine secde ediyorlar. İçimden şunu arzuladım ki, biz bunu Resulullah'a da yapalım ve bunu yaptım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, yapma. Çünkü ben bir kişinin bir başkasına secde etmesini emredecek olsaydım, o kadının beyine secde etmesini emretmiş olurdum. Allah'a yemin olsun ki kadın beynin Rab hakkını ödemeden Rabbinin hakkını ödeyemez. Hadisin devamını tercüme etmek istemiyorum bizi fazla ilgilendirmesinden. Bu hadis İbn-i Mace'de ve Müsned-i İmam-ı Ahmet'te geçiyor. Benzerleri de diğer zikrettiğim kaynaklarda geçiyor. Notlarımızda size işlemeyi vakit alacağını zikretmiyorum. İnşallah elinize alınca göreceksiniz. Dördüncü bir hadis, Hazreti Ayşe'nin Resulullah'ı takip etme olayı. Hadise özellikle hanımların psikolojisini bize aktarması bakımından tercüme etmeye çalışacağım. Hazreti Ayşe diyor ki, benimle Resulullah arasında geçen bir olayı size anlatayım mı? Sahabiler diyorlar ki, anla. Hazreti Ayşe buyurdu ki, benim sıram olan gecede Resulullah bendeydi, yanımdaydı. Oradan döndü, sırtına cübbesini aldı, ayak kablarını çıkardı, orada bıraktı, beni uyandırmamak için uğraş gösterdi, sonra giydi takunyalarını, aldı cübbesini, kapıyı yavaşça açıp çıktı ve kapıyı kapattı. Ben de üzerime entarımı başımdan tutarak aldım, başımı bağladım, peçemi çektim. Sonra arkasından gittim. Resulullah Bekîr-ül Gârkât denilen kabristana vardı. Orada ayağa kalktı. Uzun zaman durdu. Ellerini kaldırdı, üç kere dua etti. Sonra geri döndü. Ben daha hızlı bir şekilde geri döndüm. Koştum. Nihayet Resulullah'ın önünden gelip içeri girdim. Yatar yatmaz Resulullah da içeri girdi. Dedi ki, ey Ayşe, ne oluyor? Heyecanlısın, nefes nefesesin. Karnın kalkıp iniyor. Dedim ki, bir şey yok. Resulullah dedi ki, ya bana haber ver, yahut da incelikleri bilen, her şeyden haberdar olan bana haber verir. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, annem babam sana feda olsun. Meseleyi ona anlattım. Resulullah dedi ki, o önümde gördüğüm karartı sen miydin? Dedim ki, evet. Bunun üzerine Resulullah bana bir vurdu, bir dürttü, ileri doğru gider oldum. Sırtıma dürtmüş idi veya göğsüme dürtmüş idi, ondan acı hissettim. Resulullah dedi ki, Allah ve Resulünün sana ihanet edeceğini mi zannettin bey Ayşe? Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, insanların her gizlediğini Allah bilir mi? Resulullah buyurdu ki, evet bilir. Bunun, benim gitmemin sebebi Cebrail bana, sen gördüğün zaman gelmişti ve beni çağırdı. Senden gizli olarak beni istedi. Ben de ona cevap verdim, sana gizledim, dışarı çıkıp gitmiştim. Elbisemi sessiz aldım, sen bunu hissetmeyesin diye Rabbimin emriyle Bekîr'in halkına gittim, onları af diledim. Ben de dedim ki, ey Allah'ın Resulü, ne diyeyim oraya gittiğimde, yani kabristanı ziyaret ettiğimde ne diyeyim? Resulullah da buyurdu ki, şöyle de: Esselamu ala ehli diyari minel mu'minine ve müslimin ve yerhamallahu al-mutakaddimine minne vel-mutakhirin ve inna inşallahu bikum lelahikun. Kabri ziyaret edenlere nasıl dua etmeleri öğretiyor Resulullah. Peki, ey mümin ve Müslüman olan burada yatan insanlar, size selam olsun. Allah bizden önce geçenlere de rahmet eylesin, bizden sonra gelenlere de rahmet eylesin. Bizler de inşallah mutlaka sizlere kavuşacağız. Kabirde böyle şöyle buyurdu Resulullah. Hadis Müslim'de geçiyor, numarası 974. Nesai'de geçiyor. Cenazede 103, rakamı 3973, Müsned-i Muhammed, cilt 6, sayfa 221. Evet, bu hadiste Hazreti Ayşe Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme insanların her gizlediğini Allah bilir mi diye sorduğunda Resulullah evet bilir cevabı dışında ek bir ikazda bulunmamıştır. Kendisinin bunu bilmeyişi onun o anda küfrüne hüküm vermeyi gerektirmemiştir. Cehaletin mazeret olduğuna bu yönü delil gösterilmiştir. Son bir hadis olarak Ebu Vakit el-Leysi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e giderken müşriklere ait bir ağacın yanından geçtiler. Ağaca da askılı ağaç ismi veriliyordu. Müşrikler silahlarını oraya atıyorlar ve orada itikaf ediyorlardı. Resulullah'la bulunan sahabiler dediler ki, ey Allah'ın Resulü, nasıl bunların askılı ağaçları varsa sen de bize böyle bir ağaç ihdat et, yap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Subhanallah, bu tıpkı Musa'nın kavminin Musa'ya söylediği sözler. Ey Musa, bunların ilahları olduğu gibi bize de ilah yap. Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki sizler de geçmiş milletlerin yolunu tutacaksınız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ayet-i Kerime Musa ile ilgili Hazreti Musa'nın kavminin sorduğu ayet-i kerime Araf 138. Yüce Mevla buyuruyor ki biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Onlar bir kavme uğradılar ki onlar putlara secde ediyorlar. Musa'nın kavmi dediler ki ey Musa bunların ilahları olduğu gibi bize de ilahlar yap. Musa da onlara dedi ki sizler cahil bir topluluksunuz. Hazreti Musa da onlara sizler kafir oldunuz gelin iman edin deme yerine sizler cahil bir topluluksunuz diye buyurmuş. Resulullah da olayı hatırlatarak sizler yeniden dine girin ne demek tekrar putçuluğa mı dönüyorsunuz dememiş. Çünkü onların bunun putçuluğu olduğunu bilmemeleri, böyle bir ağaçın yanında itikafa girer, tavaf ederlerse mahsur olmadığını sanmaları kendilerini küfre düşürmediğini göstermiştir, diyor alimler. Müslümanlar, konunun sonunda, gelelim günümüzde iç içe yaşadığımız ve dini mübine ters davranarak, değil ki amellerine namaz kılmama, sadece oruç tutmama, itikadiyle ilgili Allah'ın uluhiyetiyle, Rabbiyle, kainatı sevk idare etmesiyle, insanların yasaları belirlemesiyle ilgili sıfatlarında adeta peynir ekmek yer gibi tahriflerde bulunmaları, o sıfatlarını gevelemeleri bunları nereye götürüyor? Bunlar burada zikredilen bu huylarında, bu dediklerinde burada zikredilen cahiller güruhundan veya değiller. Bunu Allah'a bırakalım. Allah'a bırakalım. Artık İbn-i Teymiye'nin de İbn-i Kayyim'in de dediği gibi kişilere indirmede bırakalım, Allah belirlesin bunu biliyor mu bilmiyor mu. Ama küfrünü gördüğümüzde bu küfür işi, Müslümanlığını gördüğümüzde de Müslüman işi diyebiliriz. Yani bunlara rahat rahat Müslüman kardeşlerimiz, canımız ciğerimiz yaptığını da biz yapalım dersek halimiz ne olur? Veya bunlar kafirlerin tekidir, canı malı kanı helaldir, gidin öldürün. O da caiz. Herhalde bu sonuca varıyoruz. Allah o tür olanlara da hakiki iman nasip eylesin. Allah İslam'ın hakimiyetini bize versin ki kimin ne olduğu net bir şekilde ortaya çıkmış olsun. Diyor, dersimizi noktalıyoruz. İnşallah gelecek dersimizde Allah'ın indirdiğiyle insanları idare etmeyenler veya yargılamayanların hükmüne onunla ilgili alimlerin görüşlerini ve hadisleri alacağız diyor, bitirmiş oluyorum.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinledi.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim 103.2.
1: Özel efendim uyarıyor.
2: İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle, hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh şöyle demiştir: üç şey, üç şeyle elde edilmez. Zenginlik arzu etmekle, gençlik makyaj yapmakla, sağlık ilaç kullanmakla.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
0: Özel efendim. 103.2

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok faal ol. Umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaketzedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, uykusuzluk, yorgunluk dikkatinizin en büyük düşmanıdır.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Çok faal ol. Umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket sedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Eleştirinin eleştirisi. Eleştiri deyince bir kişi eser ya da konuyu doğru ve yanlışlarını göstererek anlatmak amacıyla yazılan edebi yahut felsefi metinleri, kendine has kuralları olan Arapça tenkit, Grekçe kritik denen yazı türünü kastetmiyoruz. Tenkit, ibadettir diyen eskilerin, şerh, haşiye ve benzeri ilmi ürünleri ise nerede? Sözde eleştiri adına genelde bir kişi eser ya da konunun hep yanlışlarını, eksiklerini, hata ve kusurlarını ortaya dökerek o kişi, kurum, eser ya da konuyu zemmetmek amacıyla söylenen sözleri, yazılan yazıları, özellikle de sosyal medyada uçuşan mesaj ve görüntüleri tenkit etmektir muradımız. Yazık ki eleştiriyi hep bu yaygın olarak tüketilen olumsuz manasıyla kullanıyor ve bu sözüm ona eleştiri türünü çok seviyoruz. Birilerinden söz edilmeye görsün, takdir etmek, hakkını teslim etmek veya hiç değilse anlamak yerine öncelikle mevcut tüm eleştiri oklarımızı hoyratça atıyoruz hedefe. Eğer eleştirimize konu bir kişi, kurum ya da anlayışsa ve eğer biz bunlara rakip, karşıtsak veya tutmuyorsak, eleştiri adına her malzeme kullanılmaya değerdir. Şu veya bu yoldan ulaşılan herhangi bir bilgi, haber ve görüntü, tahkike, tetkike ya da ihtiyata lüzum görülmeden derhal dost meclislerinde, ekranlarda, sosyal paylaşım alanlarında vukufiyetle çözümlenip yorumlanır ve hiç vakit kaybetmeden tüm gerçek ve sanal ağlar üzerinden tıkla gitsin kolaycılığıyla etrafa yayılıverir. Hakkında bir bilginiz olmayan şeyi dilden dile aktarıp ağızlarınızda geveliyorsunuz. Nur 15. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Hucurat 6. Bu ilahi ikazlar dedikodunun, gıybetin, ince alayların, suizanların, iftiraların uçuştuğu şehvet ortamlarında hatırlanmaz bile. Başkalarının eksikleri, kusurları ortaya döküldükçe çoğu insan kendi kusursuzluğunun hazzını yaşar. Başkasının gözündeki minnacık çöpü görüverir de genelde kendi gözündeki merteği görmez. Başkasını ayıpladıkça, alaya aldıkça kendi ayıbını ıskalar ve kibrini besler insan. Besledikçe de böbürlenir. Sanır ki yeryüzünde kendisinden daha iyi, üstün başka bir insan yok. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Belki de onlar o alaya alıp küçük gördükleri insanlar kendilerinden daha iyi ve hayırlıdırlar. Hucurat 11. Burada yaman bir soru soralım. Şu veya bu gerekçeyle beğenmeyip eleştirdiğimiz Müslüman kişi veya grupların Allah katında kendimizden veya kendi grubumuzdan daha iyi olabilecekleri ihtimalini gerçekten hiç düşündük mü? Yoksa yeryüzünde tek iyi Müslüman benim, biziz diye mi vehmediyoruz? Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın büyük bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkadan çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkup sakın. Hucurat 12. Ama biz arkasından söylediğimizi yüzüne de söylüyoruz. Üstelik yaptıklarını söylüyoruz. İtirazı hemen dillerimizin ucuna geliverir. Sözde eleştiri adına genelde bu tür bahanelere sığınıp gıybetimizi haklı çıkarmaya çalışırız. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ne dediğini de biliriz üstelik. Eğer söylediğin onda yoksa iftira etmiş olursun. Ve gıybet edene dişini ayıkla, sen kardeşinin etini yedin buyurduğunu. İndi önce dişleri ayıklayıp sonra tövbe ve istiğfar etme vaktidir. Takdir ve hüsnü zan vaktidir.
Nurullah Yıldız, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, halaktani ve ene abduke.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Programımızın bu bölümünde ders kitabınızın 109. sayfasında yer alan Eddersul Eşrun başlıklı kısmı inşallah işleyeceğiz. Burada sayfa 109'da Eddersul Eşrun 20. ders başlığı altında bir diyalog verilmiş ve Leyla ve Selma isimli iki hanımefendi arasında geçen bir diyalog kaydedilmiş. Bu diyaloğun ilk cümlesi Leyla'ya ait ve Selma'ya şöyle bir soru yöneltiyor. Ya Selma, efi fasliki talibatun minas-sini vel-yaban. Selma, senin sınıfında veya sizin sınıfınızda Çinli ve Japonyalı kız öğrenci var mı? Çin'den ve Japonya'dan kız öğrenci var mı? Selma, naam, fi faslina khamsu talibatin min as-sini ve arba'u talibatin min al-yabani ve thamani talibatin min indonesya. Leyla'nın bu sorusunu Selma şöyle cevaplıyor. Evet, bizim sınıfımızda Çinli 5 kız öğrenci, Japonyalı 4 kız öğrenci ve Endonezyalı 8 kız öğrenci var. Çin'den 5, Japonya'dan 4 ve Endonezya'dan 8 kız öğrenci var. Sözü Leyla alıyor. Tekrar. Ve fi faslina 3 talibatin min el Hindi ve 6 talibatin min el Filippini ve 7 talibatin min el Kuveyti. Bizim sınıfımızda ise Hindistanlı 3 kız öğrenci, Filipinlerli 6 kız öğrenci ve Kuveytli 7 kız öğrenci var. Bizim sınıfımızda Hindistan'dan 3, Filipinler'den 6 ve Kuveyt'ten 7 kız öğrenci var. Selma, kem uhten leki ya Leyla? Leyla, senin kaç kız kardeşin var? Leyla, li selasu ehevatin. Benim 3 kız kardeşim var. Selma, ve kem ehan lek? Kaç erkek kardeşin var? Ve kem ehan leki? Kaç erkek kardeşin var? Leyla, li hamsetu ihvetin. Benim 5 erkek kardeşim var. Selma, leki thalasu ahavatin ve khamsatu ikhvatin. Senin 3 kız kardeşin ve 5 erkek kardeşin var. Leyla, naam. Evet. Ve kem ahan ve uhtan lek. Ya senin kaç erkek ve kaç kız kardeşin var? Selma, li erba'atu ihvetin ve erba'u ehevatin. Benim 4 erkek ve 4 de kız kardeşim var. Leyla, li zemiletun ismuha Hatice'tu. Benim bir kız arkadaşım var. Adı Hatice. Veya bu cümleyi şöyle tercüme edebiliriz. Benim Hatice isminde bir kız arkadaşım var. Leha semaniyetu ihvetin ve semani ahavatin. Onun 8 erkek ve 8 kız kardeşi var. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızda sayfa 109'da yer alan Eddersul İşrun başlığı altında verilen Leyla ve Selma isimli iki şahıs arasında, iki öğrenci arasında geçen diyaloğu okuduk ve tercümesini tamamladık. Şimdi sayfa 110'a geçelim. 110. sayfada, sayfa başında temarin başlığını görüyoruz. Temarin alıştırmalar. Birinci alıştırma, ikra ve ektub, oku ve yaz. Thalâsu talibâtin, erba'u talibâtin, hamsu talibâtin, sittu talibâtin, seb'u talibâtin, themâni talibâtin, tis'u talibâtin ve aşru talibâtin. Bu şekilde 3'ten 10'a kadar kız öğrencinin sayıldığını görüyoruz. 3 kız öğrenciden 10 kız öğrenciye kadar sırasıyla selasu, erbau, hamsu, sittu, seb'u, themani, tis'u ve aşru sayılarıyla kız öğrenci sayıldı. Burada yer alan terkipleri her birini ayrı ayrı birer isim tanımlaması olarak düşüneceğiz. Adetle mağdud arasındaki ilişkiden bahsederken programımızın önceki bölümlerinde sayısı 3 ile 10 arasında değişen varlıkları sayarken saydığımız varlığın yani mağdudun cem, nekira ve mecrur olarak gelmesi gerektiğini ifade etmiştik ve bunu size canın formülüyle vermiştik. Ceme, nekira ve mecrur, yani saydığımız varlık mağdud cem olmalı, nekira olmalı ve mecrur olmalı dedik. Mağdudun mecrur oluşunu ise adetle mağdud, yani sayı ile sayılan arasında isim tanımlanması ilişkisi bulunduğundan hareketle izah ettik. Yani daha doğrusu ona bağladık. Sayılan için mecrur olmalı? Çünkü sayılan konumunda bulunan sözcük mudafun ileyhtir ve mudafun ileyh de daima mecrurdur dedik. Adetle mağdud arasındaki cinsiyet ilişkisini yorumlarken de şayet mağdudun yani sayılanın müfredi müzekkerse sayı yani adet müennes olarak gelir. Şayet mağdudun müfredi müennesse adet yani sayı müzekker olarak kullanılır dedik hatırlarsanız. Bundan bir önceki bölümde, programımızın önceki bölümünde mağdudun müfredinin müzekker olduğu durumlarda adedi müennes kullanarak oluşturduğumuz terkipleri tanıdık ve bunlar üzerinde durduk. Şimdi bu bölümde de inşallah mağdudun yani sayılanın müennes olması durumunda sayının müzekker getirilişini gösteren örnekler üzerinde duracağız. Bu örnekler ders kitabınızda şu an üzerinde çalıştığımız 110. sayfada ikinci alıştırmada bol miktarda verilmiş. İkra vektub başlığını görüyoruz. İkinci alışmanın başlığı oku ve yaz. Bu sayfada 9 ve karşı sayfada da toplam 5 cümle var. Genel toplamda 14 cümlede biraz önce ifade etmiş olduğumuz husus örneklendiriliyor. Birinci cümle fi beytina thalâthu gurafin. Fi beytina thalâthu gurafin. Ne demektir efendim? Bizim evimizde 3 oda var. Fi beytina thalâthu gurafin. Evimizde 3 oda var. İkinci cümle fil camiati aşru hafilâtin. Üniversitede 10 otobüs vardır. Fil camiati aşru hafilâtin. Üniversitede 10 otobüs vardır. Cümle 3. Fi hâzihil medraseti themâni mudarrisâtin. Fi hâzihil medraseti themâni mudarrisâtin. Bu okulda 8 bayan öğretmen vardır. Bu okulda 8 bayan hoca vardır. Cümle 4. Abbasun lehu seb'u benatin. Abbasun lehu seb'u benatin. Abbas'ın 7 kızı vardır. Abbas'ın 7 kızı vardır. 5. cümle fi beytina tis'u decacatin. Peki bu cümlenin tercümesini, çevirisini sizden istesem tercüme edebilir misiniz? Burada sizin için yabancı olan hiçbir kelime yok. Cümle yapısına da hakimsiniz, vakıfsınız. Peki bu cümleyi nasıl tercüme edersiniz? Fi beytina tis'u decacatin. Evimizde 9 tavuk var. Bizim evimizde 9 tavuk vardır anlamında bir cümle. 6. cümleye geçiyorum sevgili öğrencilerim. Fil camiati hamsu kulliyatin. Fil camiati hamsu kulliyatin. Üniversitede 5 fakülte vardır. Üniversitede 5 fakülte vardır. 7. cümle fil müsteşfa aşru tabibatin ve erba'u mumarridatin. Fil müsteşfa aşru tabibatin ve erba'u mumarridatin. Hastanede 10 bayan doktor ve 4 hemşire vardır. Hastanede 10 bayan doktor ve 4 hemşire vardır. 8. cümle Halidun lehu 3 ebnain ve 4 benatin. Halid'in 3 oğlu 4 kızı vardır. Cümle 9 Li 5 ihvetin ve 6 ahavatin. Benim 5 erkek ve 6 kız kardeşim var. Kaç sayfaya geçelim sevgili öğrencilerim? Sayfa 111. 10. cümle. Fi hadzal kitabi asharatu durusin. Bu kitapta 10 ders vardır. Bu kitapta 10 ders vardır. Cümle 11. Lena erba'atu a'mamin ve khamsu ammatin. Bizim 4 amcamız ve 5 halamız vardır. Bizim 4 amcamız, 5 halamız vardır. 12. cümle fi beledi hamsu camiatin. Fi beledi hamsu camiatin. Benim şehrimde 5 üniversite vardır. Beledi ülke olarak anlayacak olursak benim ülkemde 5 üniversite vardır. 13. cümle Fi hâzed dersi 8 kelimâtin cedîdetin. Bu derste 8 yeni kelime vardır. Bu derste 8 yeni kelime vardır. Cümle 14 Endî 3 mecellâtin. عندي ثلاث مجلات. Bende 3 dergi var. Yahut yanımda 3 dergi var şeklinde de tercüme edebiliriz. عندي'yi sahip olmak, sahiplik şeklinde anlarsak benim 3 dergim var şeklinde de tercüme etmek yanlış olmaz efendim. Değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, sayfa 111'de 3. alışmaya geldik. Bu alışmanın başlığı Ecib anil esiletil atiyeti müstamilen el adedel mezkura beyne kavseyni. Parantez içerisinde zikredilen sayıyı kullanarak aşağıdaki soruları cevapla anlamında bir başlık taşıyor 3. alıştırma. Bu alıştırmanın, yani 3 numaralı alıştırmanın 1. cümlesi kem ehan lek, senin kaç erkek kardeşin var anlamındaki bu soruya benim 6 erkek kardeşim var anlamında bir cümleyle cevap vermemiz isteniyor. Öyleyse cevap cümlesini nasıl oluştururuz? li sittetu ihvetin şeklinde oluştururuz. Li sittetu ihvetin, benim 6 erkek kardeşim var. İkinci cümle, kem uhten lek, kem uhten lek, senin kaç kız kardeşin var? Bu soruyu ise, benim 5 kız kardeşim var anlamını taşıyacak şekilde kullanmamız, cevabı bu şekilde vermemiz isteniyor. O zaman ne dememiz lazım? Li hamsu ehavatin. Li hamsu ehavatin. Artık bu saydığımız varlığın müzekker yahut müennes oluşuna göre sayıları müennes ya da müzekker getirmemiz ayrımında bulunabildiğinizi düşünüyorum. Şöyle ki, bu alışmanın birinci cümlesinde kem ehan lek sorusunu cevaplarken, benim 6 erkek kardeşim var derken, erkek kardeş anlamındaki eh kelimesinin müzekker oluşundan hareketle adedi müennes kullandık. Ne dedik? Li sittetu ihvetin dedik. Ancak ikinci cümlede yer alan kem uhten lek, senin kaç kız kardeşin var anlamındaki bu soruyu cevaplarken, benim 5 kız kardeşim var anlamındaki cümleyi kurarken, kız kardeş anlamındaki uht kelimesinin müennes oluşundan hareketle kız kardeş kelimesini sayacak olan 5 sayısını hamsetu şeklinde müennes değil, bilakis hamsu şeklinde müzekker olarak kullandık. Li hamsu ehavatin. 3 ile 10 arası sayıların temyizi ya da madudu başlığı altındaki konuyu ele alırken, bu konuya dair notları size tuttururken, hatırlarsanız sevgili öğrencilerim, adetle madud arasında cinsiyet bakımından bir zıtlık olur. Bir zıtlık, karşıtlık esastır. Bu zıtlık, bu karşıtlık tespit edilirken de madudun, yani sayacağımız varlığın müfredine, yani tekiline bakarız dedik. Öyleyse buradan hareketle 6 erkek kardeş terkibini sittetu ihvetin, 5 kız kardeş terkibini ise hamsu ehavatin şeklinde oluştururuz ve nitekim böyle oluşturduk. Evet efendim, üçüncü cümleye geldik. Bu cümlede kem bekaraten fil hakli ifadesi var. Tarlada kaç inek var anlamında. Bu soruyu cevaplarken fil hakli aşru bekaratin dememiz mümkün. Yahut fil hakli demeyip onda, yani tarlada, tarlayı kastederek onda 10 inek vardır demek istersek fil hakli demeyiz, fihi deriz. Yani buradaki fihi ifadesindeki hu zamiri tarla anlamındaki haklin yerini tutar, onun yerine geçer. Eğer fihi dersek el hakl kelimesini zikretmemize gerek kalmaz. Fihi aşru bekaratin, onda 10 inek vardır veya orada 10 inek vardır. Hocam ben şöyle de desem ya da böyle demeyi düşünmüştüm, yanlış mı olur? Fil hakli aşru bekaratin, niçin yanlış olsun ki? O cevabınız da doğrudur. Cümle 4, kem talibeten cedideten fil fasli, sınıfta kaç yeni öğrenci var? Ne diyeceğiz? Fil fasli veya fihi tis'u talibatin. Evet, sınıfta 9 kız öğrenci var. Sıfatını da söyleyelim mi? Fil fasli tis'u talibatin cududin deriz. Yani sınıfta 9 yeni kız öğrenci var demiş oluruz. Beşinci soru, kem tabibeten fi müsteşfel viladeti, doğum hastanesinde kaç bayan doktor var? Ne diyeceğiz? Fi müsteşfel viladeti semani tabibatin, Doğum hastanesinde 8 bayan doktor var anlamındaki cümleyi böyle kuracağız. Fi müsteşfel viladeti semani tabibatin. Altıncı cümle kem hafileten fil camiati. Üniversitede kaç otobüs var? Cevap verirken ya fil camiati sittu hafilatin deriz. Yahut fil camiati demek istemezsek, cevap cümlesine böyle başlamak istemezsek, fiha sittu hafilatin deriz. Fiha'daki ha zamiri üniversite anlamındaki el camianın yerini tutar, onun yerine geçer. Cümle 7. Kem ibnen lek. Kem ibnen lek. Senin kaç oğlun var? Benim 4 oğlum var. Nasıl deriz? Li erbaatu ebnain. Benim 4 oğlum var cümlesini böyle oluştururuz. Li erbaatu ebnain. 8. cümle kem binten lek. Senin kaç kızın var? Benim 7 kızım var. Nasıl dersiniz? Li seb'u benatin. 9. cümle kem camiaten fi beledik. Senin şehrinde ya da ülkende. İki şekilde de anlayabiliriz. Kaç üniversite var? Ne diyelim? Fi beledi selasu camiatin. 3 üniversite var. 10. ve son soru kem kitaben indek. Kaç kitabın var? Ne diyeceğiz? Endi femaniyetu kutubin. 8 kitabım var. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızda sayfa 112'ye kadar geldik. Bu sayfada, sayfa başında 4. alıştırmada aşağıdaki cümlelerde geçen sayıları harflerle yaz anlamında bir talimat var. Bu anlamı taşıyan bir talimat var. Siz bu cümlelerde geçen sayıları, yani rakam olarak yazılanları, yazılan ifadeleri harflerle yazmaya çalışın. Bir sonraki bölümde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Özel FM hatırlatıyor. Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

bakışı titretir, sevdan ağrıdır. Kutlu belde ahın arşı titretir, sevdan ağrıdır. Ararsın.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gaye ne olursa olsun, kumarın her türlüsünden uzaklaş.
2: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
1: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM uyarıyor. İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, her çocuk bir çiçektir. Çiçekler solmasın. Trafik canavarına dur diyelim.
2: Özel efendim. 103.2

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin derler.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Trafikte en büyük ceza kazadır. Özel efendim. 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir: gönlünde benim sevgim olduğu halde bana kavuşanı cennetime koyacağım. Gönlünde benim korkum olduğu halde bana kavuşanı cehennemimden uzak tutacağım. Gönlünde benim mahcubiyetim olduğu halde bana kavuşanın günahlarını yazıcı meleklere unutturacağım.
2: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan temizle.
2: Aktualite ile ilgilenin, güncel haberleri, özellikle de Müslümanları ilgilendiren haberleri takip edin.
1: İslam'ın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşvik etmek suretiyle İslam'ın genel servetine hizmette bulun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Nüzul sırasına göre yapmakta olduğumuz tefsir derslerinin bugün Kasas suresinin 68. ayet-i kerimesiyle devam edeceğiz. Yeryüzünde aklımızın almadığı, bazen de aldığı, bazen yorum getirebildiğimiz, bazen yorum yapamadığımız olaylar olmaktadır. Hani komplo teorileri diyoruz ya, herkes kendi iç dünyasındaki korkularını, emellerini, ideallerini başkaları üzerinden sahneye koyar ya, bütün bunlar çaresizliğin işaretleridir. Bir olay olur, aynı olay üzerine 10 tane adama yorum yaptırsanız, aslında o olay esnasında kişi kendisi ne yapmak istiyorsa ya onu söyler veya onun tam aksini söyler. Bütün bunlar bizim çaresizliğimizin işareti ve ifadesidir. Olayı olduğu gibi göremedik. Yapanın iç dünyasında niyetinin ne olduğunu bilemedik. Bu olayın neticesinin ne getireceğini de kestiremediğimizden her gün gazeteler, gazete Türkiye'de 150 yıldan beri çıkmakta, gazetelerde köşe yazarlarımız, o büyük büyük kabul ettiğimiz insanlar aynı olayla ilgili 20 tane ayrı senaryo ileri sürülebilir. Bunları yazarlarımızı kötülemek için söylemiyorum. Siz de köy odasında, evinizde, sokakta, dairenizde yorum yaparken onlar gibi bir şeyler söylüyorsunuz. Bütün bunlar bizim acizliğimizin ifadesidir. Bu olay neden olmuştur? Niçin olmuştur? Nasıl olmuştur? Sonu ne gelecektir? Onları bilemiyoruz. Ha, bildiğimiz şeyler bizim o güne kadar birikimimizin ifadesinden başka bir şey değil. Mekkeli müşriklerin güçlü olduğu bir dönem ama Müslümanların da güçlenmekte olduğu bir dönemde bu Kasas suresi nazil olur. Hala müşrikler görüntüde güçlü olmaları nedeniyle kendilerine göre havaları var. Diyorlar ki siz haklı olsaydınız bu şehirde güç ve otorite size ait olur, zenginlik de size ait olurdu. Siz haklı olsaydınız, Allah bir ve ortağı olmasaydı bizim bu ilahlarımıza izin vermezdi. Siz güçlü olsaydınız, siz kaybetmezdiniz, hep kazanırdınız. Allah sizin yanınızda olsaydı, bu işler sizin başınıza gelmezdi gibi mantık yoluyla insanların imanını sarsmaya yöneliyorlar. Rabbim diyor ki, 68. ayet-i kerime, ve rabbuke yahluqu ma yasha'u ve yahtar ve ma kana lehumul khiyaratu subhanallahi ve taala amma yushrikun. Allah, yani senin Rabbin diyor Allah Celle Celaluhu, bunu Peygamber Efendimiz'e söylüyor ama onun şahsında hepimize söylüyor, çünkü o Rabb hepimizin Rabbidir. Rabbuna Rabbus semavati vel arz. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir diyoruz Kur'an-ı Kerim'i okurken. Senin Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Yaratmak ve seçmek Allah Celle

yok. Hatta bu konuda Batı'nın bir kanunu, yani tabiattan elde edilmiş Rabbimin tabiat kanunlarından bir tanesi, yeryüzüne olmayan bir şey ilave edilemez, olan bir şey de yok edilemez. Hocam biz odunu yaktık, keresteyi yaktık, yok ettik. Yok etmediniz, tabiat yine ağırlığı aynen duruyor. O duman olarak yine ağırlığı, varlığını devam ettiriveriyor. Şekil değiştiriyor ama yok olmuyor. Biz Allah Celle Celaluhu'nun yarattıkları arasından seçim yaparak işlerimizi yürütüyoruz. Yani taşları bir araya getiriyoruz, evlerimizi yapıyoruz. Çimentoyu bir araya getiriyoruz, evlerimizi yapıyoruz. Çamuru tuğla yapıyoruz, evlerimizi yapıyoruz. Yaptığımız bizim bu. Yaratmak ve yaşatmak, yaratmak, yaşatmak ve seçmek yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Onun şanı yücedir. Her türlü eksiklikten uzaktır. Sübhanallah diyoruz. Her gün namazınızın arkasında veya namazınızın içinde Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Ala diyorsunuz. Namazın arkasından da 33 defa Sübhane Rabbiyel Ala, yüceler yücesi olan Allah Celle Celaluhu. O benim Rabbim olan Allah Celle Celaluhu. Bütün eksik sıfatlardan uzaktır. Yani bizde yeryüzünde yaratılmışların en değerlisiyiz, en güçlüsüyüz de, ama her nefes alışımızda ihtiyarlamaya doğru gidiyoruz. Saçlar beyazlaşıyor, gücümüzden kaybediyoruz. Dişimiz ağrıyor, başımız ağrıyor, uykumuz geliyor. Yani biz kusurluyuz hepimiz. Gerçi bunlar bizim için bir mükemmellik ama doğum olduğu andan itibaren ölüme doğru koşuyoruz biz. Allah Celle Celaluhu için o söz konusu değildir. O Allah ölmez. O Allah uyumaz. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. O uyuklamaz da uyumaz da diyorsunuz her gün. Allah o müşriklerin koştuklarından, ortak koştuklarından münezzehtir, uzaktır diyoruz bu ayeti kerimesiyle. Ve rabbuke ya'lemu ma tukinnu suduruhum ve ma yu'linun. O senin Rabbin sizin göğüslerinizde gizlediğinizi de açığa çıkardıklarını da bilir. Göğüslerin gizlediğini de açığa çıkardığını da o Allah Celle Celaluhu bilir diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu yalnız bilgi olarak beynimize koymayalım. Yani Rabbim içimizdekini de dışımızdakini de bilir. Bu kadarla kalmasın. Dışımızdakini herkes biliyor zaten, görenler biliyor. Ama görenlerin de bilgileri, dersimizin başında söyledik, kendi anlayışlarına göre yorumlanarak bilinir. Olduğu gibi bilinmez. Aynı olayı birisi kötüye yorumlar, aynı olayı birisi iyiye yorumlar. Yani sizin bir davranışınızı, aynı olayı ama biri çok kötüye yorumlar, biri de çok iyiye yorumlar. Hangisi doğru? Onu ancak yapan biliyor. Bir de Allah Celle Celaluhu biliyor. Öyle olunca biz içimizi de dışımızı da Allah Celle Celaluhu biliyor bilgisini edindik. Bunu gönlümüzle de tasdik ettik, iman ettik. Yeterli değil. Ona göre de davranmamız gerekiyor. Dış davranışlarımıza dikkat etmeye çalışıyoruz ama biz içimizin de kötülüklerden uzak, iyiliklerle dolu olmasına gayret göstermemiz gerekiyor. Yani bütün olayların iyi tarafından bakmayı, iyi yorumları yapmayı, insanlara içimizin iyiliklerini dışa doğru akıtmayı hedeflememiz gerekmektedir. İçimizde ne varsa

0: Dışımıza o sızar diyoruz ya, asıl içimizi güzelleştirmeye çalışalım. Yani şirkten uzaklaştırıp imanla dopdolu haline getirmeli. Yalandan, iftiradan, gıybetten uzaklaştırıp doğruluk, dürüstlüğü oraya yerleştirmeli. Midemizi haramlardan uzaklaştırıp halalla orayı doyurmalı. Ve huvallahu la ilahe illahu. O Allah Celle Celaluh'tür. O Allah'tan başka yaratan, yaşatan ve yöneten yoktur. İşte aslında Kur'an'ın özü burası. La ilahe illallah. Yalnız Kur'an'ın değil, İncil'in, Tevrat'ın, Zebur'un ve diğer peygamberlere indirilenlerin özü bu. Rabbim bunu ifade ederken, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوحِي اِلَيْهِ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَتَّقُونَ. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere bunu vahyettik diyor Rabbim. Yani la ilahe illallah kelime-i tayyibesini ve fa'buduni, ancak bana kulluk yapın ifadesini bütün peygamberlere vahyettik diyor Rabbim. Yunus Emre de bunu şiir haline getirmiş. Yani ayeti Türkçe'ye tercüme ederken şiir halinde tercüme etmiş. Dört kitabın manası la ilahe illallah. Bu çok güzel bir söz ama biraz önce dedik ya, aynı söz veya aynı davranışı iyi yönde yorumlamak, çok kötü yönde yorumlamak da mümkün. Mesela bu Yunus'un bu şiirini veya Kur'an'ın bu ayetini çok kötü bir şekilde yorumlayan şöyle diyor. Hocam gerisine bakmasın. La ilahe illallah de bitti. Namazı falan kılmıyor ama elde tesbihi hiç eksik etmiyor adam. Dinin bütün emirlerine karşı lakayt. Yapmıyor da. Ama Rabbim böyle demiş. Kur'an'ın özü bu. Okumaya da gerek yok. Kur'an okumaya da gerek yok. Öğrenmemiş, Kur'an okumasını da öğrenmemiş. Özü bu mu? Ben onu diyorum. La ilahe illallah. Bu yeterli değil. Öyle olmuş olsaydı Rabbim 6000 küsur ayet-i kerimeyi indirmez. Yalnız bunu indiriverirdi. Bütün insanlar onu söylerlerdi. Onun dışında çağdaş kafirlerin yaptıklarını, bir benzerini de onlar yapmaya devam ederlerdi. Lehül hamdü fil ula vel ahire. Önünde de sonunda da hamd Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Ve lehül hukmü. Hüküm de Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Bakınız, yeryüzünde tabiat kanunları Rabbimin koyduğu şekilde işleyiyor. İnsanlar ancak bunu kirletir, başka bir şey yapamaz. Değiştiremiyoruz da biz. Değiştiremiyor da, yani yağmurun yağma kanununu değiştiremiyoruz, suyun akma kanununu değiştiremiyoruz, güneşin doğuşunu değiştiremiyoruz, batışını değiştiremiyoruz. Orada Rabbimin dediği aynen devam ediyor. Ha, Rabbimin Kur'an'da koyduğu, Tevrat'ta koyduğu, İncil'de kaldığı kanunlarına gelince, işte orada insanlara imtihan olmaları nedeniyle uyma veya uymama özgürlüğünü vermiş Allah Celle Celaluhu. Femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. Dileyen gavur olsun, dileyen iman etsin. Ama iman etmeleri için birçok ayet-i kerime aminu, aminu diye geliyor. Ve Peygamber Efendimiz ve diğer peygamberlerimiz bir ömür boyu insanların iman etmesi için gayret gösteriyorlar. İnsanlar, tabiatta nasıl ki kanunları Allah Celle Celaluhu koyuyor, İnsani ilişkilerimizi, insanın tabiatla olan ilişkilerini, insanın Rabbi ile olan ilişkilerini de düzenlemede hüküm Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Nasıl ki biz tabiat kanunlarına uyduğumuz oranda sıhhatimizi koruyoruz, toplumumuzu koruyabiliyoruz, kirletmekten uzak durabiliyoruz, aynen öyle. Rabbimin Kur'an'daki kurallarına uyduğumuz oranda da hem kendimizi, hem ailemizi, hem toplumumuzu, hem de insanlık ailesini korumuş oluruz. Ve ileyhi turcaun, ona döndürülüyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Hepimiz için söylüyor bunu. Siz ona döndürülüyorsunuz. Şu anda 6 milyar insan, 6 milyarı da birlikte nefes alarak nefeslerini tüketiyorlar. Aldık, gittik. Ecelimizden bir nefes daha tükettik. Hepimiz ama ister isteyerek, ister istemeyerek, istesek de istemesek de Allah Celle Celaluhu'ya doğru gidiyoruz. Onu Kur'an tav'an ve kerhen diyor. İsteyerek, istemeyerek. Hani bu otobüslerde oturaklar var, koltuklar. Belediye otobüsleri genelde. Trenlerde de var bazılarında. Bir trenin gidiş istikametine bakan koltuklar, ki çoğunluğu öyledir. Bazı koltuklar da arkaya, geriye doğru bakar. İkisi de aynı yola giderler yalnız. Birisi gönüllü gidiş istikametine oturmuş, öbürü de diyor ki ben gitmem. Ben o tarafa bakmam da. İyi, bakma. Oturmuş tersine, ama o da gidiyor. İnanan da gidiyor, inanmayan da gidiyor. Kul eraeytum in cealallahu aleykumul leyle sarmeden ila yevmil kıyame. Men ilahun gayrullahi yetikum bi ziya efela tesmaun. Söyle insanlara. Peki ne diyorsunuz? Allah Celle Celalü kıyamet gününe kadar geceyi devam ettiriverse hangi ilah size onu geriye getirir, ışığı geri getirir? Yani Allah geceyi uzatıverse, kıyamete kadar uzatıverse hangi ilahınız, şu gününde tapınıyorsunuz ya, biz Allah'ın Kur'an'daki değerlerine değil, Kur'ani değerlere değil, biz batılı değerlere göre hareket ederiz, hayatımızı ona göre düzenleriz diyenlere diyor ki, buyurun Allah böyle bir şeyi yapsaydı, o sizin tapındığınız değerlerini, Allah'ın değerlerinden üstün gördüğümüz insanlar bunu geriye getirebilirler miydi? Işığı getirebilirler mi? Güneşi yerinde tutabilirler mi? Diyor. Efela tesmaun. Yahu siz işitmez misiniz? Diyor Allah Celle Celaluhu. İşitmez misiniz? Neyi işitmez misiniz? Allah'ın kelamını işitmez misiniz? Duymaz mısınız siz bunu? Yani Allah Celle Celaluhu diyor ki ve huvallahu la ilahe illahu. O Allah'tır. O Allah'tan başka yaratan yoktur, yaşatan yoktur, yöneten yoktur. Yine aynı bir ayet-i kerime, aynı anlamı içeren. Kul eraeytum in cealallahu aleykümün nehâra sermeden ilâ yevmil kıyâmeh. Men ilahun gayrullahi ye'tikum bileylin teskunune fih efela tübusurun. Peki söyleyin bakalım. Allah geceyi, işte gündüzü kıyamete kadar devam ettiriverse, yani güneş batmasa ve kıyamete kadar gündüzünüz devam etse, Allah'tan başka hangi ilahınız size geceyi geri getirir? O gecede siz huzur bulursunuz. Kim yapabilir bunu? Efela tübsurun. Yahu siz bu gerçeği görmüyor musunuz? Diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'a inanmam diyen yazarlarımızdan biri bir zamanlar şöyle yazmıştı. Ben ateistim. Bana Allah'ı anlatmak için gelenler, güneşi kim doğduruyor, güneşi kim batırıyor, geceyi kim getiriyor, gündüzü kim götürüyor delilleriyle gelmesinler diyor bir de. Çünkü hep bunlar anlatılmış ona. Bu delillerle gelmesinler diyor. Bu bazı arkadaşlarımızın aklına yatmış. Dedim ki hayır, biz bu delilleri devam ettireceğiz. Onun da en çok rahatsız olduğu deliller bu deliller dedim bak. Onun için onu yiyen deliller bunlar. Niye? Siz ona Bilimsel verilerden hareket ederek Amerika'da yayınlanmış, Türkiye'de efendim en bilimsel derginin birinde de tercüme edilmiş veya İngiltere'de yayınlanmış, Japonya'da yayınlanmış bilimsel bir belgeyi götürdünüz. Bak, bak bakalım şunu bir oku dediniz. Onu okutarak imana getireceksiniz. O olmaz. Niye olmaz? İnsanların hakkında bilgisi olduğu şeylerle ilgili bilgi verirseniz daha etkili olur. Yani benim ömrümde hiç duymadığım Karayipler Denizi'nin bilmem neresinde adını dahi duymadığım efendim cevizin içi kadar veya cevizin içinin zarı kadar küçüklükte bir yaratık varmış. O yaratık da şöyle yaşarmış, böyle yaşarmış, bana bilgiler sunuyor. Fazla etkilemez beni bu. Ha, bilgi olarak okur geçer giderim. Çünkü ben onu bir daha görmeyeceğim. Karayipler Denizi'ne de gidip o mahluku orada görmeyeceğim. Resmini filan göstermişler. Ah maşallah filan deyip geçiyoruz, okuyoruz da. Ama bak bu güneşi kim getiriyor, kim götürüyor kardeşim diyorsun. Bunu İbrahim Aleyhisselam Nemrut'a demiş. İbrahim Aleyhisselam, benim Rabbim güneşi getirir, güneşi götürür demiş. İbrahim Aleyhisselam bunu seçmişse, Rabbim bunu seçmişse bunda fayda var demektir. Çünkü siz bunu söyleyip gittikten sonra, yani çağımızdaki bir ateiste diyorsunuz ki, bu geceyi kim getiriyor, bu gündüzü kim götürüyor? Bu Kur'an'da çokça tekrarlanır. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ Geceyi getirip gündüzü götüren sensin ya Rabbi. Gündüzü götürüp geceyi getiren sensin ya Rabbi diyoruz devamlı. Siz bir ateiste ben bunu istemiyorum dediği halde söylediniz, gittiniz. Her güneşin doğuşu, her güneşin batışı ona tebliğe devam eder bu sefer. Ama Karayipler Denizi'nin oradaki o küçücük canlının yaşantısını gözünün önüne getirirseniz, o anda kendine göre izahlar yapar, inanmayacak olan zaten inanmaz. Ve in yarav külle ayetin la yu'minu biha diye Rabbim. Bazı imansızlar var ki bütün mucizeleri, bütün ayetleri gösterseniz inanmayacaksa yine inanmayacak. Bunu Feylezof Rıza Tevfik'in bir makalesini yıllar önce okumuştum. Diyor ki Batı basınında, Arap basınında, Türk basınında bir haber yayınlandı o günlerde diyor. Bir balık yakalanmış, balığın üzerinde Allah yazılıymış. Bunu batılı muhabirler de fotoğrafı çekmişler, kendi yayın organlarında yayınlamışlar. Hani bizde de bazen ağaçta Allah ismi veya arının balında Allah ismi diye basın yayın organlarına geliverir ya. Bundan bir 100 yıl önce de bu olmuş. Feylezof Rıza Tevfik diyor ki, Alman arkadaşım, o da felsefe hocası ama ateistti diyor. Ben ona tuttum, o gazetenin haberini resmiyle beraber kestim, gönderdim. Buna ne diyeceksin dedim. Diyor, mektup geldi ondan. Diyormuş ki, bir daktilonun başına bir maymunu oturtsanız, maymuna tuşlara vurmayı öğretseniz, günlerce vuracak olursa maymun, bir gün, beş gün, on gün, yüz gün maymun tuşlara vurursa, o ihtimallerden bir tanesinde de Allah yazısı çıkabilir diye bana cevap yazmış diyor. O zaman ayet-i kerime aklıma geldi diyor. Onlar her türlü mucizeyi görseler de iman etmezler. Ayeti hatırıma geliverdi diyor. Şimdi biz yalnız burada yine ümidimizi kesmiyoruz. Yani çağımızda birisine siz anlattınız Rabbimin mucizelerini. Her gün mucize, bunlar da her gün olup bittiğinden dolayı mucize olmaktan çıkıyor. Güneşin her gün doğması bir mucize, batması bir mucize, ısıtması bir mucize, ışıtması bir mucize. milyonlarca çiçeğe, böceğe renk vermesi, hayat vermesi bir binlerce mucize bunlar. İlim adamlarının bu konuda söyledikleri çok güzel şeyler var. Bütün bunlar mucizedir. Biz bu mucizeleri, mucizelerin her gün görülebilen değil, her an görülebilenlerini örnek olarak insanlara sunmaya devam edelim. Çünkü 24 saatimiz gündüz ve geceden meydana geliyor. Ve siz de diyorsunuz ki buyurun, gündüzü kim getiriyor, geceyi kim götürüyor? Geceyi kim getiriyor, gündüzü kim getiriyor? Ve min rahmetihi ceale lekumul leyle ven nehara liteskunu fihi ve litebtegu min fadlihi ve leallekum teşkurun. Allah Celle Celaluhu rahmeti nedeniyle, o kendi rahmetinden sizin için geceyi ve gündüzü yarattı diyor. Onda huzura eresiniz ve Allah'ın lütfundan rızkınızı arayasınız diye geceyle gündüzü yarattı diyor Allah Celle Celaluhu. Daha bir de teşekkür edesiniz. Allah Celle Celaluhu'ya şükredesiniz diye geceyle gündüzü yarattı diyor. Kendisinde huzura eresiniz, sükun bulasınız. Aslında liteskunu, sükun kelimesi. Sükun bulasınız diye. Gece çalışan insanlarımız vardır. Onlar da gündüz uyuyorlar. Derken vardiyeleri gündüze denk geliyor. Gündüz çalışıyorlar, bu sefer gece uyuyorlar. Dikkat edin o insanlara. Gece uykusuyla gündüzün uykusu aynı değildir. Gece uyudunuz 8 saat, bir de gündüz uyudunuz yine 8 saat. Aynı değildir. Bunu bizim hayatımızdan görürüz. Bir de ilim adamlarımız gecenin kendine göre salgıladığı, insanlara huzur veren başka bir alemi olduğunu bilim adamlarımız da bize açıklayıveriyorlar. Onlar açıklamasalar bile biz kendi yaşamımızla bunu fark edebiliyoruz. Allah Celle Celaluhu bir rahmet olarak bize bunları vermiş. Öyleyse ve leallekum teşkurun. Allah Celle Celaluhu diyor ki umulur ki siz bunları gördükten sonra Allah'a şükredersiniz diyor. Şükrümüzü dilimizden la ilahe illallah diyerek, namazımızı kılarak, orucumuzu tutarak, insanlara İslamca davranarak, her olayın açıklamasını da hükmünü de Kur'an'dan ve sünnet-i seniyyeden alarak hayatımızı düzene koymak suretiyle Allah'ımıza teşekkürümüzü ve şükrümüzü arz ederek yaşamaya gayret gösterelim. Dinlediniz, hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
1: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Barran ve zahran ve cevven. Fakat a'dedna lekum asnafen minel mevt.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Aşırı hıza red, yaşamaya evet.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Ey insanlar! Allah'ın vaadi haktır. Mutlaka gerçekleşecektir. Dünya hayatı sizleri aldatmasın. Görevi aldatmak olan şeytan da Allah'a karşı sizleri kandırmasın. O sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin ve öyle tanıyın. O, kendi peşine düşenleri, onun safında yer alanları sonuçta cehennem ehlinden olmaya çağırır. İnkar eden, küfür bataklığını tercih edenler için şüphesiz şiddetli bir azap, iman edip salih ameller işleyenler için de Allah'ın mağfireti vardır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, trafik kuralları sana uymaz. Sen onlara uy ki hayatta kalasın.
0: Özel efendim, 103.2.
2: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp, pişmanlıkla kavrulan.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Tabiat Allah'ın sözsüz ayetleri olduğu için Müslümanlar Kur'an'la birlikte tabiatı da okumaya büyük önem vermişler. Olmamış şeyleri soracağına olmuşlardan ibret al. Gezegenler boşlukta değil, Allah'ın tayin ettiği yerdedir.
0: Özel FM.
2: Ey doğu batı, duy sesimizi. Uyandık artık, kalktık ayağa. Zulmün, işkencen yıldırmaz bizi. İslam'ı hakim kılarız çağa. Bizler kardeşiz, biz bir ümmetiz. Aynı bedende tırnakla etiz. Güneş misali karanlıkları yararak doğan medeniyetiz. Yararak doğan medeniyetiz.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, trafik kuralları sana uymaz. Sen onlara uy ki hayatta kalasın.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.